Hürmetlik radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda devamlaştırıyoruz. Amda yurtumdaki yeniliklar sayfamız tekrar buludu. Bu sayfamızda Şinjan Yezikilik Kesbi Texniki Daşvesinin tunji nöbetlik emgek namunçileri Hüner Vanla Medeniyet Bayramı ötkizgenliki doğrusunu sizlep verimiz. Yakında Şinjan Yezikilik Kesbi Texniki Daşvesinin tunji nöbetlik emgek namunçileri Hüner Vanla Medeniyet Bayramı başlandı. Faaliyette hünervan royini tavlaş, hünervan yetiştiriş, hünervan maharetini meşk kılış, hüner boyumu yaratıp çıkış baş temı kılınan bulup, çoğun devlet hünervanları, Tian Shan hünervanları mektep kikirişke teklif kılınıp, yürüyüşlük faaliyetle arkalık emgek namunçları rohi, hünervan rohi evç aldırılıp, maharet arkalık adam terbiyeleydiğen munbet bırak çoğunkırlaştırıldı. Emgek namunçileri hünervanla medeniyet bayramı ötküzüş, Şinjan yezikilik kesbi daşüyesi, texniki daşüyesinin işlep çıkırış bilen oktuşunun yukarılışını çoğunkırlaştırış, adam terbiyeleş endisleri yenilik yarıştaki muhim tedbiri. Bu mektep yezikilikini küçeytiş, yezikilikini güllendiriş boyunca mektep başkuruş burçada baştan ahire çıntırıp, kesbi mağarıp özellikliği tayinip, yezikiliki yeza dekanla sahasıra zor türküm maharet ıhtisaslıklarını yetiştirdi. Emgek namuncuları hünervenle medeniyet bayramı da okutukçı okuyucularını emli işleşine kadarlap maharette pişbitilip maharet ıhtisaslıklarından buluş, maharet arkalık vatenge cevap kaydırış itikadını turguzup yerliknin terakiyatıga münazimet kıladığın yukur sapalıq texnika maharet ıhtisaslıklarına aylınışkı yitekleş maksat kılıngan. Paliyette Şinjan Yezikilik Kesbi Texniki Daşı hünervanlarga tertip boyunca mektep sırtırıki yetekçi okutukçı, kesb yetekçisi teklif namısı tarqıtıp bədi. 5 hünervan mektep içirki tayanç ustaz bilen koşmaklaşıp kilişim imzalap, mektep içirki danlıq okutukçılar bilen kesb okutukçıları maslaşıp adam terbiyeleş endisini bərpa kıldı. Mektep mas qadamda mektep derecilik 5 emgek namunsi. Hünervan ixtisaslıqla yenilik yaratış işxanısına bevis gibədi. Texnikada yenilik yaratış, nəticələrini aylandırış süpsinin süpitini östürüp dəritisini yuqur götürüşkə türtki boldi. Leksiya dərsxanısı da çoğun dövlət hünervini mukapatıqı erişkici Shao Xupeng, Wu Shengchun özlərinin kəsbilən şuğulunuş keçirmişlik birləşdirib, birinci səbdə yıldız tartış, ötkəlgi hücum qılıb qiyinçiliklərini yeniş, yenilik yaratıb tədqiq qilish kürəş hikayesini həm bəhirlədi. Addi sözlə hünərbənin çin mənisini namayan qılıb, nəx meydandakı oqtıqçı oquqçılarını çoğunqır təsirləndirdi. Hər qaysı ikinci dərəcəlik şöyənlərinin şöbə yığın meydanlarında əmgək namunçiləri hünərbənlə ayrım-ayrım fikir almaşdırış, söhbətləşini qanat yaydırdı. Hər qaysı şöyənlə kəsbi anayirlikki tayinib, hünərbənlə his qılış kasıbxanı bərpa qıldı. Oquqçılar qoluğa hünərbənlə pasportını ilib, daka qılıb his qılış maharət vəzifisini orundab, tamğı yığıb, Medeniyet icadiyeti soğukatlarına almıştırıp, maharetinin sihri kişini his kılıp, emgek hissiyatını çoğunkırlaştırdı. Kelgüsüre Şinjan Yezikilik Kesbi Texniki Daşıyası, emgek namunçileri hünervenle medeniyeti bayramı ötküzüşünü pırsat bilip, adam terbiyeli sistemisini sicil mükemmelleştirip, işlep çıkırış bilen oktuşunun yuğurluşu ve mektep bilen karhanının hemkarlıkını çoğunkırlaştırıp, hünerven royini ıhtısaslıklarını yetiştirişinin fütkül ceryanıgı sığdırıp, zamanıvi yezikiliki sahasırıki hünerven ıhtısaslıklarını üzüksüz yetiştirip, Şinjan'ın zamanıvi yezikilikinin

Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın ism sayfamızda Lingnan'ın oyğunğan şer medeniyetini Şinjan tuprağında ameliyleştirip yıldız tartqızğan Huang Yongchen'ni tanıştırırız. Qashqar Kasbiy Texniki Şöyanida 40 nece okuğucudan təşkillengen Long Şir Kürjiki Lingnan oyğunğan şer medeniyetini Şinjan tuprağında ameliyleştirip yıldız tartqızmaqta. Bu koşunun yetekliğine Guangzhou'dan gelgen Daşyo'nun ikincilik okuğucusu 19 yaşlık Huang Yongchen bulup, köpçilik onu yakınlı kılıp Xiao Huang ustaz deyip atışırı. Huang Yongchen toluk otur mektepte şir usulü oynaşkı reşti bağlıgan. Cemiyatırken otobuğularının təsirde o toluk otur birinci yıllıqtıla ustaz tutup maharet ögünüp, Kyongliğe kızgın muhabbetini piköp, Ali Mektep imtihanı da alayıdan Long Şer Kürjik'e təsis kılıngan mektepke tizimletip, arlıqını yıraq gömey, kashqayağı kelgen. Mektepke dəslep kelgende Huang Yongchen bu yerinin şer usulü mədəniyetinin teğe yetiştiriş basıqçıda ikkenlikini baykap, varıslı kılış bayrıqını təşəbbüskarlıq bilen simisigi ilip, okuqçılıq salon heti bilen tiyernerlik məsuliyetini simisigi ilip, asasi hərkettin Tap bilen musikini maslaştırışkıca, nöl asastaki savaldaşlarını kol mu kol yetekləp məşk kıldırdı. Bultır 10 ayda Zhejiang Lishui'den kelgen Ali Mektep'nin birincilik okuqçısı Tao Jingwei Kürjik katnaştı. Huang Yongchen ve sepdaşlarının yetekçilikide o bir kadar yakşı bolgan yadroluk küçüge tayinip şirpişi buluşunu simisige aldı. Hazır gerçe bileknin küçü yanıla yeterlik bulmuşsa mı, lekin şir kuyruğunun maslışı bilen Tao Jingwei bir kısım kıyınlık dairesi yukarı hareketlerini oğuşluk tamamlayalaydıgan buldu. Huang Yongchen tanıştırıp mındak dedi. Şir usulü teknikleri beslişip, küs sarıp kılıp lakılmay, yine sebtaşla arasındaki maslışını sınaydı. Bir yürüş şir usulü çabdukunun eğirliği 10 neçicin kildiğen bulup, çabdukunu kiygen deyinkin, Körüş dairesi zor derecede tarıydı. Şirbaş çabdukuda şirnin ağızırgı yolçuktuğun taşkı dünyanı köstişki toğır gelidi. Şir kuyruğu çabdukı yeryüzünün təvürünüşü, sebtaşlarının hərkete arqılıq muayitqı hüküm kılıdı. Bir yürüş toluq maharet köristiş vaxta 6 minut bulup, qiyinliq dairesi yukarı 10 nece hərketini öz işe kalıdı. Bədən iqtidarı maharet asası və həmkarlışış iqtidarıqa qoyulduğun tələb in tayin yoxri. Qazıq qızı Zəmon turdu mu, oxşaşla aldınqı mövzümdə kürşi qıqatnaşdı. O aval şir usulu oynayışını ögünüb, keyin dombaq muzikisi qırıb sığı yetkəldi. Bugünkü gündə çikil maharetini igiləb, bir mövzümdələ kürşiq tayantısıqa aylandı. Ətrət əzalarının nəzirdə Huang Yongchen, Qattıq qol həm əsdaydı. Tao Jingwei mundaq dedi. Xiao Huang ustaz naiti ehtiyatçan. Bir hərkitimiz ölçəmlik bolmasa, bizge həmraq bulup, ta ki ölçəmlik bolğanqı qədər 10 nəç qitim, hətta nəç 10 qitim qayt-qayt məşq qıldırdı. Bugünkü gündə Qashqar Kasbiy Texniki Şöyanının Long Şir Kürjikiga Xanzu milleti, Uyğur milleti, Tajik milleti qədərliq 6 millətdən bolğan

0: kalaşçının kıldı ki.
1: Doğru, bir kısım geblenmek tapanmayı keseniz bana da kanda gebde Rüşengül deyilsiniz.
0: Aksu dükkanı nerede de peki?
1: Seyfu Gongchang'da.
0: Sertemdeki Aksu dükkanı Seyfu, anlı uçtan bilgette
1: Seyfu Gongchang'da. Seyfu Gongchang'da. Ooo başka Aksu dükkanı bilip buludu. Ne ya başka yedik ya mı anlı uçlar diken Aksu Seyfu Gongchang'da bir Gongchang balığını bilip buludu demiş tabi. Ne bittiyseler deydi o sayılı halık yolu körgeden Xonsengi'ce maşallah bekçek. Avazınız onuçlu boğuca. Onuçlu boğuca. Onuçlu şimdi de şatot için rahmet cuma ben Nurgun dostlar doğrulan evet sizler rahmet emmalağa.
0: Altay körgü garbi şimal yolları çüşüye kızı bek tosulup gitti diye avuçlarına Sıdıkcan evet. Yeni karsak Maral Beşi'de kim ba? Doğu dep kanmağla ben ba Maral Beşi'de mi sen he? Dep ablahatçı avuçları yollap da her kaysi binalarının çıkışı. Çin kışvası dağı işler bilen aldıraş anlavatımız kıran. Nuri 174 ne? Abdan Beysan cuma Çin kışı ne? Ne çıkıyor ki ne
1: inşallah. Bu aralar çık etmek gidecek mi dakika? Abbas alım muallime deydi şu bilodun nong daha geç yolla şunun da revan de. Bugün keyfiyatınız çok iyi akşam kansız çıkay.
0: Abbas her hafta.
1: Muallim ki gün delki işte manda bir zirikme tirikme bir iş doğruluk terbiye kılmış çoğumuş Abbas muallim ki. Dersini yakışıyor düştü doğruluk, pallağın yakışı terbiyeler işte doğruluk. Yaman terbiye hakkı kitparımızı biz şundan yitekli hakkı kitparımızı çıkılıp.
0: Terbiye hakkı mıydı? Terbiyemizin disekli oldu bir atağını buluş yolumuz öyle.
1: Doğru.
0: Oşta kılış gerek o kızımızın obda işimizi biz ballarını müşta tapşırgan tutsak.
1: Yerken gülvağ. Çünkü tapşırıyorduk onun üstüge.
0: Yerken gülvağ yolları poistan sığı çıkıp oğuça ravan kemine. Diga uçurun badam taksiye verdik.
1: Altay körü garibi şimal yolu çüşe kızları bek tosulup kette diga uçurun ne sılıkçana verdik de rahmet sizge. Ma ballarının avazını koyup ya.
0: Oy ballarının avaz batırası olmakların avazı anlayla anlayla.
1: Yok tutul menşik kılıdığan olmakçı.
2: Yaxşı.
0: Yaxşı.
2: Tanışdın mı?
0: Yaxşı.
2: Sən mənə yaxşı buldun mu?
0: Buldum.
2: Yaxşı sala. Xoş.
0: Xoş. Hey.
1: Üçə sər durubmuş, məşq qılğan balaların avazı məşinə çıxdı.
0: Şo.
1: Şunu oğlan ma o Gülpəri uçur yollab da məşəyə uçur qaldırsam bolamdı deyə. Bu şey buludu Gülpəri. Uçur qaldırğan qanda gəplər ba.
0: Dişəyə. Amma proqramın vaxt doğruluq nurğun gəplərini qıpsılar. Umum bub qala Aynur xanım ha. Bunu məndə biz bir inkas qoyduq. Roşan gülün çıray onu getdi. Ba qızım deydi o. Mən neçə cümlə anla anlamayla maşından düşüb gedib bək könlü yerim. Əsl uzun anlıq sıfatı idi gəlik proqramın balla deydi o.
1: Şunu oğlan Məryəm xanım deydi o. Mədəniyyət sarı yollar şunun da ravan deyib uçur yollab dur. Çünki yəndə oyunu görürəm deyən zənqaş ürəklərin bəgəş mənə şükürəm. Aş yürek bir vatkan ben şu dep mavo bahar şunda dep dur. Rahmet siz gel cümle.
0: Andım mavo medeniyet sarı yollar yollar avan diken dep oldunuz. İkiz içsiniz beşi. Kayda.
1: Hadi devaga gipi mikin tam. Yedi kanka çıksın kaymaydı ken o şartı tüyü çıksın kaymaydı.
0: Ondan 3-4 metre yek çıkıp kan kaymaydı. Oy mesin
1: mitika 1 metre ikiz iki çıkıp asım da
0: kaymaydı.
1: Yok. Kayda kanka şey dep dur. Kıl aciz ok şey dep dur cümle ben sizin o ikiz iki
0: çıkıp. Da çüp geç sunuğu da yek çıkan çağda anı kaydı.
1: Sunup ketken mi ya siz aynı vakitte mi şu yüzlerden çüşüp bir şekilde
0: ketken?
1: Yüzlerden çüşüp ketken mi?
0: Çüşüp ketken mi?
1: Bir yer bağsın lan zaten.
0: Kaç kaç hemen yollar yollar arabanın diye uçurunu güzel nur evet bu.
1: Ama ciddi yol uçuyor belgente muşurca umak tep mu aydın keşlerde.
0: Oy aydın keşlerde ki anayla elbette.
1: Evet kişinin umak tem değil. Kanda umak oldu.
2: Ahilen mi aldı o su çatı.
0: Müştak yapsınız balam da iyi. Müşünce ol adam anlatma.
2: Ayılık odu yol uçuyor pekten. Allah. Ben kim körek?
0: Pencim körük.
2: Şu 930 tırıp tırıp mangala tıktı. Maşallah pek çıkışım ama yıl 18 lira dedim. Amalıma başlığının üstüne yanına bir adetten taktım üstü koyma yolda ya. Hoş.
1: Makul. Buldu Siz o uçurcağın ağınılarınızdan aldığı tızı var siz hem de.
0: Bir kıtı mükör pahmı kadem de.
1: Şerali'nin uçuru kaçak güver tak yolu koşuyun işte şunda ravan dep şuna uçurlarını yollap da he.
0: Mao duyunduk bir anlaş dostumuz karmışıkla yakşı mı dep şıkılan açtı dep de.
1: Karmışık?
0: He min dedim ya ben karar arkam min dep de.
1: Ya müşük karmış mı demdi.
0: Aşı dep de aşkılan ne?
1: Aşına okşamdık ya. Ulanın küzüyle kargan çağda.
2: Kamera koşul geçer, Şengül'de yaşlıydın olanlar, yol sabırı biri, Mutlu 19. başlangıçını aldın, Denizli, Karatman'a yollar, Bekulta, Tüksü, Dinon, Yatmaşin,
1: Bekir. Makul buldu, rahmet.
0: Sayın Ulan demek ki Toka. Toka'nı bilem siz.
1: Ne mi Toka digen?
0: Toka.
1: Ağmıhan?
0: Yok. Toka dedin.
1: Ağmıhan da koyuyor ha bizim müşkü
0: diyenler. Ağmıhan emez, Toka'dan.
1: Toku diken neyim o ben kör bakmışsam toku ne?
0: Çaşkanın yoğalır bakalık mı? Ooo yoğun çaşkalı bakı var. Toku
1: dedin. Onu çaşkalı den, toku den daha ne?
0: Çaşkanın yoku ne? O yüzden toku demiş.
1: Rıza, şimdi okşasak bu kadar ki.
0: Biz de karmış diken ki toku da koysak değil mi?

0: toka. Ben şimdi dacı koş yolun işte yollar avan ki diye avuçunu Mahmutcan'a vertip de.
1: Makul buldu rahmet. Sayılı beş kavetli köyrükten ötüp la sucu öyle köyrük yönelişe ki toktap kaldı yaptı mı bunlar deydi cümü.
0: Ne bitti şimdi go mu şu veytin nimde ne yap gitti tursun gö.
1: Veytin yolu du.
0: Aşkına aldı yollar avan deydi bir yeke bu. Şimdi go
1: veytin yolu deyip şunda demeptim ya.
0: Onda demepti. Kaçkadı yol haberi versen ama şehirlik doktor hanım aldı dik yollarda maşallah selköp. Tostuş yok diye avuçunu buçuk güle vertip de. Hınan donlu. Çağınçın yoldun şöyle, Yuşay yolu, Karapanga yolun işte maşallah şundak köpken, Mitchell lup kette, karıştırıp asasa ravan kedi gavçını, bu kadar cemeye verdik.
1: Şuna olay Gülperi, Guangzhou diken tok, şuna olay silahının ciboranlarını körü atım he, silahının ciboranlarını kösem keyfiyatlarım acayip yakışınlayıp şunun da,
0: hey,
1: bakıl davalı kandek okul silahmin deyip şuna olay da gitti cümle.
0: Siz bizimki ma biraz tanıt şuyumuz olup biz Guangzhou'da olsak çok.
1: Olmasa kummam da he.
0: Bırak,
1: çıkamaz bırak, bırak gittim, bırak gün, bostumu meyirtti çoğum.
0: Kelini psik, yürkesek.
1: Deniz boylardım da, beni paskanda oldu ikin
0: tanıştık. Siz deniz boyları kalmayısınız, açığa göre Guangzhou'da ne adı şançan var, ne adı ezan nesi var, şu an izdep yüresiz, FIFA izdep işin.
1: Siz çoğ, ne adı kavap satakin, ne adı börek kavap satakin, ne adı nambakin. Muşu bir kavap on nambas durup yiysem de yüresiz aşağıya da, tuşunuzu söyleyip.
0: Ne ma?
1: O akrab çakırıp aşağıya da.
0: Ayak erne.
1: Tuluşla uçurup kalsın, uuu yedi, uuu yedi.
0: Tolay mı? Tolay
1: mı?
0: Guangzhou'da bakan bulsam. Şıkılıp.
1: Kanda kıldınız Guangzhou'da bulsunuz.
0: Okumaydı ki mücüme hazır mı? Kanda kıldım, okumaydı kaldım.
1: Okumanınız doğru siz çünkü o yedek bir bakmışsınız. O Guangzhou'la bir bakmışsınız.
0: O zaman Ranvek turlu kaldım. Üzerim sual koyduğundan bulmuşsa. Kanda kıldı sedef. Öyle baksam. Kanda kıldığınım da mı okumayayım da koldurduğun gibi. Şiçin koçisi, muşu, çüşüye kızı da maşallah intayın köp geldi gavçırını. Çanşın evetip dur, rahmet.
1: Kucağdın yol haberi, kucağı Tianşan yolu şarıktan garip gel, Tianşan'ın aldı tosulup gitti deydi kucağı taksiyle uçuyor. Rahmet sizge.
0: Ağını bak bakım batı.
1: Kim bilir?
0: Dada akım, ağını basak bolle. Suyumunu kötüre alsanız oldu cümle, ben onu da...
1: O yamak. Dada akım, yamak kılık sette ağını bulman. Bizim aran aran hizmet taşıyıp gitmemiz. Ağını bak neymiş kılsız? Ağınlarını mı digen, bazı tifu kız anmaydım. Daha bir ya tamak his huyu tutup kaz kit kılıçları var mı da Nurgun huyudur bak siz okumayasınız cümle.
0: Dukuk konulu digen
1: uçuk yolla içildi ya.
0: Uçka gül kamera.
1: Uçuk gül kamera içildi dukuk konulu sorap bende tünö gün programda.
0: Ya uçuk yolu uçuk masınız buldu
1: dukuk konulu da. Tünö gün içip ettik o dukuk konulu ne Nurgunlan mandığı ma o karvayla bırak or bisip buldu o yolla ne. Kulcuk bir aldım diyeyim karvay.
0: Açtakken he. Anladın ma o. Yerken de yolu şuraya, Mukam şimali yolları, Daşız'dan şehir şimali beket kişi boğan yolun işte Kızılçırak'ta. Maşallah bek köpke yedi gel uçurunu yerken oğul evet tuttu.
1: Gülperi karşılma kilinle kepmiş yedi yep içip oynayıp mındak bir şanşo kılıp bozulunup gidişin lan karşılmen deyip Gülperi için edipti.
0: Karşılma deyip gitkin. Karşılma mısınız barayı verimiz be süt kızlık ne?
1: Siz karşılma mısınız kanca o baramaydı gaydan.
0: Karşılma deyip gitkin.
1: Elikki rastko barama atkınımız.
0: Barımız vakit çıksa.
1: Ay vakit çıksın tanıncım o.
0: Turpanda çaşkandan çoğu ne?
1: Birimiz kumulgu birimiz korulgu gittip lo vakit
0: çıksın. Kösetki dedi, kösetki dedi ki. O korul taraf toğukı dedi. Toğuk çaşkan toğuka
1: de. Toğuku dedi ki de.
0: Toğuku dedi.
1: Ay biz çoğun çaşkalı dedi kalkışma mı dokunda olsa?
0: Ya dedi siz okumayız aşın.
1: Aşın ama.
0: He.
1: Ay ula ula cık küçürç gitme kendi ki biz okumayla kalkışayımız karakacak.
0: Yok mu?
1: Yok onda bak yoğunluk kür bakmam dedim. Ya çaşkını da paymdı ama itizladı peyda.
0: Ya onda küçük çaşkalı ne?
1: Küçük mü o? Hı.
0: Yoğunçu.
1: Ma Ürümçü'de uçurup kalıdık, uya bir yada tüyüksüzde peyda olup.
0: He, toka aşı.
1: Aşı mı, toka?
0: He, toka. Bugün uçuracağım, işte besem, bugün Ruşen Gülcü uçuruyor kısam. Uçuracağım, tiyan tiyan cüp, peylen kısa.
1: Liyengü,
0: cevabı kılıp, açtaklayıp kısa de. Külgün kek gitti demin onu.
1: Siz Rinat'la işlerin içinde asan dediğiniz emez mi? Şuna ben riyasetçilik kılay, hiç bir kıl işini kılay. Siz Nakşet'in usulü oynan, etotlağı çıkın, kündü peylen kılın. Onun için de maydayı uçuracağım. Nakşı, kunda nakşı iti demezden. Usulunu ko asla mümkün yemez ko.
0: Bu beden bile iki kişi koru ne gelip de ne yapayım? Onda katağım doğru düşmeydi. Mutlaksa katağım doğru düşmeydi. Kosu çıkı kaldı. Onda udulu katağı dese kendi kendilerinin hemisini tutulu kutusu de. Onda kutusu koysam.
1: Pikra pikra dumla bir şey için mümkün sahnedin. Ama o nakşıyız kıyık iti doğru hem de iti bir yerler kagedi. Onda tan itip kul itip onda iti doğru nakşıla usatık. Mümkün yemez asla. Kandalı tesavvur kız kemmeydi gıyı onunla.
0: Kaşka şehrindeki medeniyet yolları koşuyorsun işte maşallah köp geldi ki tuzluk kılıç yok ki. Abdurrahim Can'la uçuyoruz.
1: Rap gıgı asla düşmeydi o Gülperi. Rap ne hiyal kımman?
0: Rap? Ben mi?
1: Rap üstündeydik.
0: Torku dayımız da...

0: Abla dur işçinin boş bir dike mi ne? O yedim tork verike.
1: Atış medeniyet yolu maaş köp.
0: Kimlik
1: Atış
0: oğlum?
1: medeniyet yolu maaş köp diye yakında gep ibu atış. Maaş maşın köp demek çok şey de yürüyüş yürüyüş ravan deydi ha.
0: Anıma hotende yolu sürüyor. Halk meydanında gül bakımı yanışta maşallah cık ya tostuş bakiye diye uçur nicat taksiye abi tuttu. Köyünü tutun abla kimdinki bir avazlık
1: Allah
0: şöyle
1: Allah.
0: yani.
1: Rüyadan aldı turbağa köprüsü mehter
0: Rüyadan
1: ölü
0: aldı.
1: bağlaştı. Dikran yıkıtaya turbağa çaklan bombaydı ayaklara. Bakar kendi oldu laba üç kutlarda manganma ayak kozlar çitili ayarda. Mimman çola yüz kilolluk bu hem de.
0: E bol da dedi an getirmemişsin depop sezendi.
1: Hı
0: Biz yeni birinin değilsek yeni kamlaşmaydık yani.

0: Bir minut bolmasa bir uçurdan müstakil okuyamay. Okuma okusun zamanda anlatan uçurdan açtan saklatkan bağma.
1: Avazım ayat mı?
0: Oo ya onu öyle.
1: Onda digin ağızla mı ağızla ki kısam bir kısımlarının kulukı taz koş yakmay kalamı deyip çöme anlatıcılarını oylap ben bu.
0: Fulkan Ceyda.
1: Manda oylap.
0: Fulkan Ceyda maşallah bek köpken. Behre efendim uçuruyor. Adın mı o? Raşit efendim numar uçuruyor bakanlar.
2: Salam Brizler 4, Hüsnüden Hüsnüden Hüsnüden Başet Umak Reşat'ın Atiyelik'ini Kayırlık Bolsun Hüten Şehir'in ki mal tüm tüm yolları koşulmuştur havan Hüten'in bu havasına ait yaşı Mesela kutu hep de Kızıklarca buğdaylarımız yumalan kuşalan etti
1: Makul buldu rahmet. Özaldaydı Seyfu Gonçan dep ağzınlanın bir katı yeri süpürüp kette uçurcan. Lekin Aksu'dan bir madem uçur vermeydiken o.
0: Aksu'dan? Aksu'dakiler silinip uçur vermeydi o devatı da hazır Özhal. Özhal dep durup uçur bir yitin lakını mı?
1: Özhal yol uçuruyor dep
0: durup bir yitin lakını. Özhal, Nimka, Nimbo'de.
1: Kömün anlamadınız mı?
0: Sizki nene uçur gerek Özhal. Bir depin hakini dep durup uçur bir yitin lakı.
1: Oksudu mu bekçik anlavatkan kuşağı oksudu mu uçur birin anlı uçurmasa anlavatkan la bekçik bir uçur bir vesun he Yüz alıma oksudun dep durup riyet güzü iteyli Veli kuruluş teydu guankuy körükü bek tosulup ketti bek tosulup ketti Şunun da bizar oldum tavuyen dep Bir öküşümem dum şunun da tavuyen fensila dep bunda geplen kılım dey Veli kuruluş
0: Yine oldu özgür vatanda öz veli sizden ama
1: Sizdiken nait bunda çoğun çoğun kuruluşlarını kılıdgan bunda yoğan yoğan işlerini kılıdgan Bunda bir köyrüklerini silip bunda bir bina yollarını yasaydıgan bunda idem kıran
0: Nazuk, bunu çökedek de örgülerini yıkıp yeni örgülerini, yoğun örgülerini.
1: Veya gün sızıp koyaylı da. Maya gümünde bir bantik isip koyayım duk yani.
0: Ya şu. Kondan okuldunuz siz. Siz diganda bunda... Birisinin tıllısınız mı kopal tıllan? Yoğun geplerle tıllan.
1: Mesela bu şuan yollar tosulup gidip sel, biz arop kalan kandan tıllaş gerek mesela.
0: Oğa valım tavı yendep tıllan da. Benim teli uçur
2: olsun. Oraya zeytin söz yol kavraya altay gazarın içinde çiçekomuz yolu çiçekli yığırta serkepti cümle uçurda.
0: Makul buldu.
1: Kılışın günlükünü aldığı koşulun işte maşallah köpken digen uçur ne gengi obalan hava atıp da cümle.
0: Ya ki 6. yasıyla kaşı dikemiş, udulunun çırığı yanmaydı ki dostlar dedi. Anda telefon kısırası ammam siz de. Ama telefonun avazı gittik, asasen dikdek.
1: Ammaydı, ammaydı. Ammaydı. Öydükiler arkalı kız laptopumuz köpünç vakitladı. Kaçın meşripi ya basma ellem toğra, kaçın meşripi digen nakşuma aldı çıkan çı. Anlap şuna huzurlu pike ama...
0: Kaçkın Melzkan bekti la gitti.
1: Nimde?
0: Demiş telefon kız amaçsız. Anım sen, sen telefon kız. Amam sen dep dike. Ne var sen telefon kız kılıyor, amam sen dep.
1: Koymamdan. Cıkrak tıllı sop dike şu.
0: Evet, la gitti.
1: Şuraş kancağıdı beşin kızı bren sağsa.
0: Aksudum tuakı değil ki ne?
1: Cüce ben körükten cinkeye ben de akarap mağın yönleş. Ronşın tonel içindeki otturdaki yolda bir aptobus toktap kaptı.
0: Ana yemir
1: çoğu adamları turda şoför yok şunu sel dikkat kımağa silay dedi Mehmetcan tur taksime uçur

0: Kuvvet kaldı mı?
1: He makul.
2: Oturacağım bayağı kusurum yani bir kuvvetlanma boğdaki.
1: Vay bol diyor onu en öz.
0: Ya kesinlikle ki aa bay bir anlık uçumuz şuna dedi. Aydın keçlerdi hıın ya kılıp bunda poçi ya kıkan bilen duku gonglu digen ne deyip sorap yürüydü o. Tabi şuna dedi o siz ne?
1: Ma Aksu'daki yol uçurularını bir de yetkiz iteyle ma. Özhal yol uçuru ma bayna iste katnaş yolları koş yolun işte ravan dedi o.
0: Mine.
1: Özal Seyfi Vançan'ı aldı dik yollar ravan dedi o. Özal ma o Aksu'daki ne yapıp gitti yollar ravan deyip uçur yollaptı o. Maştak kemene. Özal'dan tuş gitip tuğu. Beycanlı oldu maşallah köp dik uçurun tor taksi ruz cana verdip tuğu. Peyzivat'la uçuru bir yutanla taza.
0: Ha hoşuna kılama cay caylardaki anlık uçurumuz kanı. Kayadaki anlık uçurumuzda uçur veriş kızgılık en yakşı ma kollaş kızgılık en yakşı. Uçur veriş digenden öz bir kollaş buçu.
1: Doğru.
0: Şuna oğandı iken kançılık kollayısla hem de kançılık yaktırıp anlayımız o deysle. Kançılık yaktırıp anlaydığından emli yerkitanla bir ikbadık yutanla. Bir köreyle biz ama duyun kaldı bulsun ya kaşıp yun kaldı bulsun ne de burup görüp atkan bulsanla uçur bir versanla tamamen buludu.
1: Kuchadi yol xabirima Kucha şehirlik doktor xanninki aldı şimaldan janıpta janıpqa avtomobillar köp dostluşpa dedi Kucha taksi. Kucha degen Kucha Aqsu diga. Aqsu. Endi ni siz qandaq məsələn?
0: Aq bizim Kucha degen Kucha Aqsu degen Aqsu dedik.
1: Ha şo?
0: Kucha Aqsu tərəflərini uçur birdiga anlıqçılarımız jıq dedik amdı baya.
1: Şo.
0: O şey gapdan bir yerlər xata anlınıbdı da sizgə endi ha.
1: Aqsu qonda təbaq onda. Təbaq.
0: Aşna oylığandıq biz amdı. Endi onda oylamaydı ekan
1: da. Qızıq kəsləcmə eslimey.
0: Şinalama İlhamcan deydi sen şu bir halde körü atkantı muşur cekam tuyuksuz turup çıkıp kese Rüşengül dedim ki doğru tanışa pekil çıkıp ketke okşaydı ya kaynaksa girip pekil çıkıp ketke okşaydı dedi beni.
1: Kallamın suyu yok benim Rüşengül. Şu turpan naiste hava bekisek başından tigi tigi ütüp ketki de kaçta aptap
0: bulatı da oraya. Üydükelerinin putusunu kesip kaynak suçan deyip oturduğa adem tutsa oman kaynaksa girip yerim de.
1: Ben sundur ettim mi kızlık mı?
2: Bunu kaçın. 170 ketki riyasetçiler Rüşengül. Hoşuca yakışmışlar kula.
0: Yakışmıyor kan da yakışmıyor.
2: Ne Kaşkay şehrinin yolu sürüversen Kaşkay şehrinin kaynak yolları her işkili taraf Ravancı mafka.
1: Makul akı rahmet.
0: Çiğtaylı Ubek'te usulup getti yedigen uçurunu Ersencan taksiye eve atıp ducu mu?
1: Kağılıkta hava uçuk yolla Ravan silahı salam deyip kağılıkta kalmışlar uçur yollaptı. Andım mavo Gülperi'yime haha deyip yollaptı. Ekremcan toksun deyken.
0: Başka ülkelerde bu anlavatkan, körüvatkan, doyun şükür
1: hazır mı?
0: Başka anlık uçlarımız bayken cümü.
1: Kalı kutunu durup anlavatı meselenin ki avazanlarını edeydim.
0: Demek kallam anlavatı da değil mi o yerde?
1: Kallam anlavatı da.
0: Oy bu kallam anlavatı da sana taz bombaydı ken cümü uçuracaksın.
1: Bombaydı ki dedi ki kallam mı demek için değil mi? Kallam anlavatı kalması mesela kallam.
0: Anlık uçların kallam diken de ki lan bir kıl tersir bir kallamdı o ya. Onda demeyli buldu.
1: Kallam da kaydırmak çoğusun dedi o.
0: Hı? He. Tır değil.
1: Ey kalın tır demsile kumulda. Tırrrr de kalın ne?
0: Kalın poş deyimiz poş.
1: Poş? Poş,
0: poş dem. Ne deydi? Unut kalın deyimiz. Oş demdi ya.
1: Çuga deydi o.
0: Oş demdi.
1: Çuga deydi. Çuga deydi. Çuga. Çuga deydi o.
0: Çuga demdi.
1: Çuga deydi o.
0: Uzun boptu cümle ben.
1: Koyun içi o. Kalın. Koyun içi o.
0: Tır deyim.
1: Koyunum tu emmin tır dem. Koyunu tır demeydi o. Koş ya deydi. Koş. Koş. Dedim deydi o.
0: Yama uzun
1: bu tuhun önüm deydi o.
0: Tak demem de.
1: He tak deydi o tuhun.
0: Uzun bu gitti cuma ona ölen ne yapmakla.
1: Siz atıla atın gelip nimsi atıla ne yakın imle gidip işe tıkan deydi kan da.
0: Aşın aşın adam
1: deydi. Dırr deydi.
0: Dırr deydi.
1: Dırr çuh dırr.
0: He bu ptikina hem de.
1: Kolunum tır dep. Kolulak tır disanlı kolulak külüp tel kıpı yedik kala. Oy biz de tır dedik. Mani biz de tır devatı da dep.
0: Tört tutu asma kılıp kakaklap külkese he kolulak.
1: Vay tırdı de biz ne de. Koş de pek ama basa. Koş ya de. Allah atı.
0: Allah atı kınala etti geldik yollarınızı bir semra.
1: Kaptanım dedi o. He?
0: Kaptanım. Kaptanım neyimdi? Kaptanımla uçuş bakmıyor ben.
1: Tur dedi o.
0: Onu tır dedi kendi.
1: Tır ama tur.
0: Ne yapıp da?
1: Tur lan tır. Okşamaydı o. Şenmeydi cuma andak yapmıyor. Takılsın cahidi. Özünün üzü gidemişsiniz.
0: Aksu'nun yolu asas Ravan okşaydı da püçür verip de maçın içine.
1: Kaşkadi yol kavrama esir yolları koş yolun işte katnaş bir kadar köplükken tosluk kılış yok dedi o Nigara.
0: Atuş ihtipak yolu koşulun yerde Ravan hava uçuk atuşta digen uçurun ibu atuş eve atıp da cuma rahmetsiz ge. Kuşadın yol kavrayı kuşa şehirlik doktor hanının ki oldu da aptomobilla köp şimaldın canupka tosluşpa dedi o rahmetsiz ge.
1: Ha Aksu'nun ki baynağı işte yol kuruluşu da maşınla edip ana atı Mehmet'e mi edip alım yapışır yollapta.
0: Mukaddes namı. Altay ilu, Memtel'in uçurdu niyet gözünüz mü? Altay ilu, Şibu il, Altay körük, Şibu ilu, Çüşe kız bekle usulup gitti diye uçurdu niyet gözünüz he? Ma Gülmire deydu, vi kolunu müdeyim hem de digil tas kaptım cümü men.
1: Kolunu müdeyim demek de, onu aydıgan da demek ki, kolunu müdeyim.
0: Vay,
1: telefonu... Mesela daha kalı bir ağam için ders ağam olsam, müdeyim daha, müdeyim de onu. Çok, çok dedim, çok dedim.
0: Siz amcık arlaşkandaki kalla öyle. Şunu ulan, ma o çekinim ucur yollap da. Bugünkü onun bek yeri, telefon yutturuyup da, telefon yutturuyup.
1: Ay tepildi o telefon.
0: Tas kaldınız külgili ya.
1: Evet tepildi.
0: Köylüm bek yerim de pem. Kanda teselli bir iş okumduk cuma sizge.
1: Tepildi
0: o telefon. Telefonu yutup etken çağırdı kanda teselli bir iş gerek hem de.
1: Tögenim deydi. Tögen okumaydı hem.
0: Tögen çuh deydi.
1: Çuh dem de. Ha çuh deydi gara saat oraya. O tögeyi ayrım gep ne kımaptı kendi şu vakti da. Çuh de bu. Çuh hem esnesli o.
0: Nimti.
1: Onu bu ne iş gerek de onun esli.
0: San Fango şimal yoldu maşallah köprülükken Allah ait dostluş yok diye uçurun Eldağ neydi baba evet. Esencan taksi sizden uçurunuz 10178 baptı cümü.
1: Hı hı. Yani uçurunuz.
2: 174 yaşlıymışı 15 yıldan akta maşallah mesken rengine baş rengi ölçer sorulsa buram ölçer. Yılda şirketin şimdi şurada yenge maşallah şurada tutuldu.
1: Yıldış. Ya onda emez. Sarılganğa yıldış qıtım şingenin çılğaş yok. Onda gap yok.
0: O alqı yıl sani yıl vaqta qaraydıqan nime?
1: Kalın çoğ demeydi vay kalın.
0: Ma veli quruluş.
1: Ahır giyar giyarlaşqan çoğ.
0: Ma veli quruluşun sualı qaraqan nimiş qaşında oxşumaydı o atkalla qoyunu mu şu aydeşlarımda çağırışlar oxşumaydı. Mana bir çüşendirip koyuna uçurcan siz bek yaman boğan dikin siz bek yaman bolsanız çüşendirip koyuna deyip gidip tüküyordunuz mu?
1: Adem nem için tamak yerdi yaşını bir çüşendirip koyun ama.
0: Şunda bir suallarını soraydı da neymiş kayak bir mayakında bir köylüklerini yiyiz yazıp alımız. Da neymiş bunda bir üyelen silip otturmayız. Da ünkürlerde otursak ummamdı digendik.
1: Şıkıp suallarını bek yakışı soraydıken siz işte sual soralı verseniz kelgüsü belki bir cık cık neslerini tetkik çıkışınız mümkün siz.
0: Hiç mi gaz katmaydı kan dememiz?
1: Biz aç, o var müştüm işte deydik ya da yaşalı verdik o. Ne müşkü onda deydi o da deyme oyluma kan gel bana. Abdurrahim Cahf Çoruz.
2: O bir de yol kayarı. Şimdi kaç şerif uyuyor de. Şimdi çok üzüncü baştan uçakla adını kardiyon para bağlı yolları var.
1: Kolcu diyor o şerim abi. Şinhua, garbi yolları koşan üç yollar avan da. Okşaş bir yedikken sen var Rişatlancı mı Abdurrahim Kaşkan'la?
0: Şirali deydi o bak şimal yol yollar avan. Garbi çok körü, garipten şarık yollar avan. Karşı tarafta tostlaş gel iğir. Minin alın kucurumda uçuracağım bir okup bir yerine de. Aa, keriye koçsa dilik aptım o bulba. Hakiki boğan bir vaka. Ben Ahmet Durgun bilen ma şiyyüde ayınlıp kaydışımızda. Uçuracağım bile uçuruşup kaldık. Şuna ola ula kucaklaşıp görüştü. Manke agende. Kolun beğendi deydi o. Şirali kaçın akıldınız mı?
1: Şirali mı?
0: Abi şu an idem ağır Abdü Beşir'sini bildim size.
1: Kaçın
0: akıldınız mı Şirali? Karap mı koymadınız mı Şirali'ye?
1: Güzel bir küçük görünüyor akşamam bizden siz.
0: Yor atmam teyze.
2: Hürri getir de trafi olsun. Bana ağır sulamasın. Güldüm güzel olsun. Ben bu sen Abdü Bayna Esri'nin ikman cevabından. Uçurca şey yok. Roşen Gülak'ı için Allah sulamak olsun. Abdü Bayna Esri'nin havalı açıyorlar ama.
0: Makul oldu rahmet. Aksu şehri. Merhaba yoldu maşallah köp tosluş yok diye uçurun. Aksu'daki abla taksiye eve atıptı. Rahmet sizge.
1: Abdurrahman kamu kolcu diye yetiştirdi. Anlap yattım dedi.
0: Yattı da o adam bir oz azrak turup menip koydu. Bir oz yaydı, yattı da, turdu, kırdı, çıkıdı. Şuna aklam işlerim de o. Abdurrahman kamdan çoğu işkılıp. Atını dih toktatkan da dırr deyimiz. Tügini çöge deyimiz. İşekini hıt deyimiz. Toktatkan da öptüş deyimiz de. Köyünlü bütün oblikim toluklu yizip eve atıp duğa. Rahmet sizge acıma. Halin körgü de aptım obulla bir kadar köptü gavuş yorunu. Rinatcan eve atıp duğa. Rahmet sizge.
1: Andım mı? Sertem kırarım bak o. Kali göçü görü hansıdaki. Sertem kırarım. Bizden açın canlıktan en işletemizde çürüşüp aletimiz katlaşkan. Sertem kırarım dikile bak o. Gek kıptık mı? Devlet yolu 577. yılı niyesine kaç ağaç edik edip topturun ha bu uçurlar bu Karapakaylı biz.
0: Refkaçan.
1: Neyim aldın ağız?
0: Şunu deyme şu. Bortala. Cinin ağısını ki.
1: He. Abi canın kolcuğum aldığa yeni yolun ço.
0: Yeni yolu kaç ağaç edik edip soru
1: attım. 30'lu civarlıkta püttürümüz deyip şunlar diken. 7. yılı bu ne kupala mı? Açtık yani bir ay bak. Kolcuğum yapıp sen de. Sertem kırarında kolcuğu aşkıla açtık ama.
0: Bir kalan diyor. Dönüyorken aşık yapmak vakti kan tokuras.
1: Zaten kuraran
0: o kadar çok mutlu. Cimcim içip bop onan dikin kekılsızken ha bir işlerini elkı pütürüp bop deydi.
1: Kuğra açtaklığını içiyor. Belki.

0: Bir tane balık tokatı istep, tayyanlı olup geldim yollara havanı çıkartma.
1: Makul buldu. Baynayı içiden mi şu toksun yesiga geldim yolla asa sen ravan ki edep abletler işçi. Aksu'da uçur yollu yaptı bana.
2: Makul buldu rahmet.
1: Cumuşay yollur yolla ravan diye uçurun şireli ya bat.
2: Ne çi vaktim biri eslime eslime edep uçurun oksanla oyal kişi yok şey edep oylap kaptı men. Ekşi ekşi. Ma eslime. Aynı mı? Mehmet Can şuna uçur yollu yaptı. Ey eslime diye isim burası ya. Bir kıl düşmügen. Ayolla has mı değil mi o isim? Cumuşay yolu yolla ravan diye uçurun ne şireli evet. Ayolla köpünce eslime içi diye karak yaşaydı ki. Erle onca ola emez ku. Erle bek eslime gibi ehmiyet verip ketmeydi gandayık bilinudu bana.
1: Erle eslimi ge ehmet vermeydi o. Dehşet ehmet verdi mende koyay.
2: Aşna mı?
1: Ağzı demgen bile.
2: Mesela kanda kışlağı
1: bekledik. Eslimi ile koyundul yaşaydı.
2: Şimdi ola mı?
1: He. Ma o dungçun koyan tarafta yolla yakşı dike uçun telet efendim evet.
2: Nurluk yolu yolla revandaydım hem teli efendimden uçur ya. Arzgül hanım uçur yolla yaptı. Benim kızımı imtihan verdi. Gayret kılın. Dep rıkbetlendirip koyunla. Dep bu sap onula hazır baykanlı uçumuz mu on iken oğlumun ismi o Serdar diyen dep.
1: He anlas gayret kılın. Gayret kılın dep koyun dedi o.
2: İmtihan bergen günü başına dep koysun gayret kılın la dep la.
1: Gayret kılın la dep. Hem kandak kandı bu ya bir soğanı bilmişsem kıramen dedi. Gayret kılın la dep. Tonu uç koç sığı taraflarına açsın dedi mi?
2: Benim pravam 5 prav idi 5. ayına 31. gün işin yan kegen kinişkemde 3'lü numar kalan idi 9 numar tatilip ketken ahval var birden işkiden bulup şu an kançlık vakit dinki okup numar tolukla basam buludu dep Abdurşit efendim soraptı.
1: Cevap yerine.
2: 5. ayına 31. gün toşkan bus 6. ayına 31. günü geçe ya şu vakit hemde 3 saatten kem bombağın ibret dersini okuysuz. Aa 9 numar bulsam bir okumsuz mı hem de ne? Çünkü ben soğuk bir pokuydu.
1: Bir pokuydu.
2: Eğer 9 numaradan tüven bulsa, telefonda okuyasınız bulup de. Hem daha 9 numara ve 9 numaradan cık numara bulsa, bir pokuydu kan bir iş bakıran. Şimdi bak. Cuma.
1: Molli girin açtı mı da açmayı o. 13, 5, 9, 75, 75 telefon kılın ha.
2: İç yuvatı da normal basınız bulu da. Abliqim can imtihanı qanda bir edep biz ciddilik bu uyku yok ballarının hiyaldım yok şundamdan uykusamdan tamakamdan oyunumdan yürüydü edep

0: Hoşundan sağ olun Ustan Hoşçoruk indi amma karayımız. Ama Abdülkerim efendim Hoşçoruk.
1: Sağ olun.
2: Sizden yolur, sizden yolur, maşını köp.
0: Valdı rahmet. Bay Raziye Hoşçoruk.
3: Hoşçoruk'un şey yemeğim avu. Çoğunu yiyem aldı. Damışlar köpçüğün.
0: Oldu makul. Çıkıyor.
1: Makul makul.
2: Yok hayır yok hayır. Sanfango'nun yolları. Ay tosak.
0: Sanfango'nun yolları tosak. Ey köy ayı.
2: Salam salam. Biraz ötüde kaydara. Yaşşı mı?
1: Yaşşı özünüz yaşşı odunuz mu?
0: Yaşşı özünüz ço. Ravan taksi.
2: Hayır yetişler. Yol savrayla kanas yolları. Erişkili bilgiye. Ravan kele.
0: Kanas yolları erişkili yönüş diyorlar Ravan. Buldu. Rahmet.
1: Beycan vakti saat 10.
4: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukan'da da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: He?
5: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
7: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
5: Tonatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
7: Dada, emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
7: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
5: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
8: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçesine selindiğin köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle.

0: Anglavatkan Allah 174 Katnas Sanat Radyosu'nun.
1: Etiyelik yollarınızda bir semra programımızı.
0: Programımızda Ahmer White Unzaut'unu kollab kilovatka istimalçılar minnettarlık bulduruş ve istimalçılarının sağlamlık için devamlı tırışıvatkan Ahmer White Unzaut'u alayı talep kılan.
1: Şuna kana.
0: Mavu Gulcu Mongol kere taş yolda katnaş başlandı hem de sayahatın mı he? Taza avat mezgildir kirdi ağzım. Buldu. Mongol yolu, Gulcu Mongol kere taş yolda mı katnaş başlanıp da. Kaçan dike baktı da 6. ayının 1. günden başlayıp ölkü yolu 237. liniyesi yeni Gulca Mongol kere taş yolunun 37 kilometrelik bölgeden 73 kilometrelik bölgeye içe katnaş kıçak koyuş bekar kılındı. Bu yolda tövendeki katnaş vasıtalarının yürüyüşü genel çekilindi. Yetkişlik ve yetkişlikten yukarı her kıl aptomobilla. Sayahat kötüre aptomobili. İcari gibi yerlige aptomobil. Saat basıdığın kira aptomobildin başka her kıl ticaret aptomobilleri. Çoğun otur tiptiki kuruluş maşalları, yezegilgi de işletildiğin direktör, töven süretik yük aptomobilleri ve üççaklık aptomobilla. Umumi uzunluğu sörü güçü prinsipine öz içiğe ağan alda 6 metreden işip getken her kıl aptomobilla. Keç saat 21'den ertesi saat 9'a barlık aptomobillerin yürüyüşü çekilindi. Yamğor, kar, tuman, boran katarlık, naçar avarayı, tağ gavdisi seyirilip çüşüş katarlık ciddi ahvalla yüzvegen de katnaşka vakitlik çek koyulup barlık aptomobillerin yürüyüşü çekilindi. Olcu Mongol köre taş yolu 2026 yılı 6. ayının 1. gününden başlayıp içi bitirdi. Takılış vakti vaktince 2026 yılı 10. ayının 13. günü içe bekitildi.
1: Şunlarla devamlı kuşurlar karsak bekti yol yollar ama imtihan birerden bağırlık okuyucularının ki yakışı imtihanlan birip yakışı neticilen kol keltirsin. Ümit kılımız de ama şireli. Şunlarla kuşurlarını yollap da hocama.
0: Hoten ma ayırdırım teypu ya. Roman demek çok şeydi karancada. Normal metcede.
1: Okuyan efendim ma o tünü gün arayal işkimizdeki ma tulgan günüde sertem kırılır ha ügürlerini kaysanlar deyip mukapatını begen. Kim kuşurlarla tapamay kaldık telefon numaralarını hazır taptık bana. Az programdan çüşkendi bir evet etsek anda
0: kaçkandı ki. O yağın gepi. Tünüge yezip, tünüge evet işini unutup kalan ime.
1: Ya tünüge numurumdan rast tapamay kaldım.
0: Yağalı gepten böyle kılmadı.
1: Hele karıdın ma kendi numur evet ilmi
0: deyip tapam. Roşengül'ün mesuliyetsizliği sebebini vakti de yollanmaya kaka uçuru tünüge. Yani bugün yollandı.
1: Benim onda mesuliyetsizlikle kaka işim bu hazır ma gepten demeyim mi ben? Bana kayıt hazır hatırladım numurunu.
0: Dep durmasanız için bir kıl Ali Canap tek tüyü verdi dostum.
1: Kim ben ma? Ay yakayım. Ben onda bir başkalar benim bir Ali Canap kedep kasken. Oy meni bek bilimlikken dep qasken meni bek çıraylıkken men andayken mandayken dep qasken dep onda uylumayım hem azaldır.
0: Asa bundan kim a o zopin çıqan meytun itvit çıqırıp qamsa.
1: O təbiilaşna o meytu aşmayım o təbiilaşna doyinlik asınızlaşna çıqıp qaldı ke.
0: Yağan.
1: Rast?
0: Yağan. İş qılıb 110 lanı meytu qamla boynunlanı meytu qılamay etkənsə cəmam mən dep qoy.
1: Ərlənmə meytu qısa tıxı. Erlen şundan düşmeydi ki değil mi şu meytu?
0: Şu. Bakın nazik kılıç.
1: Yamanlı özgerti dedik Erlen. Ayalan önce olamaz herhalde düşüdü. O meytunu ayalağı atap çıkartan değil mi onu?
0: Dabazan ait ravan
1: ki. Bu da şimdi meytun hoşal yaşıgıl kuyumla ulanayım da bir meytu resimlen şu an şundan hoşalı kitudu.
0: Meytu da hoşalı var.
1: Meytuğumuz resim çüşkün bulmayı da hazır.
0: Eynek karaydığa şu adı eyni.
1: Meyli o anandın resimle çüşüp bunda karap özgü olan bir işe tepip bir hoşallık tepip yaşsa. Oşunun kum aralaşkan hem de.
0: Yok özünü bilmeydi kaç çıkıdan gep geçiyor çatak çıkıdı. Özenli bil deyden gep bağı o bunda.
1: Özenli bil özgünü koy deyden mi gep bağı?
0: Özgünü koy deyden. Koy kılınmaydı. Dabazan ait ravan ki erişki iliyorsun işte eşkin doktor khanına aldıdın başında sel köprek geldi yavuşçanı amra kavetipti.
1: Ahmer Vahit Unzaat'ın telefon numarı bağı mıdır da mağalım canını sorabdı.
0: Şerdi yezıklık bati.
1: Ama?
0: Ne kıldın ez? Bizni çakmaydın ha sizden yine.
1: Siz nimiğinizin çakıdı, nim boğan gabi kadın.
0: Ahmer Vahit olmuştak, nim kısam, nim kıl diye de bundak. Bu ne istekil olmaydı cuma?
1: Ensirmen siz, şu, özünüzün hatalık bir işiniz bu mısırlı ki. Koskunda ağırın oğumuz tavuz işine kokmadaydı kan böyle gefle bayamasın.
0: 151 de bizden.
1: Siz şundan bir korku diken siz değil mi günçü olan korku siz
0: değil mi? Korkum hemen, 151.
1: Merdan yaşan.
0: 151
1: he.
0: 996.
1: 996.
0: 711. 80. Çünkü ola pulu var durup mu? 9'un ara ikisi var telefon numarada. 5'le yürüydü bir yerlerde.
1: 10 kallık

0: onun içindeki hemiz baki.
1: 6-9, 7-9 kıvet miyim ben bursa. Zaten 27 numarını bana aldım ben bursa.
0: Şunu işte yürgen değil mi? Şunlarınızı tızınızdan açmayın.
1: Muyum kullandı ben. Şekil unutası şunlar
0: mı? Siz neyim kısız neyiniz muyum? Neyim neyim muyum demek ki?
1: Boyak ulan boyaş muyum der mi?
0: Ya boyak ulan boyuk içi teşeğine ilim bilen zinnetliğe işeğine yedigen gepa.
1: Oldu ulan boyak ulan boyuk içi edip de kovamsa.
0: Lekin azı gıcıklamışlar boyak işinip kaldı. Net işenmeyi çü. Lekin Ahmer ve Aytikili aşında kıgan değil mi ola?
1: İşeğine kentusan işin ulan işin yakşı oldu edip ege yayı uçur yolup kurum. İşeğine kentusan Çişen ulan işen yakşı oldu.
0: He ama uşucan siz gidigen gepke. Yizip aldığınızı çaplı bilin. Günde bir 3 dedim okuyun andın.
1: Ona be kenar tutsanız turmuşunuz kızmaydı ki.
0: Siz turmuşunuzun hakkını çıkartışıp kızıtam siz kızı
1: mı? Yok kız, ben kızıydı hakkını çıkartışıp turmuşunuz. Acayip kızıydı mı? Gülmire yapıyorsunuz.
2: Kınık ekalanla yaksın ağzı pasama terlik olsun. Yolu sürdüğüm. Son arsandan 7-12'yi
1: Bolda sizge
0: rahmet. Rahmet rahmet bagan uçurunuzga. Rishtina uçuru qarsaq şeysen gavja xvalin qarap manga yönlish boshan yolu az qalgan yerdan boshlab mashinalar bek köp tosulish ba deydi.
1: Ma Lola napay deb bir bo'lmaydi bir soat.
0: Lola napay ma.
1: Shu baka.
0: Sayat apay shu go.
1: Ha baka baka.
0: Shu nag berib nag sayat qiladigan ne qanday berib o'ynaydigan demish Lola apaydan suvursanglar tamoman deb berdi jumi.
1: Deb berdi go deb berdi. Bek qimmat yani deb adam nim qildi ke. Şişen gavca, Hualin Karapman'a yolun işte, Bavşay yolu az kağa yedin başlap, maşallah bekliyor, tosluş bağa, diye avuçlarını işte evet tuttu. Ya kendime ilişki yesi Karapman'dayım, yolla şunda ravan ki, diye avuçlarını badam taksiye evet tuttu, rahmet. Bugün yeni geldim cümü men, dep Nur ya avuçları yolla. Buptu yakışıp tut, kündü kep duran siz mi kızıkken siz, bir gün kep uyup, kundam ya.
0: Kim maşında kıptı?
1: Aa, Nur ya ço.
0: He. Hotendik Nur ya mı?
1: Hmm.
0: Hotendik Nuriye ne yaptı? Ürümçü kepti
1: ya mi? Ya bizim programı katlaştım demek ki ya.
0: Heee, ben devamlı de kalk ürümçü. Adet demir işler bulup kalk ürümçü kiletti çünkü Nuriye kiletti.
1: Dört kız varlık yapsın, hoş geldin. Şöyle
0: oynayıp kiletti. Siz Nuriye tunam siz?
1: Tunmayma.
0: Ben tunime.
1: Şu. Tunime?
0: Hı.
1: Tunum siz?
0: Tunime.
1: He, onda siz yakınlarım sen. Korkma yakınlarım. Siz bu tunuydu kadar bulunuz lan da korkup yakınlamayın.
0: Ya ben köylün ayayım, emmisinden köylün ayayım. Etraftakilerin nasıl köylün ayayım ki? Çünkü o korkuş emez, o diyen el köylün ayış.
1: Sizin köylü ayı deyip sizin bozak valide ayıma an yaksı. Ayır durumda mı Beycan Şimali yoluğa çıkıca yolla ravan geldi uçurdu uçartı ortak şey niyaz hep bende. Vay o köylü ayıp yakın mıydı deyip uçurdu bozak valide cuma.
0: Oyma. Siz de ki ağzını yiyip kesin deyip yedik kesin.
1: Kordu yolu sürüm
0: ha korla. Köylü ayı ki.
1: Korla tekici yolları yolla ravan geldi uçurdu oğlum Yunus
0: evet. Vay bu Mahmut Can çoğun kızın bu yıl imtihan verdi o. Bizde fakat ciddiyiliş yok deyip şuna uçurdu yolla koyup duğu. İmtihan belki de kop ketken çoğun kızlarınız var değil mi Mahmutcan?
1: Mahmutcan mı he? Kıyır kaldı ya Mahmutcan mı?
0: Kıyır kaptı he Mahmutcan
3: da. Yeni nasıl atıraplar da attım Abdullah Köpürek'ken Resulü atıraplar hep oldu.
1: Kılığı konuşalım hayvatı değil ki Mahmutcan.
0: Siz ciddileşmeyken bile hapsiden sonra peki yakında ciddileşiyor dedikken.
1: Abla kanı.
4: Mutlu aşırdı şoşun sürendi rava uçucu.
0: Makul buldu rahmet. Numarımı satayım ben de lauta 4-9 var numarını satı diken de. Ondan numaralar belki çok mu 4-9 var numaralar?
1: Dediniz mi? Roşengül'de köngül ayıgan bozsanız burun beğen uçurlarımını okuduk o okuatımız o kızlık yamallı kaklı bir. Nuriye ken gibi o.
0: Nuriye yamallı sıbıptı yarışıdı. Al u bulam yarış Dilşatcan Ferukcan ma velilem yamalap qalgan tusa
1: oqoşu
0: Nuriya yamallıs nim bopdi
1: meni uçurum oqıtan tarbiya ekmi top qala dep Leyla nim dep tarbiya beripdi
0: onda deydi radio alım qıl 15 gün bopdi avazınlan sığındı ma o bayramnın aldıda 8 yaş qızım qoruçu de velisip minip ehtiyatsızlıqdan yıqılıp tüşüp
1: o
0: nuga qanç tep olam yataqta yatquzğan Dostlar bir eskertip koysan ballarınlağı velisipit bəgən vaqtı bəkki dikkat kılınlağı bir xatırlı kalpıqı çokum keysun. Balının bir şıgım üçünde işla boğan vaqt qobıl qımaq bək təskən ki onun bək yerim. Yaxşı yeri bək iğrəməskən tünü gün saq salamət yataqdan ip çıqı valdim dəb.
1: Rast, abal atanla, ma qorula dəmdi balla velisip minip oynavatı da, kürü vatımız, ma o qatnaş bir xatırlıqı dikkat kılış. Nədi minish, nədi minməslik velisipitini.

0: Muşunu bir obdan bir eskertip kullanılacı mı? Yok o, Velsmin'i küçük, vallahi beni verip, anda bir hatalı kalp kılın, ne ayet eskertip siz. Velsmin'i gel baktı mı, beşiğe bir hatalı kalp kılın var, o küçükler baki, olmak çıraylıkları. Aşın çokum kay balağım deyip, mağa anı uçumuzdan mı? Aşın balısı yıkıl gitip, ma beşiğe bir hatalı kalp kılın kaymigen sebepden, beşi bir taşık diketken mi, bir nömetik gitip, azra bir kalp düşüp, onun gibi bir ayda doktorhan davalını, pazar doktorhan'dan çıkıptı. Muşuz bana da, barlıkmış anlıkçılar bir esker çıkıp kalsa velis min misin demeyemez min sun dikin bir hater orunda min sun minge vakti mu bir haterli kalpkını çokum ki iş doğruluk ballağı tar nesiyet kılaylı digen tavsiye eken he buldu
1: buldu balanızın salametlik esli kep yataktan çıkıp ağam bulsanla
0: Olcu bek sip gitti, amal var çoğunla balla bek sırt çıkıp gitmiş anlacı mı? Olcu diken koy, hotten dinle.
1: Nur ya, olcu diken, olcu dedim o.
0: Öte dediniz mi?
1: Abdullah hotel muşur yollaptı ama şinsen taraflarda okup kalsan ama balı sağlayı mektep imtihan verdik Allah'a okup kalsan ben nefes apırıp koymayın cuma ben yeni katnışım muş faaliyetke de
0: rahmet rahmet rahmet Abdullah
1: rahmet rahmet hem de üst yıl katnışıp gevatkan pidayı dostlarımızdan birisi Abdullah hotel mi rahmet sizge cuma
0: Anlama koruldu yolu şöyle korula tekçi yollar yollar avan ki hadi avçını alınca yunus evet to kaytı kuvvetli mi ya bu
1: uçurum. Şuna ol hem avu oksu ayrı durum yolları koşuyorsun işte şunun da avan kendi avçını tapçırıp aldı kablatcan anladın mı varız. Yok cuma o numar bizde yok.
0: O ne? O anınki mana bunda devese kaplaydı hem de yok dese işenmeydi bunun işi kim
1: çok. Şahsen bende yok ha.
0: İşte de benim baldınız desiz. Tapaydı tapamamsız mı? Yalkın saksın telefon numarını ses.
1: Yok ben de hazır depir iş imkanı ettim. Yok da hemen hem de. Kanak.
0: Ya neymiş var de ya şimdi bizi gidiyorsunuz. Hem de biz yetküzüp koysak ya kımdak çoğu. Kimse kımaydı o. Şikin doktor hanın ki aldı ki yolla koşuyorsun işte maşınla bek köp ke tosluş bağı diye uçanlar işte evet tuttu.
1: Anda bir mesele sorup dike ama iyiyim bir mesele sorgan bir cevap verir ve sana ummam dedi.
2: Yakın işler yazdıklar, yeni mahallelik olsun. Ben bir mesele sorayım. Bu Türk hukukunluğun ki yetişiklik ve yetişikliği yok. Yapma bunların ki virüs şeklinde buluruz ama yetişiklik yapma bunu mesela mı yetişiklik, dalatma bunu değil mi zaten? Yöy yamasından şundan şunma ya ki o mesele mi?
0: Türk hukukunluğun değil mi dük biz? Oğulcu Mongol köre taşı onun ki gibi ya bu. Aşını biz bir soru yeteli burun boltu çoğu yetkişlikleri. Ben bayan aşını okuşar yanda. Oy. Bir nümkığa aşını bir soru yeteli cima. Aşıda ile. Hoşuna olsun devamlı okuşurla karayla.
1: Uyuşurcan akam kaçan basak bulamdı. Nimde.
0: Nege?
1: Varımız.
0: Nege?
1: Az sertem kırıran yugurulur gelme 63 yaş kırdı ok. Ayalım 57 yaş kırdı de ma o tünü gün sertem kurura yugurlardın bu kapat belgen tıkla
0: belgen ne?
1: He şu uşurcan akka biz sertem kurura yugurları girip nimdeyimiz deydi cuma
0: vay akıday söz kız adam ne? O akınız o gidi bana adam ne?
1: Ama de ma kürü atkan bu saçına uylap kaka okşaydı sizin
0: Aa uçuyor karan 7 kişilikte yukarı 7 kişiliklere mansı buldu 8 kişilik olsa bulmaydı ki acaba?
1: 7 kişilik?
0: De yok re.
1: Lan mansı bulmaz.
0: 7 kişilik mansı buldu.
1: 7 kişilik buludu.
0: He 7 kişilik 8 kişilik olmaydı.
1: He
0: he. Doğru. O Dolgu Gonlu'nun giypemez avını inik deyip koyarlı sizge. O Olca Mongol Köre Taşoğlu ölküyle 237. liniyesi. Olca Mongol Köre Taşoğlu'nun ki 37 kilometrelik bölgeden 73 kilometrelik bölgeçe. Katına çıkacak bu iş bekar kılındı. Hem de hazır mansak buludu 6. yana burada başlayıp. He. Bunun da bunun da hazır kandak desiniz 7 kişilikten yukarı her kıl abdumabullah mansıp olmaydı 7 kişilikten töven bolsa 7 kişilikten özü çıkan ve 7 kişilikten töven bolsa mansıp buldu bunda koruldu yol haberi ma çakılık yolları yolla intihar ravan kendine avuçunu yüzden cana vertipti Sayma açan Venkı etrafları yollar ravan ki adı avuçların amrak avetipti o.
1: Şuna onlar 80'lik yolda 90'da bin yap çavsuğu uçup kalsa kançılık cerihmanı koydu.
0: 10% yukarı 20% töven.
1: Cerihmansı.
0: 10% yukarı. 3 numar 200 koy.
1: He 3 numar 200 koy doğru 3 numar 200 koy.
0: 3 numar 200 koy.
1: He he aşınçılık.
0: Sayma açan Venkı etrafları yollar ravan ki amrak.
1: Daha şu yolu yollar ravan diye avuçların eşireli avetipti cuma rahmetsiz gel.
0: 1% hesaplaştığını bilmeydik Allah'a bak gelsin acıma iyi.
1: Oyan bilmesin ne yaptı, bilmesin de yapmasak bulundu o bilgiler öğüt koysu bulundu.
0: Evet,
1: Muanın
0: müşünç o da
1: bilmeyizken,
0: yaşat.
1: Muanın bilmeyizken, o anı kılanmayızken, Muanı kılanmayızken de. Siz de mi kılanmaydı açtığınız Nurgun'u? Ya
0: bu iki ma persen hesaplayan mısın? Bu da ne oluk?
1: Ya biz de yapmasak de bulundu bu.
0: Umum yüzlük bir emmeden bilinç değişik olan bir işte hemen.
1: Ya
0: kanka. Mesela 80'nin 10% kaç ya? 80'nin 10% kaç oldu?
1: Okumayım ben.
0: Vay vay. Duras okumadın mı? Okumayım ben. 80'nin 10% 8 oldu.
1: Okumayım ben.
0: Bildiniz ey.
1: Bilme, çak çakıp koydum. Bilidu emmisi, siz mi şundan okumayın dep.
0: Dört dep, oyla kaldı onda. Fukume de an. Fukume dep. Depemey mi dep duruyorsunuz? Fukume mi? Lekin depemey mi? Dep duruyorsunuz. Eğer bir nesin için bir alaydı mı tapırmış da bu halkılık vakitlerde. Açık bir sorap duruyorsa. Mə fukume, lekin depemeyim taza dep. Duruyorsunuz. Buna turvasın.
1: Ha demek sizin aç depemeyim ben diken vaktiniz, okumaydığın vaktiniz kendi.
0: He, okuma. Lekin depemeyim de turvasınız. Hıhçı andın asıl yakşı dağın ahval. Okumayım ben diken
1: de.
0: Okumayım ben diken de. Ço. Mesela 80'linki, 80'lik yol süreti olsa kıralım. Hesaplaşın bilmişse ama. Ço mu da?
1: Ya kantilik kelimanı olsa... koyduğunu bilmesinlik mümkün numar tatıdığın ne ço?
0: Lekin percent çok ama hesaplaşın bilmiş gerek. Mesela 80'lik yol olsa 10% 80 olam da. Hayır 8 olam da. 80'li 8'in koşsak meç oldu.
1: 88.
0: 88 yıl mansınız 10% aşırdıydı gen gep bu. Şimdi ama hani 20% 80'nin 20% kaç oldu? 16 oldu. 80'e 16'ını koysak kaç oldu? 96 oldu. 96 diman dedi gen gep 20% aşırı vetti diyen gep. Demek 96 diman mı 90 diman demez mi? Şu 10% yok re 20%'in tövən aşırı vetti diyen gep bu. Mesela 87'de mangan bolsa hem de bunun da aşırı etmen cuma edip 10% toşma etti ama bu şimdi hesapta şimdi bilmeyi demez mi?
1: Adet mesela 12 mi
0: 120'lik yolu olgan bolsa 120'lik yolu ya. Bunun 10% 12 oldu. Şuna mı? 120 12'nin koysak ne oldu? 32 oldu şuna mı? 32 olsa kıran mesela 31'di bu kayıp kalsa 10% yetmeyen buldu. 32 yıl kayıp kalsa 10% aşırı etken buldu. Vay siz, deyip, yani okumadan değil, kutursuz, cümursuz.
1: Ay, 12 mi 123 günde inek yazıp, evet, dedik oğlum, hiç bir sağa
0: aşırı. Şöyle ben bir geplerini, muşarkılık bir geplerini, deyip koydum ben size, deyip cümle deyip koyayım. Uşu, maşineyi deyip atkalla. Yeni oku. Ay, okumu sağlı, bizi alın o işi. Ay, dinle geçler, deyip çoğunuz.
2: Vay, bol diye uçuracağım, bol diye, bizim aklına geçen oradan, vay, vay.
0: Uçur itti mi?
1: Tıp uçur itti mi?
0: Yok hazır humgalla humay emdi kuagallan baye aydın geçti adam da diyen bile.
1: Ama Abdurrahman gang yama açacak yaptık bazı bir şey operlama çırak yeşil özgür smamaydı kendisiyle telefonu karab kaga okşaydı bir signal ursa maşının hotun çıkırıp etip yanzanlan külsüdü kendisiyle özenle aç ekleydi akanlama meselene he? He? Dep ma Abdurrahman gon
0: Laba çağam bitiğiz.
1: Aşna qaq oxşaydı signal urubdu.
0: Laba çağam
1: bitken maşını qotdan çıxırıb itib başladı.
0: Tamam mana onda lavlan jumu. Könünüzdü mini qıb getmem daq. Yadap ütüp ütüp ketçi imkaniyet olsa ütüp ketdi bulardın.
1: Yeşil çıraq yansa ən aldı turğanlar ras aşında mağmay turğaldığanlar baş telefon qarab qalam diye xilay xiyal surub qalam diye mügdəb qalam da aşadı çu.
0: Özünüz tonumaydığan bir gomuş ulan aşta tağ tosunuz bolam da. Siz tey tonumsınız ona. Sojolu körünün ki astı 20 dağsağı manga yönlüşte maşallah bekçeye tozlap gidip de
1: ma nebi cem uçur yollabdı
0: karşı tarafta ravanke söygün uçur
1: hazırmış otur mektepte okuatkan ballağım diyen donçı bəhəm sənlə bulu dikən mə hazır bir yatakta bir kisəl bilən bilə yatım bu balam şu moto minib diyen donçı minib vəqayı uçurgankən bu balının töt yeri sunubdu töt yeri sunubdu deydi balı qarab içim ağırıp getdi bütün atansığı bir tavsiye yapıp oysanla buldu ki neyimi degen bir uvalçılık bu atanlarga bu ballanı deyip ma nebican hazır şuna uçur yollap taş yataktı ki hazır anlığa ötüp dike şuna kışırı ki bimar aşındak bimar ki deyip de onca minip
0: dikkat kılay ballağı yakış terbiye vereyil cuma ma stopum ben bilmeydim bilvaldayım deyip yollap deneme cıkla bilvaldaymış bana da
1: Gülnur mu bilvaptım değil mi ya deyip yeriptim bizge
0: Bilvaptı. Bilvağımız yaxşı oldu. Şimdi bilvağdan maylamaç yıl kıldı demle. Ma 5-2'den A2'ye deriz. Hemen imtihansını tuluk verirsiniz. Ma doyundu sual sorabdı ki.
1: Sucu oylu körükünün astı yemin daha sakarap mağan yolu işte. Maşallah bekçik tosulup getirdi. Kaç taraf kadar ravan diye uçur. Ne sögü eve atıp durak mısınız gecim?
0: Ma o zehniyar diye anlatımız 10% yukarı 20%.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнас сәнәт радиосының.
1: Әтиелік юлларыңызды біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт 10 зауытының қолап келуатқа істималчылағы миннеттарлық бұлдырыш вә істималчыланың сағламлық үшін дауымлық тұршуатқан Ахмер Вайт зауыты алайды тәләп қылған.
1: Шында қығаны.
0: Ахмер Вайт ұллары, яғылары, күрішлері, ачыс ұллары, органик күрішлері Ахмер Вайтның мәсілатыр ба.
1: Ахмер Вайтның қонақ ұллары ба тұқи.
0: Автомобиль клубы пағалетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған. Молли Грин Абдуллар, Молли Грин Абдуллар, не считай, как она, тапа Магалавас, он еще 5 токоз, 75, 75, он еще 5 токоз, 75, 75, как функция она была. Анден, Синджанг, Анг, Исл, там, из Дашюри, Шипади, Тимзге, Сертем, Круарен, Калигу, Шигур, Ханс, Хатнашка. А Руджамо, я пкетал змея, Сертем, Круарен, Гилл.
1: Як?
0: Именно змея.
1: А Пашхана, страни, идем, Руджамо, именно змея.
0: Как будто. Игонская эмбит, я пкетал. Сертем, Круарен, Гилл. Jodin pifadı mı? Yocin gel geyce köyürtünün ki üstte yollar ravan ki yerdi ya uçun Uraim can evet tuttu.
1: Bana o yine bir anlık uçumuzdan su halımda Karapaksam kımız imtihanını aldın yüye kılamdı de bir sual sorup dükkens.
0: Vaktın kartta.
1: Aşu üçüncü türünü bir yapıp reptanın içi de yüye kılmayız onu.
0: Reptanın içi bir yapıp kalsınız demek ki ya. Vaktınızı çıkıp versiniz. Onu aldın kilişip beğenmişsinizin buldu. Lekin bir reptü ötküzü yutup kalsınız.
1: Yolkız.
0: Aldın kilişip durup beğenmişsiniz bir yapıp lan belgül olmaydı.
1: Şuna bir işi var mıydı bunun için mi? Şuna olan haksız okulçular için mülazimet kıladığın iş bulsam minimi katlaştırıp koyunlar deyip sövgü için edepti.
0: Buldu. Biz bu şu navadende. Buldu. Bu şu atanladın. Ana şundak bura mavo. Bizde pidayla kerek dep
1: uçurla keple kalsa
0: keple kalsa çokum silahını birinci polisop radyo değmez silahı dikitil bir yerden kısanla buldu rahmet cuma
1: hem de hazır ilgirkiler kırgan çağda hazır hem öyle dediğinden katına şüp ketti ballağını alayım mektep imtihan belirliğe ışığı digen aşıp
0: aldın uğurlaştırıp
1: aile cemet köngül bölüp digen onda açılan aldın uğurlaştırıp kılgan bu ketti hem de navadarası hakiki şuna ihtiyacı bağ dosturumuz mu buluşu mümkün bulsa tatınmasın. Mağım şunda bir maşını ihtiyacım bağıydı, şunda bir şopırıgı ihtiyacım hem imtihan meydansal yırakken, bir bulamaydıken biz deydik Allah'a bu kasa bana hazırdım başlaplı. İhtiyacı bağlı uçlarımız gekmayılı, yardım kılımen deydik an dostlarımız diye şunda köpüyüp gitip vardı. Bu münayet yakışı boğan bir ahvalda, münayet hoş bulduk, söyündük hemen anladın. Rahmet dostlar sizlere.
0: Şinyolu, hinti bir daşı yolları koşu yolun işte yolları avan geri gavuşlarını Mehmet Can'a verip de.
1: Şunu olama ötkürmüş çor yol yaptım ben Tunceli taksi edip Ali Mektep imtihanı ülgürüptü mi? Ben imtihan bir yerdiğim bağırlık ballarının yakışı neticeli için ümit kıgandın sırt. Haksız imtihan meydanını apırıp koyu ben cümle edip ötkürmüşün daha çor yol yaptı.
0: Rahmet İdana Ötkür.
1: Baba, Hoten etrafıdaki ballar bulsa ben
0: Hoten koçisi.
1: Ya Hoten koçisi deyip durursa. Ballar bulsa ben teyya deyip numur diyen evet toşkuz yitip duyuyor. Rahmet sizge. Rahmet.
0: Honsen Bahçı'nı aldı mavi yollar yollar avan dedi. Aldı yeni karşısa Yişoyen Doktor Han'ınki aldı. Koş yolun işte hazır çıkıyor. Ravan kere yavuşçanın sayfa verip de her kaysi şehirlerinin katnası bulundu. Şincanlık. Şincanlık en isil temizde şirişik faaliyet. Katnası buldu. Buldu. Yani ne
1: buldu, buldu. Cahil cahiladık geçiyor. Bu dostlar tızımlı tıp katnası anlar. Buluyor buyurdu. Daha şöyle yolları koş yolun işte ravan.
0: En isil temizde şirişik faaliyetimizde başka aşkanla tamakhanla mı katnası bulundu?
1: Biz o gebni kovatkandıkken anı yolu yaptık. Yolu yaptık. Buldu. Yani katmışım ben deydiğim aşkanla boz kızın karşı alımız. Şöyle muskilet parası almak çıktım. Nezriye bir yerimiz var muskilet parası asa?
0: Birsiz mi?
1: Birsiz, aha. Ömercan, bir prağımız bulsun, birsiz ki.
0: Motosiklet prağısı nezriye kedi de onun bir şey. Şuna mı ya? Yaksın sizler riyasetçiler. Ben can bulakı verip sayıya tıkıp geleydi kendim. Ne çıkın vakit acırasak? İki gün boz bula.
1: Ha, iki gün mü buldu? Vaktiniz pekat kısa olsa bir gün mü yitu da? Degende sen seher mansınız bir gün körüp bunda ayınlıp kendilerimi buldu.
0: Buldu bir gün.
1: Ürümçüde bulsunuz ya ne vardı?
0: Bir çögüləb çö həmisi.
1: Bir çögüləb. Tezli qayıt gələ aləyiz. Həm də bağğan dikən mən bir əkiç yatı mən deysanız, yazsanız buldu ayə verib.
0: Ətdiyən bir keçdi gəlmədisiniz ma buldu gən.
1: Bulu da ürümçünəki ürümçünün mişək bas. Ətdiyən səbəb.
0: Lakin aşu. Canbulaqın içindəki oyulmuş liniyalarınızın çö bir tuluq bir nim qoydun. Olsa şu bir çögüləb çö bütün yolların həmisini. Bir çögüləb no bir çögüləb bir oyulnib. Onun gə kəydik buğdayzarlıq va. Uyalanın bir oyulnib. Ay buğdaylan 5 liralık ey. Ne?
1: 5 liralık. Ne o karaydıgan bulsanla yok. 5 yıllık matrep, sirik matrep, 5 yıllık her kıl renkle. Biraz çıraylık can bulakı bir bağımı kalla bu bir birip körüp gelişke erziydi. Yaylak. Hem de mandat yetkan çağdı çoğu yaylak.
0: Yaylak ya. Yap yeşil yaylak. İgiz tağ.
1: İgiz tağ. Yaylak, karğay. Andan mehsus balla. Балалар ойнайдыган жерлери бар, мехманханалар бар, түгү миндиган жерлер бар. Түгү миндиган жерлер бар. Ашханалар бар, эмнеси бар у жерде. Эмде амал бар, эмде тавсия, жейдиган нерсени ийип алсаңлармы жакшы. Бир күн берип калсаңлар өзүрөк, ал мышадан жейдиган нерселериңди ийбилеп, ошондо айынып келсаңларм болот, дамалык тапа алмайман дейсиңлар.
0: Ошо берип ийсон, неме ийсон?
1: Ал күнү кудрат берип тикен. Şundan dep ketdi yeydigan nəsə ev alsanlar buldu ekan, yaman bir nəsə yığınlar ketdi ekan, ən yaxşı yeydigan nəsəni ev alsanlar buldu dep şuna dedi am. A kirgan yadım go, jıqışqanlar bayamda içi. Kirgandan keyin mo yana göş pişirib kavab qıb yeyimiz deydigan desanlar
0: bu. Oşqanı oşqanı oğul qoymaydigan aşı, hamiyəgi nana pırvelib paket jil qılıb adamnə.
1: Ya nallavat tundur kavab, toq kavab, dar biz bir nəsələ ev as bulduq yeydigan düşək.
0: O yerin amamda Жамбулакта боп да Сайфа.
1: Мына дидим го мен дедим.
0: Азыраак тосулуп кетти деген учурда Махмуд жана батыпты. Бул Касымка.
2: Кашкашардын жолуштуру. Кашкашардын кайнак жолдору ар бир тарап болгон. Жума ошожон.
1: Рахмат.
0: Макул макул болду. Молигернин номерин эми бир 13597575 телефонуңузду киргизип деңиз а? Машинага ар кыл бир маселе көрүлгөн убакта телефон кылышкан ба Аскар деген. 13597575 Молигерин деп киргизип алсаңыз болот.
1: Молигерин барма деп.
0: Молигерин ба. Кандай?
1: Мукапат барма демекчимо яки кандай ним барма демекчимо? Ба Молигерин Абдулла Абдулла районубуздун ар кайсы орундарда сетиш орну ба? Эслеме
0: бир боодайзарлык
1: Бодайзарлык кирип, сиз бек ичи кирип кетмесин тапа албай калды жумо?
0: Шо, бойноңузду аралып чыккан экен бодайнаңыздан.
1: Билемегенлер таш этип үйүмсүн а, бодайнаң арсы бир ним кирип апты деп.
0: Не, туура. Бир күн болмайды экен, эч күн басын деп 6-чы келин катты унмады. Гөштөн башка ушакча кедеген нерселердин эвасы болду экен, азыраак бир сайкөктөт эвасы мо жакшы экен. Абы казан кумуштарын ээлеп ашат, азыраак топияны коолап, анын астыга азыраак бир утун кылып,
1: очак жасап да.

0: жатышат.
1: Э, ивасы эмне сизмо машина көтөрдөгөндө кеге унун ыйгырын ивасы эмне болду? Уяды издеп, буну издеп жүргөндө дейман го.
0: Мейлемсе. Я мен аядыки ау, ножала ашканларны ойлошуп мында.
1: Сиз унда деген менен аялыңыз нургун нерселерди ивагасыз эле болган чакта.
0: Ивагасыз.
1: Майсыз уне.
0: Шо. Иваган, ивап
1: кел. Э, иваган мейван. Эч бейдиган эмне нерсе ба деп яна.
0: Курулуш доктор хаусунун алдында машиналар бек көп кеге деген учурунчу.
1: Эч бейдиган эмне нерсе ба деп яна.
0: Курулуш доктор хаусунун алдында машиналар бек көп кеге деген учурунчу Шүкран айтыпты. Макул. Ахмет Нияз Каркаш.
2: Сизден айткан ошондой хадар жатууда жакшы болгон бизге аңаасыны жыйма.
0: Я макул болду.
1: Мускулаттан правосе машина окшойт экен, төт турба экен, мен 10 ай болду агылы деп Бахар шунда дейт.
0: Бак, курмуш докторханасынан алдыда машина бек көп экен, э? Кайтып, кайтып жеткиздик, эне. Итпак жолдорун кошолунуш жолдор аван экен. Болду, рахмат. А дойуникле анчы-мынчы бир гап кылып койгонлар жыйма. Gakmayızlar hocam, mit görüyorsunuzlar. Ne bir?
1: He? He, kekilip katnişip soraydığın sorularınla bu sumu sorsanla buna görüyorsunuz. Eğer bir kıtım köyümsek, iki kıtım, iki kıtım köyümsek, üç kıtım evvel sana görüyorsunuz. Ne direk du deydu, ne mi ne direk du deydu?
0: Can bulak mı?
1: Can bulak mı?
0: Ooo, ya, kanda çek kulağım de.
1: Kaç taraf karab, ürümçiden kanda mağası vardı.
0: Fukan taraf karab mağmez.
1: He, fukan taraf karab, can bulak deyip kırgızsınız lütfen. Hmm. Aşı, yol başlaydıken bu.
0: Gucun tarafı bunda mağmızda. Şimal tarafı karab meyhanet.
1: Aşı berip gucunlarını körüp, ayılınıp.
0: He, onun için aşağıdın.
1: İnsanlar mı bulu değil?
0: Can bulak da yazıklık, can bulak tarafı ki. Dağlı mağsak buldu. Çiteç o. He, aşağı düşüp lan maçın andın. Şükel yerden sorsa, can bulak kasıl aç taktıdı bu yazıklık. Bana manyak can bulak da yazıklık çoğu. Aşağıdak, tanıdığan gel.
1: Öz alma değil mi? Aldı ki demeli işte, ballarım ne yapacağın can bulakka. Bek güzelken uçuracaksın, şunu da yarap getti bizge. Dep öz alır, az çıraylık likin.
0: Çıraylık.
1: Sünni Emrah yollarımı koşuyorsun işte, ravan değil, ildan edi baba. Da bir bakallarının yeni bir bağız kildi hem de. Yani bir verip yeni bir oynayıp kesek çoğu, kesek çoğu, körüp kesek çoğu değil hem de.
0: Sünni Emrah yollarımı koşuyorsun işte, yollar ravan kedi gavçının ildan edi baba. Evet, da.
1: Muskilet Prahus'a ağam Bahar'ın telefon numarını yollayıp etsen lan, ben bu Muskilet Prahus'a alaydı gen idim. Nereden ağam bu gitti deydi.
0: O Bahar takatmaydı onu. Siz şopurla mektedin ki numara yollayıp etsek oldu.
1: Bahar takatmaydı hem de Bahar nereden aldı, bildiğin yeri olsun, depesin demek ki onu.
0: Bahar bilmeydi onu, biz depirmiş. Nurayla yapıyoruz.
2: Olam, 1.74 kaçtanım yolu kere. Koşun sağlıkçı aldık yolla, koş yolunuz kere olam.
0: Buldu.
1: Bahar ekşi de o motosiklet bırağı sağan.
0: Ekşi olsun be depelim sana.
1: Ha, ekşi.
0: Kabızanı aldık yollam ravan ki arıştın o uçuyor.
1: Lekin o hazır o yollam ilip eydeydiğim bu yaptı motosiklet bırağısını.
0: Son kuarlı çüydü kuaşıyoruz. Çigişi hoşu da o dep yollam. Kuarlı dün mesela ürümçigi. 3 yarım saatlerde kalsanız yeni 2 saat, 5 yarım saat, 6 saat verip olacağız.
1: Kuarlıdın can bulakka balsa demek için
0: o. Oy bu şıkkatim o bayram bekbade değil mi kuarlıdın can bulakka?
1: Hoşuna mı?
0: Oy bekbade.
1: Ebubde.
0: Tekma şehir kaylam yokursak taş olurlar çoğu. Mesela koruldun ki ürümçü kırmayla. Aşı ürümçü lopnur yokursak taş olurdun. Mesela şehir kaylam yokursak taş olurdu çıkıp lan. Ma şehir kaylam yokursak taş olurdun. Daha konuşan tarafı kime yapılır. Mandaklı fukan kımandan basınız. Tekim iştik var siz.
1: Doğru. Anda olsun ondan tez olurdu ki arası.
0: Tekim yarım saattek vaktiniz bu yerden tecildik. Beş yarım saatli bir yapılam siz mi değil mi? Açtak ki.
1: Aş can bulaktı ki biz düşken öydükilerin telefon numaralarının tatip ivağın ben karanla yağış öydü tuduk belki çıraylıkken menzirsi. Onun üstük acayip pakisken yığındırla şimdi kıptıken telefon numaralarını ivağın ben bu yıl yeni barime aşağılığa telefon kılıp aşağıdın.
0: Aş tonuydu ki hemen madem ki kılıp onun yağışlarını konur tıp ufır tıp tıp olsun. Hemen madem. Gidip verip ço. Oğlum şanıya bak çoğunuz.
2: Ya can bulak. Gönülcüme ama süte bütün yıl verip, bütün şişe, bütün dağlı hamiyelerini yedirtip, mafifi kovgalarını yedirtip, ancak uzun süresi bulundu 52'lerini kıraşacak.
0: Heee, bütün. Hamiye ne? Sizden bu boyunuz özgürlüğe bir şikayet ehli oldu dedi, Uşurcan, aka. Uğurklap, sel bir iyiz göründüğün bu kaldınız. Ya, burun kovaltınız ve korsukunuzdan aldı da, kalsınız, yani iş kılıp, yolda mansınız, kendi kanserleriniz, Bilinizde pırlışıp durup kalan, pes ki çürenmeyi kanserliğinin açtan yürgen sızma, de.
1: Aslı mı yaşındı? Bu kadın çıkıp da.

0: falan çıktı.
1: Ben bir nim degen siz mesela.
0: Muhakkak oldu. Rahmet.
1: Şöyle ama Dilnur mu uçurlarını yola kilit doğan imdeydi o. Sayat ki basanla açıyadıl gekilanla ço. Her gittim çıksak yedigan elip çay çügündün tatıp zık ep, coz urunluklan ep, kuraştırıp, yep öyük ep up, yup un eslen. Nim cevap var emmiz bizgi kalan o işle. Bir iki gittim özümüz kıpsi girikirik emmiz ben hazır teyyab olsun verip yeyme. Ben verip yatım emem. Orem ağıl kegemiş yedim. Yedim yen aşı kazan kucaklayıp yümeyim ben dep. Öydükiler yaşında dep. Şu hazır bir ipla yatadan buldum şu anda. Teyya olsa yeyli bombası. Mina putumdan parmakını midirlat küçülüğüm yok mina. Hiç hoş yapmayın da başına yitip aldığım bu kaldım dedi.
0: Mehmet'imin torta işe tekhi. Adam işe tekhi. Şikin doktor khanı aldı koşlan yerde lıkla. Maşallah açık. Can bulak kaç. 7-8 ayda bas oldu. Hazır tek soğuk tek başta da püçürler diyorlar.
1: Ya hazır soğuk mu bulmaz? Soğuk mı kırmaz hazır ha. Buludu.
0: Buldu şundan bir, yakışık.
1: Ma aldı ki bayramda bakalla şunu dağımdanken de. Hemimiz şuna ayacan ait kaptı o.
0: Şu, hoş ol hemisi. Hemisi yaradığı açık kılıp.
1: Ne?
0: Mehmet Ümit Ortakçı meyli hemde sizin bir barasız karanında. Onca ola dep gitme.
1: Deydi o.
0: Sokak hazır dep çoğum da.
1: Eee.
0: Eli kolu yetmiş açık emes mi?
1: He şöyle. Bizim ay bağımgan yalan yakşı emes. Üyey bağım bile.
0: Tonla bu yerde.
1: Bunda alımız dep
0: çoğum. Ot cep bile taştın başka. Neyim bağ bu yerde dep.
1: Korkay köygülüm bir yer baramdı. Nen sen çıksıl bu mudum yakınırak dep çoğum.
0: Bizim açta değilmiz hem. Özel.
2: Öşürge Reşengül yolu sürgülü de yen en yollu başkını atır koşunu sıravarlı şükürtü. Cambıla kutur verip sürep de ötülük barike. Mina çoğusu amalda yedi kaçtıranımın el alaka yakışı kendip öyledim öşürge. El evveli kutu kaçta yedi ye, kutra, payınlı, bire kunap, kaçtı bize. Bizim de kunap geldi.
1: Acılı aldın efendim neydi? Guçon'un ki yani cübüku, hıyku deydiğin yerler var. Haksız neydi?
0: Hıyku deyken yerler var.
1: Ha, hıyku, cübüku. O cambulaktan başka mı çoğuş etrafta yaman çıraylık yerler var. Bir bakalla bakayım da şükür bakalla.
0: Ben cambulak bakan çakacağım bir iş bakan kıran.
1: Neyim şey oğan? Siz bir yer bakan bir iş buldu adette.
0: Cambulak kirep, başka indik. Bütün yollarının hemisini menü itip kıran. O taraftan çıkartan, sol taraf çıkartan bir yolları var. Sol çıkılıp çıkılıp çıkılıp bir yerden çıkartıp lan. Cambulak'tan yendilem 21 sayahat oranı var kedin ha. O sayahat oranı 40 tuttuk. O yerden o sayahat oranı biz 20 geldik. Cambulak kirip başka bir sayahat oranından çıkartıştık. Yani kadak yapalım.
1: Normal işle adet aşına bu kaldı işle adet.
0: Yetizlikini görmüz deyip lan yetizlik görüp
1: lan. Bakacak kirk etken gelip lan.
0: Yok onun yendiki mesela. Madak. Ma Tianşan Gonyar'ı kilip kirip. Yan Gonyar'dan çıkan dekçe madak şu an durmayalı. Ayta çıkıp tutukları. Ulan hayran kaldı. Kandak kriketten aldıydı. Aşağı bir çıtı vakiye mi daha içildi aşağıdan kriket de vakti.
1: Siz ahtülümeyle kırdınız mı aşağıya?
0: Uya kırmızak bizdikin.
1: Siz çokunmuş kaydı soyuç iş kımam siz.
0: O kalı kırdığa ya uçuk ya.
1: Kalı kırdığa yerin kremsiz siz.
0: O başım patladı ki.
1: Siz ma aşağıdan kırdığan.
0: Dikin
1: açtıkladın atlayıp kırdığan.
0: Dikin patlık da. Ayıtak çıkartken ulan hayran külüp tiyelik kaptı.
1: Manda pul tülep. Cambulak
0: kırgen de.
1: Bilep, ilip, çoğun işi gidin kırdığan nime o. Siz o kalı kırgen, at kırgen yerlerden miyip yümeysiz üyede. O yayla kuasınız, esliniz unutu kalamsız mı nemsiz?
0: Öyle yol var ki.
1: Ademle ma yoldu mağı da o digen. O kalla mağı da yoldu mağı mağı.
0: Basa kayran kaldı. Siz kandak oldu dedi o. Kandak desek de. Bu dedi ma oranı tek açmağın siz kandak dedi o dedi.
1: Özünüz mü ki aşına yollarını izlep yürgen değil mi? Aş haksız bir yollar ekirsen bu adam cek birisi gibi buldum böyle atarsan palan pulu kitidi. Onun aç kalı kirgen at kirgen yağlardan mağı edip ki özünüz izlep mağı değil mi onu?
0: Şuna ulan can bulak kırıp ay bilek dayat ulu veyran kapı. Bu yan tek açmağın tek sizle kandak kirketten oldu. E cambulak kırgen cambulak emes mi yapalım?
1: O mağın hayran kaldı da eski. Kalı kırdığın yoldan kırılıp mağın hayran kaldı aşağıdakiler mağın hayran kaldı da veririm seni.
0: Ya rast aşı bir çoğun bir sağan yoğun mihmanhanın kendiki yaşı uçuk ya. Rast uçuk ya.
1: Da yelen demeysiz. Bir kettim kırk etip ses o kalının kendinden ay iş. Ben bunda kımam. A bilet ilip a çoğun işitin kırıncı mı?
0: Çoğun işitin mi?
1: Ben işki kettim badem. İşki kettim de digen nait ülçemlik aşı çoğun işitin bilet ilip kırıp bunda kaynılıp çıktık.
0: Şu an bir kitimle verip nerede kahmısı var, nerede dağını var, nerede kası yolu var. Hemini bil kettim, hemini bütün hemini. Kaşkat yolu sürüyorum ama paynap yolu yollar avanken Nur Mehmetcan'ı uçuyor. Topunu köse, tötünü yol.
1: Әсілі менің еш ашық шықмады да.
0: Ашық шықмады да.
1: Құдайлықны шықырып асығыз көрінмейсі деп қойып.
0: Бойныңызда шықырды деп қойсақ
1: қысымын ғой. Хоппа, демек бой тұғырлық ке қыспай теріксізген де.
0: Адат жоңшу қылы шәриянымы адат ке нормал шотылардың сәл егіз шотан бұса.
1: Машина едісім көрінмей дейді әсілі мәні. Сәлі чоңырақ машина еді баса.
0: Чоң машина еді басы ма?
1: Шопыр ек қо бұ деп мұна қарылды.
0: Аштап нем қылды ға? Қанты менше. Оғылымның ке ұшырының қойып қойғынла деп чүнтен мақұл мақұл. Ек қо? Ек.
1: Мән қыз бала дейді чүнтен. Мотопырау саған қыз бала мән деп ә? Ау, жемісарды ке пәншан көңілі. Елан үй, мұ бәк яқшы кән, ашай бір бақсанлан бұлды кән, ашай бәк жарайлық кән, деп үшір еллапты жүмі.
0: Жамбылақ бама, жамбылақы берді. Әші, жамбылақ, оның немді де, жамбылақтың енді бір...
1: Жамбылақ дедім яғни?
0: Яқ, 11 сымба саят орынды ке?
1: О.
0: Мұнда қыған неме?
1: Мен мұ саят орынды бағдым дедіңіз.
0: Ая жамбылақ үшін айлыпылап, ая беріп қарсақ,
1: Мында кекілға билет алдыңыз мамдыңыз?
0: Шынлай.
1: Билет алдыңыз мамдыңыз?
0: Алдым жамбылақ қаған. Жамбылақ. Оның іші кіріп қаған кепті.
1: Ішіден кірмісіңіз жамбылақтың ішіне қанда ой.
0: Ой кірдім жамбылақтың ішіне кіріп жамбылақтан билет еліп. Янды кіші аят орнына кіріп кеткен кепті. Шынлай кәйінімізге.
1: Қата ғу онда кіріп.
0: Қана қылымызсек. Ой нәден кірген болсаң шу әден шығып жамбылақтың ішіне тыңлады деп әмақыл деп енді келіп шығып жамбылақтың ішіне кіріп кеткен.
1: Май Гүлпәрі дейді осылай жігіл ішкіл бағамыған декен, ояға елғанның ішіліғанның кейпін қымай, әшіғағы беріп, мұнда гүзел мәнзірләдің ғызырылып, мұнда бір илхам іздеп, мұнда рәсімлән түшіп, гүзел әсімлән қалдырып кәсіңлән бұмамды, деп үшінді депті жұмы, о дегеніңіз мұ қата әмәсімді.
0: Саймачан мұшы газ-қасаш пунктыда үчірет жоқ, газ беріп атыды, деген ұшырын амырақ әбәтіпті, болды, рахмет.

0: Tüm aptitali 64 pilosunun sütü da halıgan çıtallap endişsiz mal seti vala alaysız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
0: Mezirlik taamla, yeğeni miyve, kuruq yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlıq Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüm gibi lalı seti velip, özgeçi mal seti veliş təsiratı girişe alaysız.
1: Şincan hakkıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı sunuşu tüm aptitali 64 pilos nusqısı turmuşunuzu rendarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaç app pazarları olma app pazarından sulu shooting app detalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

0: tanıtılmaz.
1: Yok.
0: Anlatılmışmaz.
1: Şemeyme.
0: Şemey de o. Ben şemeyim. Monda.
1: Da yakınımızla yaman kıcılcan uyatcan bala biz.
0: 20 yıldak olay dedik. Çelik o bulamakam ne mi ne bu? Fulkan koçum ne ait ravan keşkil yolun işte erdiği uçurun omra kavetip de o. Oğlum içi uçurunuz.
1: Abbas efendim ne uçur çıkmaktı cümle. Sebir pravan bile 8 kişilik 9 kişilik maşinaya gidip bulamdı bulmamdı.
0: Bombay.
1: Sorabdıken Abbas
0: buldu.
1: Efendim. Buldu.
0: 9 kişilik kişilik saniye 9 kişilik karan. Uzunluğu 6 metre. Eğirliği 4.5 tonna. Amış ölçü en yukarı ölçem şu ha.
1: Kök numara taktılık ha. Numara taktı.
0: Numara taktı kök oluş gerek. Hem de uzunluğu 6 metre neşik etmegen. Mavi eğirliği 4.5 tonna. Anda adam saniye 9. Hemisininki yukarı çekilmiş şu. Aşağıda tamam. İşkesli bulmaydı. Qadirlik anlıqçılar programımızda axırlaşdırmız. Program riyasetçileri Roşen Gülbastılar.
1: Uşurcan Xızır.
0: Evetçi muharir Ramila Ablımıt.
1: Xeyr xoş dostlar.
0: Xeyr xoş.

0: ayakları. Telefon 18 6 9 389.
1: Bu programını Tianşar ayını Xalık Yolu 55. numarığı jelaşkan Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümünün orını Ürümçeri Tianşar ayını Xalık Yolu 55. numar Yedu Mihman Sarayı yandaş binanın 1. 2. 3. kavetleri de. Telefon numarı 177 267 80 531.

0: Hörmetlik radyo anlaşıcılar. Sepranızı bir sırdaş programımızdan alışanlarını karşılayımız. Mən Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlaşıcı dostlar, məzmurlarımızdan aval qadakli yaxdırıb anlaşıcıyla. Mən Riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilen bu yıl yazda Şinjan'ın köp kısım caylarında temperatura yukurraq. Yukur temperaturlu qavaray künsani adetki yıllardakidin köp boludu. 2026 yıllık yazlık tatilli kino bazarda 50'den artık film koyuladığı kadarlık uçurlarının tepsilatı dekdanladı boludu.
0: Radyo sayeti sayfamızda Şinjan'da nurgun noktuluk medeniyet sayıya türe kuruluşları tezildildi degen mezmun dekdanlardı boludu.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmurlarımızni sizlərge yetküzüşdən aval hazırqı yol əhvaldan biri uçur bir bitəyli, ə? Hazır bir qısım yol biləklərdə maşınlar yanılam köp dostlar yürüş astı bolu vatıdı. Bu yol biləklər bolsa 5 yıldız şimali yol, qoşumçu yol, yəni 5 yıldız cənib yoldan Vincuan qarbi yol qoça, cənib şimal yönülüşdə maşınlar biraz köp yürüş astı, sürət 15 ətrapıda.
0: Onun da başqa qarsaq Yongşın kodsi qoşumçuli, yəni Donarxandın şahı jonlu qarab mangan yönülüşdə optimumla biraz köpken, sürət 23 ətrapı dikən,
1: Andan Çidavan cənibi yolu, Xunguangşay yoldan Vincuan qarbi yolu qoça, şimal cənib yönülüşdə maşınlar biraz köp yürüş astı, say yolunun sucu yolu ötüşmü körük bilən, Muşu Qashqar şarkı yolu ötüşmü körükçe. Hatta onundan ötüp mu, maşallah biraz köp yürüş astıken.
0: Onunu başka karsak, Vincuan yolu kötürmü körükçe, yani Donarxandın Nanxu donlu qarapmangan yönüştü mu, Abdumobla biraz köpken yürüş astıken.
1: Suju şarkı kötüsü qoşumçu yol, Yincuan yoldan Beycan canıbı yolu qoca, şarkı xarip yönüştü maşallah biraz köp, əmdi konkret kılıp etkanda Muşu Abdunumraylıq özmü güzellikler doktorxanısından aldı tarafta, maşallah biraz köp dostlar.
0: Onun da başka karsak davan beylo, yani Dongdalyan Şijerden iştipak yolu qarapmangan yönülüştü mü optimumla biraz köpken,
1: Lüyüşen cənibi yolunun əhvalı qarsak, Lüyüşen cənibi yolu da hazır bulup ama Yijuan'ın aldı tərəflərdən maşınlar normal yurvatı ducumu dostlar, alayda tosulğan əhval yok. Andın, ma Fuyo kutusda maşınlar biraz köp dostlar. Andın, muşu Yijuan'ı qarapmangan yönülüştü, muşu... Bağcı bak o, şu bağcının aldı tərəflərdə maşınlar biraz köprəkken dostlar, yürüyüş astıken.
0: Yani qaraydıqan bolsaq, kılım ayı şice qoşumçuli, yani Çarbaq kotsızdın şibe yolu qarapmanğa yönülüşdə, yani muş Duşanzı, Mikman Sarayının aldığı kege vaxtıda optimobla biraz köpken,
1: Andın Xuanxı yolu, muşu Cungi Doktorxana ətrafıdaki bölüklərdə maşınlar biraz köp yürüyüş astı, üçüncü görüktün Xuanxı yolu qarapmanğa yönülüşdə Çite yolunu muşu bölükdü mu, maşınlar biraz köp yürüyüş astı.
0: Dongjan yolu, yani Beijing birinci kutsudun karşılığını qarab mağanı yönüştü mü, optimobla biraz köpken.
1: Andan Xinhuan Lu, Muşu, Huası, Xalqara, Nurk şartısı qarab mağanı yönülüş, maşınla xililam köpcü mü, yürüş asla dostlar.
0: Bugün yolla buraya qor, tosulğulu...
1: Maşınlar biraz köp, yürüyüş astı bu atkan əhval xeyli var. Tünügün manda vaxtladı yollarsa zərabantı. Andın Lungcuan kocisi qoş yönüşdə maşınlar biraz köp, yürüyüş astı dostlar. Tiyançıl odur mu? Maşınlar biraz köp, yürüyüş astı.
0: Onundan başqa aydırım tez sürətlik yolunin ki, muşu kırıdığan eğzidi mu optimobla köpken,
1: İtibak görüktün astı tumarısın dabıza qarapmanğan yönüşdə maşınlar biraz köp, yürüyüş astı. Andan İtibak yolu Tavuzcan Qızılcıraqda bizden idarının aldığını Tavuzcan qarapmanğa yönünü şundaqla karşı yönünüşdə maşınlarda səl öcrət buluş əhvalı var dostlar.
0: Onun başqa qarısaq...
1: Davan şimali yollurdu mu? Hazır maşınlar biraz köpkən, yürüyüş astıkən. Demek dostlarımız muşu biz ilan kılığa yol biləklərdə hazır maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Muş yol biləklər kəgəndə texmə ihtiyaçcalıq bilən yol yürüşünlərini təvsiyə qılımız. Andan dostlarımız bir xətər arlıq saxlayılı, arlıq saxlap manğan maşınlarının arsığa qalaymıqan aşı üsüplü kirmək,
0: mandakır
1: pasçıraqlarını doğru işletib. Aldın ala, kəyindiki şopırqa agahlandırış bir vətdib, andın kirşanlarını təvsiyə qılımız.

0: 2013-ci liniyasının Kuchak Hejiang bölüki, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Hejiang bölüki yaki Dövlət yolu 30-ci liniyasının Kütün Çinxoza bölüki, Dövlət yolu 3016-ci liniyasının Çinxoza Golcu bölüki qatarlıq yollardan ayrılıb mansıb oludu.
1: Köpçülüknün 174 qatnaş sənət radiosi və 949 qatnaş radiosi, Şinjan yol tori, Şinjan qatnaş saxtısı, Şinjan yaxşı jay, Şinjan meteorologiya idarisi veşin amivi supsini qoşvilib, maytaq kucha taşoli haqqidiki ən yeni uçurlarga vaqtida erişib, səpər vaqti və liniyasini muvaffaq orınlaşdırışını tavsiye qilimiz.
0: Sayat Xumar dostlarımızın nisbətən xoş xəbərlə üzülməkdə yaşar.
1: Doğru.
0: Yeni bir xoş xəbərini dostlarına yetküzəyilik. Kiçik Maytaq Kuça taş yolu edəb nam alğan Qolcu Moğul Görə taş yolda 6-cı ayının 1-ci günü qatnaş başlandı. Ölkə yolu 237-ci liniyası Qolcu Moğul Görə taş yolda 6-cı ayının 1-ci günü rəsmi qatnaş əsləgə gəldirildi. 5-ci ayının 28-ci günü alaqadar tarmaqlar uxturuş çıxırıb, 6-cı ayının 1-ci gündən başlayıb ölkə yolu 237-ci liniyası Qolcu Moğul Görə taş yolunun 37 kilometrdən 73 kilometrgacha bolğan bölükdə qatnaşqa çək qoyuşunun bekar qılınğanlığı. Qatnaş başlanğan məzgildə hər günü saat 21-dən ət saat 9-gacha barlıq avtomobillarının yürüşünün çəkilindiganlığını elan qıldı. Bu taş yolunun qışlıq taqılış vaxtı vaxtınca 2026-cı ilin 10-cu ayının 10-cu günüge bekitildi. Ölkə yolu 237-ci liniyası Qolcu Moğul Görə taş yolunun Nurahundan Moğul Görəgici bolğan yol bölükünün Kiçik Maytaq Kuça taş yolu degen yaman çıraylıq namı ba dostlar. Bu Nurğun öz avtomobil sayaydı əvəskarları Şinjanğı kəgəndən kiyin çoxun minişini tallaydıqan yol. Bəlkim dostlar torladın mı videolarını kögən buluşu mümkün. Acayip güzel. Lekin xatarlik.
1: Xatarlik.
0: Bir xil adamni tsiji qildigan aşunda xatarlik yo'l. Bu yo'lda mangan do'stlarimiz cho'qim nayt astaydilik bilan yo'lningki mushu qatnash belgi taxtalariga esilgan sur'at o'lchimi bo'yicha shundami minish kerak. Nurg'un endi talablar bor bu yo'lda mangadigan. Andan alayda avaray kunlari munosabatlik o'rinlar oldin ala İlan çıxırdıq.
1: Yanışqı
0: bolmaydı. Məsələn, tolu tuman görülüdü, tolu yağmur yağdı. Qatnaş şəraiti hazırlanmağan vaxtda qatnaşqa çək qoyduğan əhvallar köpürək yüz verib qaldı. Bu bütünləy avarayıq münasibətli kişilər. Şunu dostlarımızdan muş yoldu minişdən burun ən aval şu yolunun əhvali şu gündəki avaray əhvalını alaydı sürüşdü qıvətişini təvsiyə qılımız. Lakin çoxum bir minişqı tegişdik yol.
1: Doğru, bək çıraylıqca bu yol əmdi. Şu köngülmü bir xil xoşu qaldığımızda çıraylıq, güzel yollarda mağazıcı.
0: Doğru.
1: Əmdə dostlarının ki, əgər Qolcu tərəflərgə sayıd ki, kilədiğən planı bolsa, müşündaq yollarını bir körüb,
0: çoxun minib bəqişini,
1: tavsiyə qılımız.
0: Həqiqətən bək güzel yolcu mu?
1: Berib gəsək, bulduyum müşündaq.
0: Bulatdı, sən minib baqqan, sən?
1: Mən minib baqqan.
0: Hazır ma, sayıd doğrusu da qanda bir oranını tunuşdursaq, mən berib baqqan, deysə adamın işin qızdır.
1: Әмді шо,
0: чырайлық, елігі барды да.
1: Чүнкі Шинжаңның әр қандақ елігі басақ, шүнчілік үзәл мәнзірлі бәді.
0: Сіләнің азыр шарайтың ла ба. Мәсілән, азырча ең тойқан болған кем балы йоқ.
1: Доғыра.
0: Шында му? Әжіре, маңдоқ тәплі маңалай сілі.
1: Маңдоқ
0: тәплі маңалай сілі. Балы тұғылған тенкен мәсілі еслейді оқуйды оқушылары ба, тәтіл мәзгіліні сақлай сілі.
1: Доғыра.
0: Ва қазалы. Шоң азырқы вақытына қадірләп, көпірек саят қылыш қытегіштік жайланы саят қылып, текімі көңілік болған мұшу, ішке кішілік дүния аранланы яқшы өткіз өліңла.
1: Мақұл. Әміз мұшу язды мәмі Монғол көре тарапләк өтіп келейі.
0: Чоқым беріңла.
1: Болды.
0: Чоқым жек ойны өліңла. Азыр яшламы бәк әқылық қу, мәселен, балық ұлыштың бұрын нұрғын жайланы саят қылып, әтті қосақты ба әлетті мұ, доқтырының көрсәтмісі бойынша басаң бұлды дегенін аңылып әткенден кейін шұнда бір қыл көңілік, актив энергияға тойынған әлетті ке, амылдарлық мәзгілін өткізді ке, немдеге яқшы.
1: Доғыра.
0: Өзінің кейпият яқшы осы, балламы яқшы болды шұнда, мұ, шұна яшла саяатыны чоқым қылыңла, шарайтыңла ербәсі.
1: Доғыра.
0: Хақиқаттан бір көрішкітік іштік жайла. Онда болса қадірлік радиоанығычы достар үшірлерімізді мұ, Аңлыданла шында яқши, хош хабарланы, кулаққа тетидіған мұшы достарымыздың зады пилаллап ұлтыған басақ бұлтты еліген жайланы ұшырларын бүгін сөзләп бәді ұқа.
1: Дұра.
0: Вейшен сұпымызғы кеге ұшырладың, достарға ет көзәйлі.
1: Şunun olan Şirali deydi Ürümçidin Mayta Kuça taş yoluğu mağdıgan Hakiki sayet kılmen dep mağmen deysanlar deydi. Şisen dikkançılık meydanından mağsanlar yukarı süratlik taş yoldun Maytak'ı berip mağsanlar yerim yolunu körelim. Körelmeyizler. Körelim dok, körelmem dok Şirali.
0: Nim demek ki bu dostumuz Abdullah Uçur Bağ'a Hunyancı tarafla yollanı aydır aban digen uçurunu berip de rahmet.
1: Onundan başka Reşte deydi o dostluk şimali yolları koş yönüştür avanken deydi.
0: Bu uzun boptu çıraylık avazanlarını anlamakla yeni radyo aldı. Kayıtıp gelip aldım devamlı anlayma. Pırsat bolsa uçur berip durum. Beycan canıp yollarımı koş yönüştür avan. Dostluk şimali yolları koş yönüştür avan. Dep Reşte uçur berip durum. Derhal kayıtıp gelin ışık düşmüşsünüz bu maydı. Tırsıncan hakkımız uçur berip durum. Uçur panna istava bek sık. Çarşı yok başını köydür gidek. Apta bu vatı doğu dep uçur berip durum. Siz mi şu beş ağızı ya bir şilap giyilin ya küllük tutu olan. Tuzunca akı. Sık ötüp kalmışsın. Salametliğiniz muhim. Siz mi radyoda bir gün bulmuşsunuz. Biz mi? Oy neketken de tuzunca akımız dep ense. Rap kaldı kemize. Degende Mevlut İbrahim doğrusu uçur bəmisiniz. Bir xilop kaldı kemize.
1: Doğru.
0: Ahmetcan'ın avazlı uçur bağlayılı.
2: Görürüz. Yetibi dört. Taşka gel karı. Taşka kuvakan arasında taşka şahısı karı. Mağayla koşunu sıra. Koşunu yok.
0: Rahmet. Şirali isimlik dostumuz.
1: Hazır.
0: Uçur, Dadakun uçur nağlayılı.
3: Adam yaşlı. Yetibi dört ve bağır. Kursa. Yaşınız bana size tırmasız. Yaşınız.
0: Şunda yaxşı əhval sorab dikənsiz, lakin bir şamalın iğzidir mi o siz?
1: Ya, ta, bor, anim o toxsunda bu adam.
0: Toxsundu mu?
1: Ha, şu şamal çıxıb
0: qalxışıdı. Avar aydın aldım məlumat bədim ana. Yaxşı anlayan muduq, Yaqub durmuş dəbdu. Risalət açıyor mu o Yaşar Canlı sənləy dikənsiz ya siz? Yeni məyli, sizde 20 yaş küçük oğan kendi, 30 yaşda küçük Yaşar məndin. Balam biləndən şuna əkildib səlləb qoyma dostlar. Toğru düşünün onlar. Əmbi, münasibetimiz yakın,
1: bir
0: işkanda, birli programı çıkımız. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Ustaz şagird.
1: Doğru.
0: Bu beni sallaydı o atça deyip yakın görüp, kıyırındaş da köp kaldık yemiz. Devamlı birli işleyen ki, bizden aildeki vaktimizden ama işkanda birli durduğa vaktimiz köpürek oğan ki.
1: Doğru.
0: Mihir muhabbet mi pek güçlü kıldık ya bu hizmettaşlar bilen. Çünkü şunu doğru düşünün onlar dostlar.
1: Doğru.
0: Artık şıkarlaşmalı.
1: O Rısalat dedem de 20 yaş çoğun deyip, çoğun bir adam deyip çakılıp kaldığında ama küçük deyip. Vay yak siz, küçük deyip siz. Menden aralı net yaş çoğun siz. İşte daha uzun yaş deyip siz.
0: O da bu kadarlık radyo anlıkçı dostlar. Paramızın keyni ma ilaladın keyni anlamdık. Seviyesizliğimi karşı alımıza. Seviyemi. Cıvı yönü aldık yollan aydı. Ravandik avuçlarını evet tuttu.
1: Köpür rahmet.
4: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
5: Tonat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdi sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem. Nenin ızdım malay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
5: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
4: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir hatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın. Hemen meşgulatını özünüz kılavatam siz.
5: Kendi AI bulut kompüterine Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
4: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan, bir hatar, işençilik, köp üskünlerini yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın. Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
5: Tonat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdi sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Qadarlik radio yonluqçı dostlar, Fashion Spa'mızğa kelgen avazlı quçurlardan Alina quçur baki anlaylar.
7: Yaxşı sərhətlər, sizlər amğaysızlar. Bu şu Mayta Kuşa təşkil olmaq bolğan dostlar, iş bürünçüdən həm sizin yaşığan yuxarı sürətli gözdən qorluq mağdığa yol bilər. Balğuntay verib, balğuntayın ayaba boda uçub. Ayabadın aşı Narat Basra, aşı bağcı yolmuşsun da çaylıqa bəksəli buyur. Ben aslında bu kutam mağmen, ben demiştim. Aldınız ki, ödek etken, ben demiştim bu bir ihtiyacım. İkin bekçilerle, bekçilerle, bana bütün narasyonu bayımlamış.

0: Ben de kuşağı kesti burada. Bu liniyenin daha iyi çelik.
1: Mana sayahat kılıdığan davamlık
2: Oxşumaydı de.
1: dostlarımızdan mana dep bir dağlı niyelerim okşumaydı. Muş liniyelerini oyla baksanlar bulduk ya dostlarcuma. Men işini bilip aldın ha?
2: Bilip aldım.
1: Ha mana sayahatını köyünlük pikuvatkan yaşta yenimdi bağımız mı? Şirali'ni okçur bakken. Demek ki bu oğlum Şisen Dihancılık Meydanı'nda mansa, Əsən Hüsen Teğini köreleydi, yaylaq bak, Karlıq Dağlanan yendi mağıdı, Kınsıvat Suan Bürdün ötüdü, andın kucam aytaq yolu kırıp getüdü, dəb. Ə, bayadın bu dostumuz, muşu, sayahat toğrısı köçürlerimizden anlığandan kiyin. Bu mu bir naydı, güzel bir liniyeni dəb beribdü.
2: Toğra.
1: Ürümçidin kucam aytaq yolu mağıdı qalla, əqiqi sayahat qılıp mağı mən desən, la, Şisen Dihancılık Meydanı'ndan mansanla buldu demek ki. Şisen Dihancılık Meydanı'ndan mansa, Əsən Hüsen Teğini köreleydi, yaylaq bak, Karlıq Dağlarının yendi mağıdı, Kınsıvat Suan Bürdün ötüdü, andın kucam aytaq yolu kırdı demek ki.
2: Şirali'nin demek ki bunu, ma o devlet yolu 101. liniyesinden minip, onun dikin devlet ülke yolu 237. liniyesi geçtiğimiz demek çok şeydi karganda.
1: Tor taksi Rozcan daydı, Beijing'lu koş yönüştü Ravan depti. Köptün köp rahmet, onda bosa köngül aramanlığa yıkımlıq naqşıdın bir sonumuz, yarı beğıda gül bağımı.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmıga aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sepirinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
5: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atayım. Bunu dike balam işiltik. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenile özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük tırık ve tırıt.
7: Bu programını Arman kuvvet talkallarını işlep çıkagan Arman yemeklik çeklik şirketi alahaydı talep kılgan.
6: Şatık tolgan Şincan dereceden taşkırı futbol birleş musabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman yemeklik şirketi Şincan futbolçuluğu medet veriş için musabıkı bildik asasen Şincan'daki Arman talla bazarda iş güven. Mari Brown'da 5 ve itibarı verdi. Pahaliyet vakti 5. 16. günün 7. 13. günü geçe.
7: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numaralı yerleşken Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettin uzun.

0: 077-267-80-531.
1: Qatnas sanat radiosining har qaysi programmalarini yoqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashayotgan qadrli do'stlar. Endi deqtonlarda bo'lganini mening avtomobilim programmasi. Men riyosatchi O'shirjon Xizr.
2: Eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sotish to'g'risidagi uchurlar mening avtomobilim programmasida. Endi deqtonlarda bo'lganini mening avtomobilim programmasi. Men riyosatchi Ro'shangul Basit.
1: Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamizga oid qizg'inlik bilan qatnashsanglar bo'ldi. Bizning 5-chi salonimiz
2: XG1074 FM.
1: Programmamiz qatnashgan vaqtda jalliq qatnashinglarni umid qilamiz anglovchilar. Endi qimmatli yo'l uchurlari bo'lsa, yo'llar ravon bo'lsin, yak to'sib ketgan bo'lsin. Bizlar ketayotgan yo'l bo'laklaridan uchur berib, men inshaalloh umid qilaman. Zaten bağlaydı avtomobiller olsa uçurun sel.
2: Abdumarak yizip. Tepsili kılıp yizip ha?
1: Avazlık desen lan bunu da minam avtomobilim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim yedim Şunda hem de bizden de Tursuncan'a doğru yetkisi belirleydikken biz maşinalarınınki bağısı mı doğru çıkıdıkken ha? Belki tomtak yizip koysak hem de tazı tepsili bağlaşka bulmaydık ya. Andı mavi anlaşılan uçuru karsak mı polo şahı bir yakıttı. Allah bakıla. Dum tas. Polo şahı.
3: Evet, bu mahalda hava uçuk. Ben bu işkırıbete anlayabilirim. Her daim anlayabilirim. Yani, program anlayabilirim.
1: Ey, rahmet sizge, rahmet. Polo'unuz olsun. Xeridarınız köp olsun.
2: Doğru.
1: Şeker saman polo'u.
4: Kurcudum yol kavrayın. Kimi önce kızıp sıra. Garipin şarkı maşin çık.
1: Bolu makul. Kaplan uçurunuz.
5: Başımda yaşım var, şimdi yaşım.
2: Yaşım o kadar halınız.
5: Bir kocağından başım. Mojiki erkeklerimin gibi.
1: Makul. Abdurrahman Kapsom
2: küçük. Çen Tancan yolu karabmağın yönlüşten başlılar sel köp. İki kıtımlı kızıl tırahtının ötüp boğulu bomba diye deyip şükran uçur yolu Abdurrahman sizge.
3: Ya o şey ya, Reşengül yaşım ha.
1: Yaşı.
3: Doğmal yollar alın ki ne.
1: Doğmal. Doğmal yollar avan ha, makul bol
2: rahmet. Tursunca ustam ben bağ bağlaydım. Abdumobullar bulsa evetsenler buludum. Ben bağlaşık teyyab upturdum.
1: Kepti.
2: Onda olsa avtomobillerin evet işini başlap gitmeyle dostlar.
1: Onda olsa ama başlap olan anlaşılırımızın uçurularını bir yollayla.
2: Evet, iş durayla.
1: 2024 ninki arlaşma energilik CRV deydi o. Arlaşma.
2: Cüyanı aldı yollar şununda ravan kendi uçur ne CRV evet tuttu. Telefon kulağı mı deyip eslime. Katın şüphe oldu ya Tursuncan ustam. Rahmet sizge cuma eslime rahmet. Evet yağmur bağım iken maşinamın yuğuzay digendim deyip. Evet de ügün hem de azıraq yağmur bağ deyip de ürümüş yerde. Şu anda avtomobilin yuğuz için oruç atkan dostlar bulsa özellerinin emeli yakvalı karı takını bir öyle insanlar buludu cümü. Ondan sonra avazı kuşurladın onlayla akkepten avazı kuşur ya bunu.
4: Kurcudun yol kavrayın. Kim önce kızıp sıra. Ne? Garipin şarkı maşin çık.
2: Valla bulduk mu ya? Andama Gülcemile Hanım sizin uçurunuzun tapşırıp aldık. Rahmet sizge işleriniz yakışı bulsun. Selamet bulun ha.
1: 2016'nın fidi okşaydı, fit deplezo yollaptı, 180 manım yaptı. Ahirenke maşını parkiske, olcudike maşına. Bu maşını mı yollap koyduk?
2: Andı
1: mavo 2024'nin arlaşma energilik CRV'den bir sıvak getirsin can. Bu maşını bağlap pekese deydi. Sevli, sizin uçurunuzda bir aldık. Sayılı, şimaldın canımka Kaşgar Şarkı yolu körgüden, Guanghui körgüge geçe, uye, bu yerlerde abdumobulla bize köpke. Alayda tosuz yok liken. Bana öyle baksam, her kaysanlarının ki hizmet vakti biz en kısa bu kaptı, en yakışı üzerinden bilip yokur yapmaz. Uzardı onlar. İşkilen, hala obdan neyim katımız o. Anda 2019'nin ki bir maşın sıvati setvan bakıştım dedi. Q5'ke, 2019'nin ki Q5'ni kançık asan buldu dedi.
2: Tursuncan ustam, mın diye odun bir sıvaki 2018'nin ki muşun bir bağla pegen bu saha dedi. Cuma manımı evet koyduk he?
1: 19'ninki Q5'ken ha? Neçi pullağı seti basan buldu bağısında pekan bursa. Seti olmak istiyor maşinine.
2: Tursuncan ustam da neyimi bak Tesla bağı mı dedi?
1: Ötken de bakken tıkkım seti buldum iken Tesla bağı mı? Tursuncan anlatkan bursanız.
2: Tesla bağısı ya tip bir iş imkaniyeti bulamdı bursa bir gel kıvetsiniz.
1: Yine Allah selamet olsun, tezrak yakışıp geçişenlerine ümit kılınmaya deyip. O küçük işler bu, azrak gel ağırıp kalan kalmadı bunun tezrak
2: yakışıp geçişenlerine deyip. Tutulup kalan hazır, içil kettin
1: mi? Yakışı.
2: İçil kettin.
1: Onun için olabek
2: köngül bölgedek. İçilmandı ki desem, içil kettin o.
1: Ya onun için olabek alaydı köngül bölgedek ağır kemesi oldu. Onun için olabek köngül bölgedek etmişsiniz mi bu? Ölçeceğiz
4: çünkü kanalın
2: yaşma, tezrak
4: yazısı yok,
2: sitlip oldu. Sitlip
4: oldu ya, yeni tipbegin bulamadı. Şu an yüzüm kettin ki, Allah'ın

0: 45'dan 150 kiçe. Ya makle.
1: Şuna güzel çatın ki Allah'ın yerine
0: ziyaret edip. Hemde kendi.
1: Şuna olmasın on fiyatı böyle 80 man manganatı mecnun pazarlar satarsa 30 min katrafıda.
0: 30 man atrafıda he.
1: Şuna 18'in ki mundiyo da satın mecnun pazarlar satarsa 45'in 50 man atrafıda.
0: 45'in 50 kiçe he makul.
2: Makul buldu. Rahmet. Ondan yeni bir avtomobil bakya. Borcun. Veli de bir avtomobil var mı? Şikiman jigirin bir ne? Muş avtomobilini bir bağla pegen bu sadaydı cümü. Tuzunca usta manımı bir evet koyaylık bir bağla.
0: Şikiman yürü tutun siye çağır ki. Jigirin tutun siye çağırını yollap ediniz mi?
2: Hazır yollap yereye.
0: Bunu mu retlep yolu musunuz mu? Siye çağır he? Yakışmışlar yasırca ihtipak yolu maçıyla be köpemez. Normal yürüyüşü atımız değil. Andın şikiman jigirme üçünün ki bir maçını soke. Şikiman jigirme üçünün ki. Bu Sen Bey. Bu Sen Bey digini avo nimike.
2: Tankı Sen Bey.
0: Tankı. Tankı Sen Bey.
2: Andın işkimi oyettin ki Veytıl adın bir sabahke karren deydi cümü. Manga musabısken de avo.
0: Veytıl hakken de. Veytıl.
2: 168.374. Al musabısken manga musabısı. Muşun sitte really? Çıkırıp etmek çittim de. Bana kalaylı aval bu maçınız bir bakalaylı.
0: Ondaki telefon numaranızı kaldır koyuyor. Hani oradan değil maçına. Ürümçüdü mü, Kaşkaya'dı mı, Aksu'du mu, Kulcu'du mu, Hoten'di mi? Aşı inek oradan he. Şikim o 24. ayınki ama Donfon'unki Rüylin numarası var ki PK maçındaydı.
2: Manım evet koyuyla ya. Şikim o 24. Ne çıpıl kalsam buludu deplı sorap siz.
0: Kağılık tıpakat kira yok. 20 kilometredek miyen kurukçu gelip gittim deydi. O 20 kilometre olsa çıkmayan gitip siz. Hani kira abda yala olsa kağılık tıkanlı uçla bir. He? Etigen sizden bu.
2: Bu kulüp kağı ağzını ağlap 2 saat buldu yutlup ol tağılı. Gelim kışıp beni hem deydi. Radyo ağlap hem zukamlarım yukup kaldı deyli siz ki Gülcem Bila Hanım.
0: Aşta desiniz buldu.
2: Sen sizde yok dedi. Gepli davasınız buldu deyim. İşte buldu buldu. Tamamen buldu.
0: Doğru aşı.
1: Şuna gidin işte tankı şişe tutun başından bazar bazar pas 125'in 130 matra.
0: 130 matra.
1: Şuna 21'inki borcun vile ile tutun başından bazar bazar pas 35 mikro atrafı. Şuna 19'un odi köpek tutun başından bazar bazar pas 85 mikro atrafı da.
0: 85 man atrafı da pakız olsun için 85 man atrafı da asınız oldu ki Q5'in alıma diye anlatıyoruz. 19'ninki odi'ninki Q5 he?
2: Anladın şikiman 21'inin yenilandığın bir sabahki.
1: Şimdi 23'teki tankı şişe tuttum başından bazar bazar pas 125'ten 130 matra.
0: 125'ten 130
1: matra. Şimdi 17'deki vetila sütüstüm nesil kalabiliyorsa 35'ten 40 matra.
2: 35'ten 40 man etrafı da. Dağınlık dönüle şunun da ravan kendi uçuruna obdu efendim evet.
0: Tursunca anlamadıkan basınız. Lişan var mı Tursuncan da? Lişan yaptım o buldum birini alaydı kentim. Yeni sene lişka pul yetmedeydi o.
2: Yakından yakı Nurgun dostlarmış Lişan yaman kızıkıp kaldı. Bizden etrafımızın mumda bir hem de maşın doğruluk yap olunca vakitte. Lişan ağısı bağlanı ki en tayin köplüğüne iskıldım cümü ben. Lişan ağam bosak, Lişan'ı kızıkıp kaldım he.
0: Dep.
2: Ya ki omuz ayağımı Lişan apirey digendim. Ya ki epe gelene mi köydüm. Digendek aşında hop gitip kıram.
0: Dep aşında
2: hop
0: gitip
2: kıram.
0: He. Kaç ki muşu?
2: Ey camiye göç yapmandım deydi ey camiye çomifin.
0: Şey göç yapmandım ben bana demişti
2: hakikaten.
0: Bıptı bıptı.
2: Bıptı bıptı sizin ama sorularınız yakışı olsun adet göçünü pifa taktıdık mı şu üçcak kırakeşe. İstil biz radyo anlaş bilen bir vakitte hem de ay soğudusunu mu koldum beğenmeydi. Ay da aldıray soğudusu sertemler geç hatta göç taktıdık an şiba.
0: Ya dikkat kılın noktalarını meskertip koyayla sizge kıran. O göçünü istik ben bence mi? Nisi o bersiz hem de hesabatını vakti vakti alıp durun.
2: Hele ki bu şu çoğun çoğun mesela top aladık Allah için nisi giyivil ama.
0: Nisi kaldı. Oydu bir kılımız hesap ne? Ya 20-30 günde bir kılımız. Dep ya 15 günde bir kılımız ya 10 günde bir kılımız dep. O göğüs satmak mı asan mekinde atam siz ses?
2: Ben göğüşün hem de nisi anmaz mekin dep demen.
0: Oy 10 gün 15 günde bir
2: hesabat kıldı. Şu alıkı nisi soğudu kılma isler, nakhnak soğudu kıl isler digin ansı çöken
0: de. Ve şu bulan o yakşamas mı nakhlam soğudu kılma.
2: Hele ki hem de kim ki çekni maşında nisi giyip aldık Allah baki anladık hem de. Nisi giyip bilip maşım çıkanı bir ay dep verip koyduk Allah baki ansılar.
0: Kim ki çekni nisi giyip alandı?
2: Onun da kısanla.
0: Oy alıdı orası. Alıdı.
2: Alıdı.
0: Olamdı dep
2: gitti. Tazam doğru köymüdük hem de biz onu hem de. Doğru mu hata mı okumuduk lakin taz doğru köymüdük he.
1: Şunu cidden var ki yıllar yaptı maçından bazar bazı pas 30'dan 35 milyon katrafında. Şunu cidden yaptı ki Donkong Reyes kitap yaptı maçından bazar bazı pasa 70'den 75 milyon katrafında. Şunu o yaptı ki Vietnam 800'den 900 kadar da 35'ten 40 milyon katrafında. Lisan sütlük etti, lisan bahçeye lisan sütlük etti. Razıca ömüş işkinlik ol maşın bazarı en yakıtlı olsan maşından birisi lisan.

0: 짱,
1: 아이 쇼.
0: 됐다.
1: 쇼.
0: 쇼, 지금 말할 때, 인라 됐다, 마치나 바자바자, 팟, 옷, 두둥, 옷,
1: 맞을
0: 두둥,
1: 엉덩.
0: 니까, 드라보다.
1: 야, 아우, 밖에서 업달러 왔으니 이까시더라, 아마 어머니들 소라 피드게. 내시한데 네?
0: 쇼노라, 나, 키베시든, 시키멍, 지그르미 키베시든 벌써 밖에, 뭐, 쇼노라, 바알라, 빼겐, 보사, 데이돌. 나와댐도 꼬동 자신다, 리샹라, 춥고 있, 가사? 뭐, 댑고 있, 송소람, 네, 테슬라, 리샹라, 비즈드모, 백, 소라, 피드, 버르도.
1: Əslində mənim
0: Sünnəşdəndə
1: deydi
0: var
1: ama
0: mıdır deyib.
1: hazır ma jon çox qayın oçu. Əxlətlərin tazlığaç anlağatı mən başqış qolam nikə migənkən deyib yaxı.
0: Həm
1: Zat boldu.
0: cuan şu qılalaysız, qolunuzda yünürünüz var, həm də onun
1: Əndə
0: başqa
1: ma
0: yerdə nə iş qılmaq istəyirsiniz?
1: jon şunik əxlətlərin tazlığa vaxtda bunuzğa maska taq qoylanıcı mı siz? Burnunuz yəgi səl yıxınaraq başqa maqırğa vaxtda asan.
0: Hə, mən də qurnunuzun tüçük çoğun deyidiq axşay deyib, deyib.
1: Yaq, yıxın.
0: Bunu
1: Jon tuzağın
0: yalıq
1: yıxın
0: qoyma
1: çı.
0: əsli mənimki.
1: Jon tuzağın yıxını.
0: Hə.
1: Yerken dalı aldı mı şu garbi beket geçen maşallah koşulan yerde maşallah sel köp tuzlu şehvalı yok diye akşam badam taksiye verdik lan.
0: Andın daha çok AD senden bir sabah ki 2023 yılındaydı Cuma Tursun Canustan. Bunu ama evet toh bir bağla pesan sen.
1: 2008. yıl 5. ayda ağan 3 çaklık moto pravası var dedi de.
0: Ha.
1: 2024. yıl 4. ayda pravını aldım Sabre pravını. Naya bile naya ağırlığı katnaydıgan maşınağa 8 kişilik 9 kişilik maşınağa adam toşu icazet namısı asan bulamdı mesela vegan bosam. 3 yıl toşsa bu 24, 25, 26, 20. Yani 1 yıl vakti var ki ama 1 yer 20 yıldak. 3 yıl vakti toşkan ki onun için ma yoluş toşu kesip kala saray etkin ilişkisi alalay siz. Sabre prava elip mesela 3 yıl toşkan ki andı ne?
0: Şu 23'te daha çok elde işlettim. Bakın bazen bazen fark 70'te 75'in kadar.
1: 70'ti 75 kişi ha buldum makul.
0: Şu 23'te çilenin kibar çatı 55'te 60'in kadar.
1: Makul.
0: Lisan şirketi
1: ha bayan kusur
0: Lisan
1: ki
0: bak.
1: ama.
0: Şu 23'te daha çok elde işlettim. Bakın bazen bazen fark 70'te 75'in kadar.
1: Ha makul. 2018'nin din mi şu? 2020 kişi boğan Toyota Tokmay Arlaç maşına neç pullağa ağlı buludu de. Əsləyimə ədəbsin Quran oxumuz. Yollap siz likin
0: Andın
1: bunu
0: çünkü
1: qaysın demə sizdə? Livin
0: demə.
1: mu? Zadı Toyota markasıdakı bu avtomobilla bəlkə pəməs marlaşma energetik durmayacaq. Hə çünkü
0: Çünkü GS4 2022'nin birisi bak ya. Şunu bir bağlı bəgən bulsa kaç bula bula deydi cuma. Anne 2024'nin CHR'dan birisi bak ya. Muşunu mu bir bağla pesundaydı bunu mu evet koyaylı. Şuna ola hatırcan bulun burnumun perdesi yakşı. Dep
1: Toz
0: esnemesin
1: küçükken
0: de.
1: sizden mi? Sırtığım çıkan bu sonra dikkat ediyorum.
0: Benim pravom çangçı bob çıkıp da Abbas efendim şuna deydi o.
1: Yakşıptı, yakşıptı.
0: Mübarek
1: Çangçı bob
0: olsun
1: çıkan
0: ha.
1: bulsa.
0: Bir kısımlarının 6 yıl almıştırıp olgan diken yeni 6 yıllık çıkıp kalan ahvallan bu kalıdı. Sizler katnaş kanunu tazıra yıkıp gitemegen tolunan murtat kuzgan. Aşında şoparlarının belki yeni 6 yıl çıkıp gelişi mümkün.
1: Mümkün.
0: Sizden 10 yıl çıkan bolsa demek siz aldığınız 6 yıl dışında yakşı yopur buldunuz degen gep de.
1: Doğru.
0: Şunda ondan neydi diye
1: Yakşıptı.
0: maşının degen gep. Yakşı yoktu ha. Aslime özünün yok emes o. Mahmut Can ya bir sınav okuştuptu onu şu okuştuptu ki emes emes. Aslime cuanşı uçu ustam. Öyü cuanşı okuludu. Sel gibi çıkarak hem de.
1: Ha,
0: Ha.
1: cuanşı okul.
0: Şuna 23'te CS4 yaptım başına bazarda topası 55'te 60 bin kadar. Şuna 18'in 23'te olan Toyota Levin Karolar dedi. Ben 18'inki Karolar Levin'le 50 bin kadar anlatabilirim ben bana. 20'inki 21, 23'ün var. 20'inki topası 54 bin kadar. 21'in topası 63 bin kadar. 23'ün topası 67 bin kadar etrafta. Buldu bazabası.
1: 50 min köyden 60 netçi min köy uç bağırlıkta 20, 21 en yanılırım bakken Arlaşma Enerjili Karola Livin bakken cuma dursun canda ait numar ne evet koyalı programdan düşkendinken telefon kılın ama esleyme adı anlasın Livin ke bakken bakken 50 min köy etrafı da alana etken siz
0: Andım var sahil yolu şimal canop yolu işte kazan lica uçağda
1: Yol bakarız
0: Piyadla çıkıyor iş var bakken cuma ayak egen
1: Kazan
0: ince kısmı
1: Görke
0: alırsanlar dedi kazan lica
1: Sayolda
0: uçağda iş piyad kit barda şeydi dedi cuma
1: Neyle?
0: Esleymen ki ha uçurunu
1: A telefon numarını
0: onu
1: evet
0: mu
1: koyduk
0: ki?
1: lakin hazır urmaya kar ama programdan düşkendik ki orası telefon ne? Hazır mı
0: Ne
1: maşını
0: uçurunu? Ben mi
1: bağlaydı?
0: bir evet yutup mi cuma ama
1: He.
0: Dursunca ustam bu çoğal Levin nikini.
1: He şıksız yok. Hiç de bulmaydı. Anlama programımız alaydı koluğa uğurlu anlı ustam. Şu Xoten şehri, Karkaşvili, 55 numara calaşkan, Bereket Açlık Mayzağı diye programımızın alaydı talep kılığa. Ürümçeri, Çinxua Cenab-ı Yolu calaşkan, Şahsat Eğiz Boşluğun Bulaturiyiz alaydı talep kılığa. Ürümçeri Tiyançer ayının Xalık Yolu 55. numaralı Cinkan Cunye Doktor Xanısından Tehrik Kesellikleri Məxsus Bölüm Alayı Tərəf Qığa. Yani şu tırık tırt dağlarını bazağı sağan tırt soğudu çektik şirketi programımızda Allah'a ait talep konu. Yani

0: Aramızınca orman orman kuvvet talkını yedim. Orman kuvvet talkalarını işlep çıkan orman yemek çiçek çiçek dalaydı. Hiç vaktimiz bekleyecek ki hazır mı o içimiz çoğunluğa içildi biz lan. Orman kuvvet talkalarını. Siz çoğu?
1: İçet tuk ha.
0: İçem tan la.
1: Orman kuvvet talkını içken de tutmayı ben bu avazlarımı şundak.
0: Yelim içip tüken siz cümle orman içmeyken bozsunuz kançilik eden bu kadar vakit olsun diye. Yelim ormanda olsun içip tüken siz.
1: Kuvvet talkalarını içip çoğunluğunda kuvvetli tutursun
0: diye. Haa şu. Fırkıl.
1: Orman. Kuvvet talkaları. Aşınca toluk biz içmeyenden işi.
0: Şu. Bir gün içip bir gün içmeyen bir gün içip bir gün
1: içmeyen. Toluk biz içken bozsam hazırlık için bunda avazım üzgürep ettiğen tutulurken işte içilip bunda bulmaydı de. Haa işte gangon şunun takımdan.
0: İçken bozsunuzun bol de. Orman kuvvet talkaları ha?
1: Siz mi salamet bulunca mı?
0: Hanım kızlarının ki. Çoğunlarının ki. Ballarının ki. Hoş taktı ya? Hı hı. Öyle girdim kılıp. Hı hı. Onu kol tuttum mançısını yıkıp mançını yıkıp kıldığa işler var ya.
1: He. Çoğunlarını.
0: Onu yıksak.
1: Uyu kırsak aşıyor. Onu kütürüp kürettik o. Şimdi oylarla yoklayıl deyip. Çoğunlarını uyu kırsak diye aşılarını kütürüp kürettik.
0: Orman kuvvet talkaları.
1: Çoğunlar Mahmutcam yakışı mesulat bu kaçka mı? Uzun yıl daha hazır gıcam da. Emmisin o şuna yaktırıp istimal kılışa içecek iyi şu
0: atlamış var.
1: Küçük vaklarımızdan başlayıp bilet tok onu. Aş bazı da kuruk yavulat tok diken de kaşında açılan bulat diken.
0: Kapıyı tutma.
1: Ne?
0: Kulağınla yırtıdığa yak koyup koyduken tıkı yapınız ya.
1: Yeminin üstü gül koyup koyattı ya. Nanla kışıkla koyup koyattı ya. Şeyin içe tıkı.
0: Bunu da ağzını içip. Kıl kengişerde
1: yap içip tuyup gözümüz mü koskumuz mu tuyup çoğuğa ne?
0: Aramışıncı de. Aş kengişerde yap içip aramışıncı koğanma siz.
1: Hayarım kanda aramışıncına ondan tutmayı ben bu.
0: Şıkılıp siz. Azraklı nıkçam da oltasınız ilk boğaklarını açtırdı ağrısını patsızcı mı siz? İştir doğru olan patsız siz.
1: Boyu doğruluk işkimiz paranlaşmayla. Ben daha niye arayla paranlaşsam buludu mesela boyu doğrulukçu. İşkimiz anç paranlaş gitmeydi mi boyu doğruluk?
0: Orunduk mu yastıkın üçünü koyup oturdu. İz oturmadı.
1: Erlerden sızlı baş yastık koyup oturdu. Kağalla işkim yastık koyup oturdu.
0: Nerede koydum yok mu? İşkali. Anlamışlar noktaları karaylı.
1: Andın cevherinin bıraktı mı bulup hake? 8 yıl boldu birinci kol. Marksi kipinek maşına demde.
0: Kipinek?
1: Kipinek maşına da maşın var mı?
0: Ben okumaya kaldım mı? Kaysıdan.
2: Buraya tekrar uzun bot oturuyorum. Ona şükürler. Ben okuşturuyorum. Ben maşı satmam. Ben maşı kurmayım. Ben maşını bağlatmayım. Ben sır yollayım. Ben. Mesela boğul canlı. Aldı tutunup. Mesela mekanlı. Kamilu. Taraf kırat. Bangayı. Maşına. Bir kadar köp. Armı kaysa.
1: Rahmet. Taksi.
0: Şimali aylanma koşan iş diyorlar. Avan ki erişten okuşur.
1: Ya siz diken o Mehmet'imin Canşuç emes Alimcan Esliman ismi. Mahmutcan ettigenden yakmış Alimcan'la kaldı. Ezdime öylele kaldınız o.
0: Ravan taksi şoförü. Yeter
2: ki yol savrama gücü yolları Esliman'ı yaradan kene.
0: Aha Çambav şoförünüz.
2: Vermez şoförde sağ yol savrı. Şol şımırdım kok yok. Yandaş mı? Sizin içinizde kasır olan. Kılık görürsen sayılık çöp. Canfı görürsen içine yolun. Şimdi kıravan.
1: Makul buldu rahmet. Adılcan boyu gözünüz 1 metre 50 kilemdi de. Durum tur 65 çıkım hemen.
0: Kızlıkken siz cuma siz maç değerli verdi kan gapın.
1: Bir de 62 çıkım et.
0: 57'de çıksız.
1: Vay yine.
0: 2022
1: yılı. Kaça ölçe baktınız.
0: 57'de çıksız. 2022 yılının ki maşınsı 6. ayın 30. günü şinyan vakti toş diye. 6. yılı apırmam mı ya 2022 olsa kıran ha? 6. yılı ha? 6'ını kutsa 2028 geldik ya.
1: Cevher çakçak
0: ortasında. Lekin karan mavo tamu daşu diye anlatmaz. Lekin dikkat kıldığım bir nokta varmış. Yen yaptım o bu setveli 6. yılı taşırış kıldık hem bizde Arnavut yılı taşırışını kımmayı çoğu Rışan Göl.
1: Ha.
0: İşte ötküzü yedi diken. 2. yılı, 4. yılı. Torda. Torda yıllık. 2 yılda bir katım kılımız 10 yıl geçer mi? 2. yılı, 4. yılı. Torda yıllık taşırış kılımız. 6. yılı yıllık taşırış orunlar bahçe supuğu çıkıp durup yıllık taşırış kılımız. 8. yılı torda kılımız. 10. yılı supuğu çıkıdı. 10. yılda başlayıp yılda bir katımız supuğu çıkıdı. Manda. Oy 6 yıllık çıkılmadı. 10 yıllık taşırış kılmadı ki de payda verdi kan. Mandakla bak ya acaba.
1: Mandakla. Ne var onda yıllık taşırış kılmayı yolladı yürüsenle.
0: Bamaydı bu.
1: Okşaş o cereyman oldu. Vezifin cırak kılığına işler buldu.
0: Şu numara 200 koy yıllık taşırış vakti ütket
1: yaptı. Bu maşın digendim ançı mınç para pat pat karallik taşırayım mı? Salametlik dedim yılda bir taşırıp durunlar dedi o. Ha maşın dedim şu an 2 yılda bir taşırıp onda biraz kulağı çıkırıp olmaştırıp bayan kıttırsan.
0: Ne yaptı kıldınız? Ne kaç umum yüzlük salametlik teşhirçi koşaydı aşı yaptım bunların ki. Uskallar nerede ne geçe? Bu tatkoğa yalır bağ mı? Almıştırlığa yalır bağ mı? Ma işlep çıkırış yeri yalır nerede ne geçe? Gereksiz gaz koyup bir şey olur nerede ne geçe? Ош қазан 3-ке

0: Hemen tuluk bir yürek, hemen tekşürüp he. Hem de bir yolduk hatırlayacağım, mangalı bulduk ya mamaşında. Ya bombaydı ki edip mıdak. Hüküm kılığından.
1: O cevher açıp kızıl çakçaktan birini kıptı bizge. 28 yıl oldu markası kepenek. Marka kiyim tikiş maşınısını bağlayıp yerin alakalı.
0: Eee. 28 yıl olsa bak ya yakışı gecim ama
1: maşınımız. Tursun Can Ustam evet gene kepenek maşınısı diyen o maşın tikiş maşınısı. Biz şunda estağidil muamil kıp gitip tok hem de cevherge. Hı hı. Bizge ondak estağidil muamil kımaydı gandım bileyli biz mi?
0: Kepenek var diye yani kepte.
1: He?
0: Kepte'nin bağı o?
1: Kepte'nin bağırası doğru.
0: Sen o kepte mi ki?
1: Bizden kepte etti.
0: Kepte he? Çıkır çıkır çıkır. Şaldır şaldır şıpır şıpır şıpır şıpır şaldır şaldır demti. Kada da doğru ne?
1: Şaldır şaldır şıpır şıpır deydi.
0: He şaldır şaldır şıpır şıpır şaldır şaldır şıpır şıpır şaldır şaldır şıpır şıpır.
1: Peki hazırlıkı kıyım dikiş maşalları onda emesken hem de hazırlıkı kıyım dikiş maşalları. Cem mi de turşlukçu? Gın tiki tiki yaşında tiki tiki. Benim ama yaşında kıyım tikiş nimen battı yaşında.
0: En yaksı
1: siz kıyım tikiş. Yaşı gördüm kızıkışım battı yaşında. Özem layılıp özem bir kıyımlarını tikip baksam dediğim bir orzu uyum battı cümle hiç çekimde.
0: Kıyım tikişler yani.
1: Kolum dışında acık kıyımlarını tikken ben aynı vakitte. Aşıyım kişi baklarımda.
0: Hurum tiki valsız tır kıyım tikişler yani.
1: Kolunuzu yığını sancı valsız diyseniz mi birini öğreyem.
0: Anlaşılar bizde hurum tiki valsız dediğimiz ama hurumçu hurumlarınızı tikip. Sonunda hatırlık yerlerden, hatırlık işlerden yırak durun. Çıkıp azra al hatırı olsa yırak durun.
1: Kulum eplik minim. Azır yırtılgan sökülgen yerlerden tikip yamap kıl alayım ekle. Tügümler şüp kes üzem takap digindek. Azra tügüm şüp kesim o Saypon Khan'ı gürüp apırıl gallar bakken sileme onda kımayım.
0: Tatır programda çıkendik ki yakışı oyunu pekıyım. Bedelleriniz bundan kara pekıyım. Kim tikitçer yandı boğan cara etler.
1: Ya ya ya ya. Ben bu bir olsa alamamış kim tikiş maşınsın cuma et tügümmüşü. Mahmut Can'dan uç yoru karsak altın kümüş yolu yollaşının da revan deydi cümü. Bu beyni hop baştan ahırı revan digen ne gep bu? Beyni oku demek çok şumam da Abdullah Hüten he.
0: Oy torda izdep git tutup kepinek maşını digen zarı kanda maşını dep matursun cevap uçur yollaptı cümü.
1: Cevher aşında çelip koyuptu biz nazırak. Oturu.
2: Dodo pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Tonatkudun emdi aldım. Sel toğuz pişkin he.
2: Dada dada emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
3: Tallap içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Tallap içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: O pesil soğukluk çayı diyelik adam bedeni soğuk gildiğin çay diyen gepken de.
0: Soğuk gildiğin çay diyen gepken.
1: Şu an yalaki ve kuru kısığınız eşip gitken de güçlen ya cık yavağın da içsiniz kuluduğun soğukluk çay demek çıkken duk da ya.
0: O alakı pesilin limon yalpuz mu soğuk mu? Çeyi mi soğuk gene? Pesilin ki.
1: Bulu dike o mu ondan?
0: Ort, ort, ort içirdi kendisiyle bezeller onunla. Bezeller onunla kırt, kırt, kırt içirdi kendisiyle. Kanda içi gerek böyle.
1: Biz de ekmanda bir ayrım stakan koyup içmem de.
0: Stakanla mı yok? Ben de o içtiğimiz onu.
1: Cevher mi kim dikiş ustası mı deme?
0: Öştak gene.
1: Amangül Hanım mı kim dikiş ustası? Bizim programımızda anlaydığın dikiş ustamla. Hazır o dikişçi, layiyeli güç ustamla bul, deydiğen bulduğu hiç kimse hep onu yemeydi. Bek cıhken cümü.
0: Ma maşallah bek yıkılık etti cümü oruçen gör. Ma maşallah vakti yollayla maşkımın. 15'ninki maşası var ki hallendarın birisi. Ütkendil bağlıgan bu ne? 3-5 deydik o.
1: Ay bu... Tamu daşu kızık yaptı o. Veycan bayide tölümüsem mi şingen Bolivya'm da 6. ayda 33 günü güç tölü bitmem mi ya? Mağep kıp kaptı o.
0: Çokum tölü bitsiz cuma. Tölümüsünüz yıllık teşhirişini ötmeydi o.
1: Töle pak sıkılıp bir taraf kıp oğandı iken andın apırdıgan bir iş var. Olcu çolpan soğut sarayını aldık yollar avanken deydi Abdurrahman kamdan soğum kiçe. Süzüp, sozup, içiş gerek demdi o kaplanmış kılıp.
0: Okumaydı kendisi o.
1: Cengo yolu koşu yolu işte yollar avan digen uçurunda Mahmut Can Ahmet tuttu
0: he. Şimdi okudunuz siz maşı. Okumaydı kendisi o. Cengo yolu digen dep oldunuz. Olca Çolpan Sol Saray digen dep oldunuz. İşkimi 15'lik halen daha var ki 3-5'lik. Anda yeni bir maşın bakken hem abi. İşkimi 13'ninki maşın siken bu maşına.
1: İşkimi 13'ninki.
0: Maylık Şenday'ninki Rüyna dedi o. Şenday. Hey, Şenday Rüyna çok.
1: Anne işkimin iş girmiş gene ki meytandan bir sabah ki PHEV. Muşunu mu bir bağla peygen bosa neydi otursun Can Ustam gayet koyayla bir bağla peson.
0: İşkimin 16'ninki ki 3'tün bir sabah ki ki 3. 80 manlı mı dedi bir kolluk gene.
1: شنو اونا آتش مکان نامو بر اپتوموبل با که بیادی چیم پلاستیک ما چیگر متودن که مشین بر باالا پس تبتن که قول سکن من بدن
0: ما قلم که ما یه
1: ما او اشکی ما چیگر متودن که بیادی چیم پلاست با که سب توکل که ما نم تو سنجان استان بر باالا پس ما سعیت پیدا کرد عبدو اپندم دیدو لانتیان یچی آرچین آلت دکی ولش شن دارمان دیدو چما رحمت سگه یولرانس روان بوسون
0: سوز نه اینکه تاینی قرکه کدول دب اولو وگانی من چه باش نگر شما گپ کسانس میشنوند گقلی لیرگان چه میگن راست
1: مش دب تاینی قرکه میسوز جکلگان بو کیپرس
0: اینو ابدان آنوشت دیکت کن
1: اولیا بیگم مش پسند گرد گرد چه میسله کرد کرد چه میسله مش ماشین تکش کیم تکش ماشین شالدر شالدر شاب شاب مگم دوی بو تاینی قرکه میس ما مش گپ لرانس
0: وای تاینی وا
1: خوند تاینی ولو دم دی
0: تاینی وا وای گرد گرد لان کرد کرد باش میده گیرو ترکام کام گله ترکام شدند.
1: چی می‌تاینی وقتی من همه از قبلیت دخمه می‌نگیم تاینی وقتی که من دیگه اجایب من دار.
0: تاپرنا از تاینی وابر. اسمیلی لوح بر ماشالله یخم آموزش ل. به تاینی وابر یخوان گپلدم بر نقصم. لوحو لنشان دیگه دک.
1: ما کادلک دم بر سوای که اشکی من چیکارمیش که کادلک سیتی 5. مشونه. باحالا پیگم بوسا دیدو.
0: اشکی من اویت اینن که نیسان چی جون اشکی دی 5 دک کانچ پول بولا ماشین اشیان اشتهک پاکز دب شوند دیدو هم ده. Çok karsa bunu evet bireyli. Tursuncan bağlamam sen. Ben.
1: Ana evet.
4: Ben 23. Sultan Mustafa 68'e 72 adı abi. Şimdi 16.280 kilometre manganlıkta Mecnun Bazar Basat'ta 25 metre
0: abi. 25 metre abi.
4: Şimdi 23. Sultan Mustafa 68'e 72 adı abi.
0: He.
4: Şimdi 13. Şimdi Rönerat'ta Mecnun Bazar Basat'ta 8.210 adı abi. İçtimaz, 24'teki biyadi Sımpılasat'ta Mecnun Bazar Basat'ta 50'den 55 metre atrabıda. İçtimaz, 17'teki Nisan Çizindap'ta Mecnun Bazar Basat'ta 45'den 50 metre atrabıda. İçtimaz, 23'teki Sultan Oktat'ta 65'den 70 metre atrabıda. İçtimaz, 13'teki Şende Rönerat'ta Mecnun Bazar Basat'ta 8'den 10 metre atrabıda. İçtimaz, 15'teki Kalanda Üçtürenşat'ta Mecnun Bazar Basat'ta 75'den 80 metre atrabıda.
0: 75'den 80 metre atrabıda, he? Maklı.
1: Makul buldu rahmet. Seher bulbul değil. Sizden uçurunuzdum tapşırıp aldık. Cuma rahmet selamet bulun. Abdu efendim sizden uçurunuzdum tapşırıp aldık. Rahmet sizge. Sertem. Mukapat besanla deyip Seher bulbul.
0: Açta aldıydıgan bir.
1: Diyeleydu deymemiş Seher bulbul cuma iş kılıp.
0: Mukapat be aldıydıgan.
1: Mukapat be bana deyip.
0: Be meylemdi.
1: Kendi Nurgul mukapatlarını beğen. Şu yana mukapat be deyip. Minin aptımı bulun programı sizde Sertem'den cidilini kılıp. Дегенде киш кылып. Жай, кандай болсун ичинде диялайдыган, кыла алайдыган, булудыган да адам э.
0: Мына ма эстемеде кексанлар болду мына мында. Ушуржака, а гөшке туз селип ябатамсыз я дедим. Нургун кеп па де, мана кепнон тегири кеп, кепнон тегири кеп.
1: Тамсыз кеп кылган бу кетипсиз деген кеп болсун.
0: Я ичимин десеңиз лан болмайды аны. Ашынчы кир деп койсуз.
4: 23-кинчи кабилек сидиле жатты машинан базарлар сатпаса 115-120 000 катырады.
0: Болду макул.
4: İçtimo 17. Nisan Çizindap'ta Mecnun Bazar Basat'ta 45'ten 50 bin katrafıda. İçtimo 24'teki Biyadi Sımpılasat'ta Mecnun Bazar Basat'ta 50'den 55 bin katrafıda.
0: Ma üsümlükler bağıtçısı'a bir kesanlar bulat diye hem de ten çıkıp üsümlükler bağıtçısını çökleyip doğuk tep sevli. Rast mı ya? Rast baram doğuk. Bıntiyen CRV İçtimo 21'nin ki maçınısı var dedi. Bu maşını bir bağla peygam bolsa.
1: Evet koyduk cuma bir bağla peygam. Çüştü nim tamak etsen bula sıxtısılarının maşında tamak yegün olay kemmeydiğen işler bu adamdı deyip Gülcemal.
0: Yok biz sıx olamdı o soğuk olamdı o yerli yürü atımız o.
1: Ya ama hava ısıp kese sel iştahı tutuluduğun işinde işler buludu karan adet normal ademlerden.
0: Salgı ye kırp yerli vesip oluyor orada.
1: Siz hem ye yersiz.
0: Yemişsiniz yemem. Tuzluk mu? Tamak mı?
1: Hem iştahım tutuldu deyip tamak yemeydiğen işini kımmak. Sık uyutup kalıdı bir kağı ağırıp kalsın. Hem yiyiniz kendisi mazırak bir iştahınız tatkan. Neyim tamak etsem bula deyip sorursanız hem neyim tamak etsem. Ben mi şu neyim tamak etsem bula deyip hiyal kıvatkan emeliyette. Siz gidin mi deyip mesele biremem de. Ulağ mı eğitin? Soğ mu eğitin? Gen ben soğ mu eğitin? Dındın soğ mu eğitin? Memper soğ mu eğitin? Degendik. Qashqa Xualin bazarından qadimi şəhər kəyik yolları ravan deydi. Bilal tortak sinə uçurken bu, hə manım o. Abı salam can, avazlıq bir kəqib tu onlı itəyli, hə neyim dedi. Bana.
4: Rüzgət tüttük, bunun bir məşinə mat 2019'un yüzün. Şimdi bağla pək topu ki, bu may.
0: 2000 neçə dedi?
1: Çıkma 19.2. Yücen dedi o. Yücen dedi ama.
4: Yücen dedi. Bunun bir maşına mı? Çıkma 19'un yücen. Şimdi bağlatan
1: kokuya. Ha, Livinke.
0: Çıkma 19'un ki Livinke ne?

0: yılda. Kapalet ki bulmuş emes ma o net 100 manda milyon gıçe. Töleydi o. Mıştı vakti eskattı mene. Tursuncan.
1: O yetti ki bir yarı eskiyette de majinan bazama pas 15 mil katrabıda.
0: 15 mil katrabıda.
1: Şunu 25'inci yağır dertte majinan bazama pasa 120 mandın 125 mil katrabıda.
0: Makul.
1: Şunu o yetti ki nisan şokka dertte 40'tan 45 mil katrabıda.
0: Makul buldu rahmet.
2: Oti jonchi matraplar aptimi bula anchi ko'p emas yo'llar ravon degan uchurni Bahrapanda ma'vatibdi. Rahmat sizga ajmo.
0: Bo'ldi ma'qul. Unda
2: bo'lsa. Yo'l uchurlarimi kam bo'lmasin do'stlar. Yinchuan yo'ldan Beijing nanlu tarafga chariq g'arb yo'nalishda to'silish bo'lgan ekan. Qorlig'ochliq janob o'tishmi ko'rikidan qarshi Donglu Lijaocha janob shimol yo'nalishda ma yo'l bilakdimi? Aptimi bula ko'p to'silish bo'lgan ekan u.
0: Shu. Anda ma nam kulaktan kulağa yetken pulunuzdan tejaydigan Molligirin Abdullardan bir tavsiye alabatı. Azraq elan ekene berem daq.
2: Maqul.
3: Tianjin rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçesine selendigan köp qavatlıq binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metre gıç boğan öyle setiladu. Binanın arlıqken, kün nuru yaxşı çüdü, amivi kölüme kiçik, paydınışkı boldağın kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin birinci numarlıq turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1-nji nomerliq turalgosining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 99 99. Shenjiang Yuhal uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 01 02 00 125.
4: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
5: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, pekimi ronak tap kızım.
3: Bir buyruk bilalla, tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı, akıl ekranı, güzel oylakıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TEI akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
6: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşte. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. TEI akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzda kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, TEI akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
7: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
4: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
7: Dada dada emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
7: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizimi yanılı soğukluk çay o.
4: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta faydalı terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı.

0: Nasıl? Hoş demdim.
1: Hoş. Programımızda ahırlaştırmamız programı Riyasetçileri Roşengül Basit ile
0: Hoşurcan Hızır.
1: Nöbetçi Muharri Ramile Ablamet.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yolun altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmayları'nın baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orni Alahide talep kılgan.
6: Akı Abdumobil'in asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Orni bari bahası muhabbet mülazimeti etraflık Fokus Sılıklaşmayları halık soğurtsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakışı bası hazırlı bari.
5: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit Ullur üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit Ullur'un pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit Ullur'u yedisek bolduken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.

0: Bulmacıklarıyız, yetkili tır, yollarımız bravo.
1: Yollarımızda biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
2: Geldi o. Bağımızla.
3: Başlandı.
2: Başlap geldi o. Yollarımızda.
3: Biz Hemra.
2: Biz Hemra. Adını ki radyo olucular yollarımızda. Biz Hemra programımızda başlap geldi o. Sizler yol başlaş. Başlık uçu dost online yollarımızda. Biz Hemra programımız başlandı dostlarımız. Ha. Adını ki radyo olucular çüştük yollarımızda. Biz Hemra programımızda yaktırıp köy.

0: La yollarınızı biz emra programımızda mana coşkun köylerimizden başlayıp aldık. Yaktırıp anlayıp kızgılık falan katlaşıp yaş keyfiyatla yol yürüyüşünlerine ümit kılımız. Riyasetçi dostunla Kunduz Aytur dedin. Sizlerle selam.
1: Kunduz hanım karşılığımız. Yollarınızda
0: biz emra.
1: Bir yüz yetti tört katna sənət radyosu.
2: Dostlar, dostlarımız ne? Programımız katnaşık teklif kılıb etdik. Amma likim muşu doyun şıpın xo muşu vişin pinkdey radyo dike. Amma Allah dike uçurlarını yollaşıp başlayıp gitti. Sizler rahmasına gel.
0: Yaxşı keyfiyatlarını iz kıldık bana keyfiyatlarla. Yaxşı olsun. Ravan yolları yürgeysler deyip oylayımız elbette. Eğer tutulgan yol biletler turqasanla. Kerek yok, uçurbasanlar buludu, uçurlardan paylanğış mansanlar buludu. Onunla başka yana katnaşkaya soradığan sual meseleler, yuluqan meseleler, cevap tepişini kalaydığan meseleler bulsa, otur koysanlar buludu, küçümüzün yetişe, kendi ayırlık, izdinip durup dostlarımızın meseleler köstümüz.
2: Elbette.
0: Yani elbette kerek muş, çıraylıq bizden bekirleşini kalaydığan, yakşı temela, könüllük temela, ekmetlik temela olsa, kulaqsızlar da, kıdım merhamet.
2: Yollarınızda.
0: Biz hem
2: Biz hem

0: Mane o da sa malanı teklif kılıp ettik. Canlı kuşçularını bir programımız katlaşkaysla yol gazmayı uçurulur os. Beğeş dostlarımız ha. Esin nakşı köyü müzikle de ozır ağaçman gaysla. Malaga hoşal keybiyat yar bozun diye bir mütte biz dostlar.
1: Toyin şöpiyen havadan ekmeyden bir yuvası göz düşbah. Radyonu köy geç anlanla tavsiye kıpak. Bir anla pekınla ha. Ozır.

0: دادی سنگلا سولش خواب تیکن تو
1: یه نفر چهار
2: زن آرتی آقینه مادوجا Yol sürücüsü Mensah'ın Dulbacar taraflarında Altınrayla 3. kalıp dokturgan taraflarda yollara olan gelişim o.
1: Oldu. Yakşı. Nömeti bu nakşına ısım edip. Sormağın digen nakşı bu.
0: Feruk belen bala. İntihamı diye ütlenmeyen Feruk digen nakşı bu. Her bir desem yürüyünüz bir eç kütü paramda ha.
1: Yak bol siz vazgeçin ütlenmeysiz de soksu sapam. Doğ ya gayret kılan. Aş ötküçeyim tam bir yerinden doğ.
0: Sokubak yolları yaravandaydı Peyzullah efendi korildi. Ne sokubak yolu yaravan, sokubak yolu depa mı korildi?
1: Sokubak.
0: Yeni uçulak
1: karaylı. Korildi maçıyla yaşa. Abdikayım.
2: Riyasetine yakışma, abdide yakışma.
0: Yakışım siz. Yolda
2: kalancıma kılıp.
1: Yakışı. Şaparanlık görəlirken sizə.
0: Xoş, şimdi uçurlar şunda qara qarsa xalq bağçısı aldı ki, yoldun nəşriyyat bağçı yolları var deyil, üç çaxlı kirakeş deyə isimli alıqçı məs.
1: Ömər Əlican.
3: Yetir, nəşətlər, Allah rəhmətli yaxşı işlər. Qalıq sağlanma, etmək salqının uçuq.
1: Yaxşı oldu. Ben şan daci qoşlını yedi ravan deydu, reşte rəhmət.
0: Ekberkam, qanxı, muşu, işki xaltı xoacar öləndi, yüzdək nanlı maşınısı qıbıyız. Bə, qara pekınlayın, dar darman, yo, səyiköktət kam nəsli var mı, ağaç çıqayda bizgi xət yazıb.
1: Vajor biləldi, yolu salay demdi mi?
0: Kendin gəqqim usaq, nimdə cevap gəmməydi ki, desə, mən sizlə radio yollaptım bu uçur,
1: Hata yollap kaptı da mana karam taksi.
4: Yaşımı ağırdan kumuda eder yol sevre. Pastar yolu vicdan bayramlama yönü çıkar sonu. Aşağı yatağın üstü maşin sürülü küçük o.
0: Buldu.
4: O kerepte.
1: Yaşı yoktu.
0: Buldu da.
4: Sana suculu teorizme tekrar bir maşin.
1: Elik kıl. Laban tutup öyle pelakta kilin la kilin la bana beş koy beş koy beş koy Ezan bu kette beş koy
0: Aşı avazı
1: Resmi
0: Şkoy şkoy şkoy şkoy
1: Talla herida talla şkoy beş koy
0: Dokunumuzda mallanın bazı şürü yutuldum şkoy şkoy şkoy Ne kaç avazı
1: Resmi avazı ızhal
2: Cenab-ı Yolları yanımı tutulsak ailemle koş karnı aldılır baktım bu lazer akıllıki tutulsak şey yok Atarız hep yollara var
1: Yaşı
0: Olu da yine uçurlar karab baksak.
1: Adılda sen al şuna rabandaydık o.
0: Cilve, Gongo, Adili diken dostumuz Sayyolu, Hınayolu, Ötüşüm, Körük, Bölükke, İşki Terep'in Tosul diye 2 kilometre dayırda deydi. Hınan yolu, Ötüşüm, Körükke, Yol Bölükke.
1: Pezilet, yak yak yak Pezola deydi ama 8. turundan aldı şu sokpak yolu emesim deydi o. Adılcan 8. turda okumağın için okumaydı kendi.
0: Adılda sağdan aldır ki yolları var, galibiyet yolları var deydi o.
1: Karam taksi, avasınız kaytanla peki ha. Yana uçurladın, Abdurim efendim.
5: Şuraya ziyaretini kut, hodunu yolu kavrayın. Nuriyay yolu, Erbayan yolu olsun, Kemal yolu var, Kemal yolu, Nuriyay yolu olsun, Sucan yolu olsun, Karapanlı yolları var.
0: Rahmet, oğlum için Zufan Abdurrahman Diyenzen diken finşan kılıp bana şöpken kaldı diken. Kollarına peyti atıp kalkıcı besi gitip de rahmet sizge. Ama belen balı Ferruh'un bir üyü var, zorluklanma atkan zorluk kıpersen o zaman da.
1: Apey zorun de ya.
0: Ama balım intihamı da ütlenme azırak şu üyü, üyü zorluk ışık ihtiyacı kokak. Şimdi yani sıçsan da o deydi bana.
1: Turpandı mı?
0: Turpandı mı? Huygu üzere.
1: Örümçüde mi bugün 34-35 bop kaldı cuma?
0: Şimdi değil mi? Bugün ağırız sıçcuma. Vallahi malikin.
1: Bir kıl adam çakı duma sık.

0: 34대 idi mana. Uçurladın. Miranın aldı şuna ravan deydi. Ekber Kuanxoy, rahmet. Ben kının aldım ravan ki, rahmet.
1: Şurada tuğlu ufan deydi. 43 çıkıp durpan.
0: 43 uğam bile, Ahmet. 50 neti gradus.
1: Yani hoyan sen onundan ışık etken de o ha. Tuhumşu da hoyan sen de azı.
0: Bir bilek son konuğun ayına kıdımı temperatura ölçü güçlü bir karabik kilem tanla ya.
1: Ota ayten mi?
0: Ota ayen bir yerip tep verip çok kese.
1: Hoş.
0: Abdıkayım.
2: Yolun ya, mavu. Süleyhan çıkıp hazırlandı. Rumbaçı karabik durma yollar da var ki. O bir iki gün uni var etken daha yüksek okanakçı.
0: Raz aşo, bir iki üç uni var etken daha şu ahir aşına çıkıdı.
1: Bu talaşma Allah, üstüm olmayı.
0: Ya bir de mi talaşayla?
1: Karanlılmışsın.
0: Kilan ayışkımız şırtı ocağınız bakalımız.
1: Karanlılmışsın.
0: Səvi qarşalımıza səvi bumuz yolla vurdum qız mən bax mən bax kakuk mən bax deyib.
1: Xoş yenə uçurlar Qarabağaylında olsa.
0: Qonda qaz qaçılaş orunda qaz baka öçürə tüt tal maşın baki deyib Əkbər qon qoy. Biyə Adılcan sizin avazınız düşüdükən cuma? A üç qoyuqduq qan. Ani şiltuva mağlı cuma yamsan?
1: Yağın yağın sen koydu radyo anlat kalı var mı? Tolapırımız bir yerde. Şşkoy, şşkoy, şşkoy, şşkoy. Kilinli meymanlı kilinli şşkoy, şşkoy, şşkoy. Çoğulu gop, yav soğuk, şşkoy, şşkoy, şşkoy. Kilinli malla zavutunun bağısına şşkoy, şşkoy. Zavutdaki mallarını bir taraf kılımız deyip, dükünümüzdeki mallarının bağısını çüvetti. Şşkoy, şşkoy, şşkoy. Şimdi de besem. Dükkün oğlu digenin
0: vay. Vay vay vay. Soğudu digen bu kese ha. Şincan taşının alışında ravan deydi. Rahmet Adıl'da sana aldığı yolla ravan. Kalbiyet yıldıraplamış onda ravan deydi ha.
1: Sık ölçe göş. Oyan sendellik sekiz çıktı deyip. Honda gaz kaçılaş pon kitidi. Gaz var ki öçüle tütü et maşını var deydi.
0: İyi keyfiyatım yüz cümü. Sevi. Men seviydin silahı salam. Keyfiyatım yüz men silahı daha kuyay deydi.
1: Yani yaş balı diye yaş kızlar diye bunda böyle ruhluk bunda ha
0: resmi
1: çınşın bunda ruhluk hoş al bunda duruş gerek
0: happy duruş gerek ona

0: Kesinlikle Allah katına son ben zamanları çıkaranın bir sıfay.
1: Buldu Rahmet.
0: Eğer katına şahı sizleri karıştırıp durunuz. Sıfırsı onu mu anbu olsa. Çıkıl yolu atarlısı oldu. Bire yüzden ki maşinistin sigorta katına çıkan sigorta şirketin. Rımlı sarkına istiyle birşey deyişip. Aval sigorta şirketinin ki açıkçılığın din son kompromisi düzenini bükletken dinkin. Bizi kalırken yaratı sigorta şirketi. Mesleketken Rımlı sanığı verip şun dava. Şunu Rımlı kıldırmıştık. Bunun yaratı Rımlı'nın üç kılıbık. Şu dönemde kaç gün Rımlı sigorta vakit etti. Kaç gün şu sigorta'nın ticaretten 35 milyon kasasın.
1: Ahri.
0: Ondan ticaret dinini, kılık ticaret dinini bağlattık. Şu boyunca tarif kurdum bunu. Eğer onda tarlamayı şu vaka çıkardan kastırıp sen alamaya değil var çok fazla. Ama şimdi ben halırımı sana geçirip bunun kadar yüzü aldım pul çıkarıp durup rımlatma kıldırıp çıkarıp öyle kırıp bunun yaratı şu mevzulik kaç gün rımlat çekken bu olsa rımlatma kıldır çıkanını rımlat doktoran insanı bölse ticaret dinini bağlı sarkılık her ıslatı bul. Sonra kişi yolunun bir mesajı diye kayıt kolaylık olsa şunu kalmış gerek. Lakin karıştırıp beğenme de edip bunu kaldırıp beğenme de edip vakitini yüzüverip yüzde bunu belki mat bunu vaktini diyeyim.
1: Yeni böyle
0: Anadolu Rımlık vakti eşit etken için bu Rımlık günü bu için dava olsa belki muhakkak Rımlık vaktinden eşit etken şimdi çok kullanmayın. Şu an muşkuysa canlı parada yolunu kalıyorsunuz. Yeni parası gelince karıştırıp eğer matlaşma alakam bu olsam derhal çok meslimi çıkan cevabın burunki aman saklaştığı zaman sesini şartılık karıştırıp ki mal mümkünü maşinesine katarlık ya ki hesabat numarını müzar hesabat numarı katarlıklarını aman saklaşıp küçükle durup andım bir ay ki bir anlatma kıldırıyorum bir ay ki de deva kılsımı bu mu bunu kağın ne bu şunlar için toplayacağım şırvan işte bizi sallak sallak kılayla kovan insanlısın.
1: Mehmet Usta dikkat hazır mı bu? Hesabat numarı ve ündüdar vişin sınırlık tonluşunun gibi çıkıp kaldı. Hazır mahıl ahval astıda muşu anlıgıçımız bivasta sotkı verip ez kılıp aşında aval toktutup hesabat numarını. Anı kendi muşu sotar kılık besim kılıp ağılı bulamdı.
2: Yok, aval töyleşke buyuruyduken, töyleş eke maslaşmasa,
1: töyleşmasa anı kendi.
2: Anki hesabatın tonluklu, anki mecburi uçak icra kılıdı.
1: Haa, manda.
2: Mecburi icra sunukta uçakta.
1: Ben düşünmeye kaptı ben de. Beşi de, ben kallam da hazır azlık kısa, bir vasitemde sottun, tonluktuydu da kalkışıydı.
2: Yok, çakırı da aval karıştırıp
1: ala maslaşması çoğun aslan.
2: Maslaşmadan da ana dekin.
1: Demek hazır hem de Turgun Efendi aldığınız ya ama Kaşkaya'dan adukat Mehmet Tosun adukat sizlerine ait yakışı meslet yürüttüm. Çıkıp yiyip gelsek bir töyüz koyduk meslet yürüttüm mü sizge? Bana. Teliğiniz var ki bugün Mehmet Tosun adukat radyo anla kaptı ki yakışı meslet verdi. Bu biz aldığı bazısınız bir töyüz koyduk. İşleyiniz mi meslet ki?
2: Siz meslet giriş buldunuz da.
1: Demek tuluk aldığınız ya düşünüşlük buldu mu? Düşünüştük boğan boz düşendim, rahmet, Mehmet.
2: Vaktini ötküzetmen deydu. Bulamdı Turgun Ustam, vaktini ötküzetmen. Vakti da karşı taraf maslaşmadı, deyip siz sakla bir gün ura. Mana ayet ala, öğün ala, hepte deyinkin, 10 gün, 15 gün, bir ay deyinkin, telefon alaya, bir ay deyinkin, ala kılışama, deyip siz vaktini ötküzetmen. Siz özünüzü tekiştik yolunuzda mangaş durun.
1: Doğru.
2: Adukatına mesleti ya.
1: Doğru, hazırım de mavu. Dana adukat korunu Nurmayacı adukat mı şıkanda Allah'a ütüptüke.
2: Allah'a ütüptüke dana adukat payda oldu buna.
1: Katına şartı doğrusu ki mesletken bu böyle ne, böyle ne. Mehmet Tuz adukatına ait yakışı beslet verdik mi ne. Şu aşta kem de bu Turgun Efendi şimdi işi. Lekin sizin seyrek çırak da toktuğunuz ne ait yakışı öptü. Bu bir serik çırak degen bir aldın agahlandırış çırak. Azır kızıl çırak yanıdı dikkat kıl asla tohta degen gepemde. Elbet sizin bu inkasınızın ait doğru.

0: Kainağızdan kepti gömlü kuyuptu hem de mesuliyet karşı tarafta ki. Hem de oğan çağda 30-40 bin koyluk zahmı boptu değil mi aşınağız? Yani bu ne hem de töyleştin kıçıp telefon ağılığını mı yumadak maslaşmadan bolsa hem de Mehmet Tursa Adokatı'na ait yakşı yoldan şükkini köysetti. Muşu arkılık siz bir erkek kıpakamsayız.
1: Muşu pırsatamda dostlarımızga dayımız eğer vaka yüz berip kalsa hem de mesuliyet batırıp herkes mesuliyetten özenlerini kaçırmanla hem kaçmanla. Bunda boğanda ahire bayam degende kılık moçengunmay koçengunduğan iş olup kalıdı. Hatalık üstüki hatalık olup kalıdı. Esli katnaş vakasındaki mesuliyetiniz bir. Ahırda şikinci bulup anakin sizden kaçkan mesuliyetiniz bulup manda hatalık olup kalıdı. Çıraylı halkılıp eğer töyleşke ıhtısadınız yarabemize deyisiniz ulamı herkes gelinizin sıkmaydı. Töyle edip duramaydı. Azarak vakit berinle, maçık vakit neken kulunuz azarak pul kremdi ya azarak şaraytınız toluq boğanda kılay, şu çağda men kıpere yamsa azırksız töyleb durun digendek mi da mesatlaşıp, kilişip, toxtamlaşıp asanla buludugu. Deken herkes kaçmalı.
0: Azar hem de Mehmet Tursa'da katına yine gepleri var ki bir anla bakayla
2: he. Realitetine ben bir sonunu aldım. Kanunda aman saklaş çok ağırlı da. Böyle dava ceryandık ama saklaş. Böyle davadan burun kama saklaş. Son manında davadan burun kama saklaş tedbiri kullanıp aval dava kınmayı kırıp mal mülkünü aman saklaş için ot üstü iki de kağa rınlat üstünün çürüktüler ot üstünden aşmağın alette andın erine kontrol uçağda rınlatmak için çıkmaya maşinin toktaş ziyinin çıkanı katarlık dava talep inip dikiydi. Muşu dikigen dava talep atarsa 30 günü aşırı etmeye kırıp sotka erif olsa manin ki kapal etmeye böyle yukur bulunur.
0: Hoş yeni bir söz.
2: Eğer dava kılıp dava ile birlik zaman sakılsınlar diyse uçakta tutmak kimisi tamam sen rımız kurdun nasıl senin de rımız Zeynim dikmepti o. Onun bir ikisinin kaç gün rımlı tıkallıkın.
0: İni kumaptı o.
2: Kaç gün ticaretin tıkallıkın dikmepti o. Ve bunda alette dava kılsa. Biz bir kayıt kılmaz kılsa. Biz sosnaktan müre. Adeta bu kıldaki davanı kubul kılmamaydı. Şuna kanunda taşı o. Dava sizin burun kaman saklaş. Mış tepsini kullanıp. O tüketi de. Bağlık mal mülük hesabatını Sonuç kurup, onun yakut süresi de erik olsa, bana bir yolu sileydi, hem de karakterle malminin 75, maşinin 75, Katarlı kuşlarının mı aldığına alındı.
0: Doğru. Yeni birisi?
2: Yeni bir asker tadığının ameliyatı, Muşu hazır maşinin ağzı çıkırıp kaçır yüzgen kişi, kaç kaçır yüzgen sıra ameliyatı yüzgü boğan ziyan çünkü eşlik olur.
0: Bana.
2: Mesela asker çıkırıp, masışı, derhal rımız kıldırıp en çok sürette 5 gün yak 10 gün 15 gün içi rımız kıldırıp etse lakin bu toptaş ziyine tüven verdi. Lakin karıştırıklığın masajmağalığı sayarsan bu rımız vakti eğer 15 gün gün yakı bir ay ayakta bir neç ayak uzak içi istimağın buldu. Bunda bu lakağı adette kanunda muhafık rımız vakti diyen kısmı karta inip bölüm yok. Bunda bu ağabalası da ısızlılan
0: ziyan çıkıp
2: ziyan gelmiş ihtimali boğan bir ahvalda uçaklarımız mümkün vakti işitirse bu Aziz Pegasus'un kuleyden çıkımı mal sultanının ilk bir şey gelişip üzgünü ziyan bulur.
1: Küllük işe akım battı saçına mı? Bir gün uzas bir gün.
2: Emniyette bu karakterinin batlaşması da üzgü ziyan elektriğine de herkesin payda elektriğine. Ama bu maşinle artıştırıp 800 yıllarla çıkım bunu bilişi bunlardan ibret edilmiş. Bu herkese bu ilgili faydalık kemiğe bir iş. Ziyanlar ne ilgili bir iş. Şu an bunu zararlı az masajı tırtırıp bozuk bir iş.
0: Doğru. Nâd yakışı eskertişi oldu ya Mehmet Tursa Adokat. Hem de ben bu muşu nek muşu sualını sorayla gittim. Hem de karşı taraf yeni muşundan maslaşmaya kaçıp yüzeye mesela. Bundan kim ki muşu meyli hizmet, meyli ticaret, meyli muşu turmuş işi de cemiyetliğini kandak çekilimilege uçuruşu mümkün muşaktı mazarak sözler pesans. Yeni mesela bu kayıs kayıs dairelere geçildi

0: demekçe. Fakat abi hem dedi hem de mesela maslaşmaya kaç belki kim sotmak kim istedim. Onun hesabat numarayı o bu nesilden tonlu düşü mümkün. Şimdi dakika yeni kayısı kayısı cihetlerde onun yine yakışı emez. Mesela muşaktı mazırak inçkirak toktulu pesansı. Nurgun dostumuz hem de nime degen de
1: kanun eni
0: tüven selkarap. Ben kıç kessem lan ya ki bombuz telefonu anmasam lan kutulu men go. Mesela muşu Muşu maşın, muşu dil onu hesap misal kalsak mı yani 30-40 bin koy ziyan çıkıp da mesela soğurtsızdın mangosun mangı da
1: doğru
0: şuna ama ya ki bir amal kıp yine çıraylık kilişse yine karşı taraf mı yani kilişkidek yeri buludu muşunda bir taraf kımmaktı yok akılsızlık bile ama telefonunu ama ay manda dur bakalım buna ait nadallık da hem de hesap oyla pekala kuddelik mi min işkim tapanmaydı tutanmaydı muşunda kısa ben muşu kıyıncılıkta üç gittim digen idiyede maslaşma yazı telefon ammayı münde dur bakalım ameliyat katnasak çoğurulur mu itirapna ispatna hemen çıkırp oldu sot mehkimisi bazı bana Mehmet Osaduk ettiğe yol boyunca dil onu kubul kıp normal men evirdiğen gibi eğer diyenin maslaşması özüki ziyan dep etti. Demek hem de Nurgun dostlarımız muşunu bir tecrübe savak kılayla dostlar. Bunda ikin ki muşu maşına ideş işlerimizde turmuşumuzda hadisi yüzbemeydi gülünmaydı. Navad yüz verip kası özara maslişip, kilişip. Bunda kımsak muş telefonunu anmışam lan alakalaşmışam lan tapanmaydı o. Sot mehkimisi mu dil olacak. O dil onu nöbet kepe olacak. Karıştırıp belki yaltayıp vay baldılar deyişi mümkün de bunda psikiki cahit teleysin ayrı kalı var. Şu an bu işin sel karmayla dostlar. Bugün hem de Kaşgari'ki adukat Mehmet Tosun Efendi naiti yakışıymış o radyo aldırdı ki. Tor aldırdı ki. Varlık dostlarına naiti yakışı bir meslet bedi. Bir dersi ütüp edi hesapta rahmet. Endi doyun şipin hodik dostlarımız buna ait yaxşı bolğan fikirlərini oturup qoyubdu. Şipin hodu bolsun ya ki doyundu bolsun mu ne ait yaxşı bilim anlam aldıq. Mehmet Tosu advokatın dep. Boldu ondan sonra yeni bir uçur kepti anlap baqayla bu şaqta.
2: Riyaz etdi. Hazır ki bu anlamını mağlıdır. Bunun da ben buluşum ki cevap bile. Birinciden bu kıldı ki ağzı peygatılıp peki yürüp kılgan halette adam diyeyimde birinciden ıhtıdaki cihazın ürünün süreyleğen çıkanı ağız gidiyordu. Bu birincisi. İkinciden bu ağzı gördüğümüzde mi şahsiyenindeki inavet dertini bağlaç, kurmaç kısımı var.
0: Doğru.
2: Gören şiyon şiyonu. Bu şiyon şiyonu eğer muşulunu engelini bağlaçsa bu kişininki şahsi inatıya eğer tertibizde bir naçar hatırı hatırlandı. Bu naçar hatırı hatırlandı. Bunda ikinci kargeliş, beyeliş, baş işlemi biliriz hatalıklarının anlısı da şahsi inatı çekildi anlısı bu tertibiz var.
0: Çekli mi buldu?
2: Şimdi ben üstümeyizde o tarzda yanı bir yıllık. Suğurta, geliş kutuğurta gelgende. Suğur şirketlerimi bu okuldaki kişinin ki kimi yılda suğurta alacağın pulunu örüldüydü.
0: Örüldüydü da.
2: Bu suğur sistemi kumatsız bundan da.
0: Doğru.
2: Bunun da inat gelmeyen bir için ben daha kaç dağın hem kaçırgıdan semiyat bilgilerini mışırlar. Suğur şirketinin ki sistemi kumatsız bundan da. Bundan da ki tülerden suğur kilen pulumu eşitmağız.
0: Ana. Nat yaxşı
1: söyləyib
0: otdu. Demək dostlarımız sel qarbaylı. Eləqə nadallıq qınmaylı demdi oq. Nadallıq qınmaylı. Mən hazır məş bulduğan təsirini sözləb bədim və təsadüqat. Məş nöqtəyə qalay diqqət qılaylar dostlar.
1: Dostlarımız bu şaqda yaxşı inkaslarını qaldırıbdı. Rəhmət düşəndik. Yaxşı sözləb bədi degəndək inkaslar var ekan, ha? Qindamlıq yolu uçurları bəzənlər buldu. Mətdə oyunda Babur isimlik bir anlıq uçumuz ikinci qıtı maraq içib, məsələn, cüca bub qalsa şuna mə, qanda bir tərəb qıldı, digən, qın anlığa siz radio aldıdı bağı. Əgər qayta araq içib aptomobil əydigəndə, yəni bir qatnasaqçıları tərəpidin, сиз тутулган болсоңуз, илгири арак ичип автомобиль айдыгандыгыңыз үчүн жазалангандан кийин, яны кайта арак ичип автомобиль айдыган болсоңуз, 10 күндөн төмөн токтотуп коюу жазасы берилди. Кошумча

0: 1000 yuandan yukarı 2000 yuandan tüven jarimanı koyuludu. Pıravınız bekar kılındı. Çöndünüz ha? İkinci katımlıktı mı? Mana cezası iyi kurcu mu?
1: Onda olsa ama şu vakti bizge meslehatlarını berip, yakşı bir eskertmelerini kılgan. Şu Kaşkayrki Mehmet Tosun Adukat rahmet sizge. Anlıq uçulağı vakalıdan sizge köp rahmet eğitimiz.
0: Şunak.
1: Muşu nınğına ayeti yakşı meslet beydiniz. Hem Nurgun dostlarımız mail tordu bolsun, radyodu bolsun. Nurgun dostlarımız muşu yaktaki bir bilimge erişti. Muşu münasibet bilen rahmet sizge. Hem de Kaşkayrki dostlar muşu o bu dil olup kalsa, bir dava, astronol olup kalsa. Mehmet Tusu Adukat ile alakalı şanlancı mı? Nait, yakşı mına estağidil meslet verdi. Rahmet sizge. Cepa çektiniz.
2: Bir 107.4 Katna Sen'et Radyosu.

0: Qaldırıp qoysa biz əvət birəylə. Diyənzən yürəklən birib anlavadı mən. Mini yox mikin də qamanla mən ba deydim ana.
1: Nurmiyata dükkat hazır baya telefon kep kılıp sualını anlayamay kaldım da püçürülüp de. Manda ke? Manda hem de bu sual. Mesela na karıştırıp tepek mecburlu sugurtu bak ke Nurmiyatcan. Mecburlu sugurtu bak ke şan yaşayan suudu sugurtusu yok. Bu kıl ehvallastı da ben aval remote kıp duray. Remote kıp bulup eninkeyinden sot arkalık tölemini ili bulay karıştırıptın deydise 30-40 min koyluk zahmi kendine. Onunla hem de pekat mecbur sigortadan 2 min koyluk tölegen bolsa kağın yançıktan çıkırdı. Anda kılaydısı uçsat yer beğenmeydi mesela. Yani muşta ehvallastı da hem de kanda kılış gerek. Hem de aa kep sen mapulunu töleydisi o keçivadı de az maslaşmayı. Hem öz töylüyü tipkiyin sotar kılık alaydısı hazır pul, yanında pul yetişmeydi mesela. Muşunda ehval asıdı kanda kıldı demek ki de hemen.
0: Hani Nur Mehmet Dana Adukat'ın cevap kayıtı bu kadarlıkta. Ablı Kimcan, muşu meselde minin bir şimdiden ötken ben şu mesele hakkında direkt fikir bayan kıpak aydıp, şu vakayı kuşurgucu maşının alı boşayansı bu kılıp kalsa, suğurt şirketi bilen değişip, şu maşının sugurtudan faydalanıp maşını yasap, maşını yasap boğandan kiyin, talon çıkarıp talon çıkandan kiyin. Şu Pavşan konusu özü sotka arzı kılıp, karşı taraftan ilvalıdı kaşla bakken, şu buradar şu Pavşan konusu bile alaklaşıp, alaklasa onurak toktaydı o dedi. Lika hazır ki mesela Ali Pavşan yok. Hazır mecburlam sugurtu ba diyen yapmam yedim.
1: Ama adamın dikini karşı taraftan Pavşan'sın demekçi.
0: Diki şu karşı taraf maslaşmadı. Bu anda özünün bir işini ötkeni de beri atıdı.
1: Ya siz düşünmeye kaldınız. Karşı tarafının sugurtusu bilen, ma zahmilen gücü alakalışıp, sının sugurttandı ki ma maşına manda manda manda boldu sen man tölep be manı itirapname edip, karşı tarafının sugurtusunun tölemini elivilip, kısa karşı tarafının sugurtusu a özünün boşan kağız, a, karşı tarafının özü sot az, az kıptırıp pulunu elivaldı demek ki. Bu mu? He?
0: Doğru. Qayt oqına suun, ha? Ani ma cavab ne? Ha, undas dostlarının uçurlardan bagaj turli, ha? Maşina ma daşo yülü. Daşo yülü bütün liniya qoşniya da ravan deydi, şükranın uçuri, rahmat. Abdukerim.
2: Olu süre, nafa şumali, o şumali bike, su devam tepil manga yollara vardıcan, kunduzay.
0: Buldu, rahmat.
1: Buldu, rahmat.
0: Qane uçurla, silen mu, ançımış uzanlarının pikirlerin bayan kıpsilen. Rahmat de. Mehmet Tosun Adukat kayıptı. Kayıptı. Akıyor.
3: Eğer rahat ettiler. Bayağı bir cennetle kalmakta çırpan bulup kalıp meşini koptuk anlamına. Ağzımla kalmak yedire geldi çizim. Kalmak çıkışına radyoyla anlat. Radyo. Yani aldığın icra kılıç peygamda yeni bir tartışma.
1: Ya doğru.
3: Bu mağın manlığı tamam saklaştığın mustakıl yeni bir tartışma. Yani şey peygam. Bunun tarta asıl muşkul hakikaten mağın alır ki maşresi zahmet ışırgan kişi de.
1: Ahri.
3: Yani İş maşinin 30-40 min konuk zemli zatı kattı. İlk yandım kuşkırıp, rımız kırdık asal bombağın evalası da. Eşe kanunun rolü maaydı bu çoğanda. İşler çıkırıp ticaretke. Tatil kürsette edildiğini şişte çekişmiş. Bu kadar evalası da. Eşe bir toplum yıllardan kuşun karmığı bitti. Ciddi ehvallar sayıldım. Aldız bırak hoşta. Sebep olsa, sen biriz bunu dimaşı tersilendi. Ticaret ziyinliği, ticaret ticareti işte çıkışı tersil. Köz şehtimaz olsa, bir gün musluklara çürüp, al mücra daha işini kırgıysa bulurdu. Lakin her karşı çok

0: Mira, Mira, kullanılan kullanmalarını tabii bir
1: Bulda hazır mı? Yeni bir minut söz var. Hazır mı? Otomatik ilan vakti doğrulup kaldı. Gep üzülüp gitmesin dep ilandan keyin kaytıp kep anıldık. Hem de muşunda yakşı bir meslehetlerini anlamalıdık dostlar. Muşu meslehetler kartta bundan keyin ki muşunda yolukkan kıyınçlıklara bolsa tedbaklı basanlar buludu dostlar. Cuma. Hoşunda olsa vakti ilanından keyin kaytıp kelimiz.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Emniyetten Moşu Şunan için Moşu evalı mı? Şununla biz aldın icra dairesine küçüktü bir ses yok. Ve eğer hakikaten bizde her bir kuduğa ıksal bir şirayet bombağa merakta. Eğer ıksal bir şirayet borta bulan uçuşmuyordu. Iksal bir şirayet bombağa alıyor. Tam bir küçüktü bir ses. Bunu sonra ben çok mekim göre bu aldın icranı koluna atıdı. Ben çok mekim göre kullanma atıdı. Bu tarafı bizimle değerli bir iş ötsüz. Şu an inanırsa emniyetin müstakbirini kullandığını borta şu sot mekimleri işlemini düşündürüp sotun üstüne karar kılın boğa alıp da beş kişi aldım bir aramlık mülke ıspakı mühizlik etrafları mülke bir de oradan ölçenlik hemen mülke ıspakı işgülü sattılar şu dairesi de sot mekimleri aldım icra kılıkırış
1: devasını sorulur
0: ıkımasını sattılar şu kılı ölüp durup gönül kılır varlık dörtükten ki onun yakıt davan da anlaşmasını bulurdu. Bu anlaşmasını yoluna koydum. Aşı şey için bir yazan bir müstakil tehdit.
1: Buldu. Yeni mavi kanun destorunun ki 109. madda ve 110. madda. Muşu maddeladı mı belki hemen mesela ne? Aldın Allah ciddi ehvalda aldın Allah icra kılıp duru işte. Muşunadın paydalığına bayağı anlık uçumayız Turgun Efendi. Nait yakışı boğan fikirlerini sizge ebbedok. Nurgun muşu kolaylıklarını depbedi. Muş usulü arkalık hem de hukuk menfaatınızı kovduvasınız buludu dep oylaymış.
4: Şunu da estağidil inçkilikle meslet gözüldü değil. Lakin cim yok o Turgun Usta'm gelmeyip fakat. Anlamadım dese ile bütün mesele tüyüken.
1: Mesela radyo aldırdık ki dostlarımız mı Nait yakışı bir bilim giriştik de öyleymiş. Zeyrek kanmıgan sile adukatla Nait yakışı mesele etmedi. Hem de vakti Nur Mehmet Çakut adukatın fikir katlaştırıp da anla bakayla avaz uçursuz kalmışsın.
5: Adil Can Kuzey'de yakışıma selamet bir selamı.
4: Yaşasın.
5: Hem de mağu ziyafinden bir kişi değil. Aşı sokakta kışı kötüken Allah kılıçkılı bombadan şu adamın ki gibi de. Eğer ona olan Allah kılıçlanmaya vatkan fakat mecburi soğut silam bağlı olan et alası da mağut zehrinden geçtirip etatın maşin içine bayağı Mehmet Sun adı tepe tepe soğut. Amalda vakti de yazdı hem maşinle kalıbı ev ağın sizce. Hem de mağut zehrinden geçtirip ki Ali Suğurtçı bağlı kalan et alası da Ali Suğurtçı'nın

0: Şimdi alakalandı. Aşk ol şekilde. Hala kılı varsa sel yakşırak.
1: Bu mu ona ait kolaylık usulde bayağı değişken bu içi. Ondan sonra rahmet sizlere advokatlar japar saldık. Bana nurgun yakşı bilimlerge eriştik.
2: Muşu kıl işlağı yoluk. Kan dostlarımız bolsa, kanda hal qilishni bilmay yotgan dostlarımız bolsa, paylansanglar bo'ldi va yoki mushu masalani angladinglar endi, bunundan bundan ishlab bo'lmasin deb o'ylaymiz. Navodi kerak bir-bir mishda bir qatnash va qaydalar bo'libmishda bir ishlarga o'xshab qoladigan ishlarga yo'liqqan bo'lsanglar mushu bo'yicha ish tutsanglar advokatning bayon maslahatini angladinglar, ha? Bishidan o'tgan ishlarni so'zlab maslahatlarni ko'rsatgan dostlarimiz bor-ku, mana shunaqa ism qo'ymagan bir anglovchimizmi? Bayam nakmış o şika advokat meslet gösterken de benim başımdan ötken de yazıp size rahmet rahmet gösterken meslehetiniz ge.
1: Şimdi mavo dostlarımız advokatın numarını yollayıp verseniz Ürümçi duası yakıştı de eksiyen şu uçur yollayıp hem de Nurmelit advokat Ürümçi de numarını yollayıp birisini kalırsa yollayıp bireyle.
2: Oldu. Kine dostlarım da yol uçurlarıdın, kegan yol uçurlarıdın yetküzeyle ihtiyacı dostlar paylanmış mıyla? Şinjan daşının alı yollar ravan deydu. Bahar yollarım şunda ravan deydu. Bu sualını... şu anlığan buluşunu bek ümit kılımız çünkü. Sual sonra köp özü anlamay kaldı mı? Kini yine uçurladın. İlgarmalı men ba. Mevcutluğumda bildirip mesela uçur yollayıp koydum. Radyo anlığaş mına. Aram ağaç bırayaktan. Bırayaktan ügün işlerini kıgaş. Okuğuçularının gümünü kıgaş mına. İcra tüşkendin kin, icradın kançılık vaxtın kin bizge xabar kıldı, deyip Ali Mucan. Siz de şu advokatlar bilen deyişin, ha? Bulam da şu advokatının meseleyetini anlan. Ekval karta köstü de akıcam bu meselene, cümle. Abdikerim efendim.
3: Muşra, Kuzey abiyam, nankuva şarak kutsudur, nankuva cenab-ı yolur, çiğbun şarak yolur, yolur aman.
1: Buldu, rahmet bey avşurunuzga.
2: Yine uçurladın. Mavu ulumu çiçen tarafta maşalla köplüken xeri da yok deydu. Maşın yeterlik okşaydı taksi maşalları. Bam sağlam bu kadar kayakı.
1: Şöyleyen suydu, suydu diken kayak kay suydu da. Şöyleyen suydu tabi salkın ki. Yine uçurladın. Şisendin Guanghui körükü geldim yolla araban deydu.
2: Bugün night yaxşı məsləhət buldu. Nurgun bilimlən bilib aldıq deyib mənə Qashqadan əlaqəsə. Nömrəni əvətibdi.
1: O Sancalıma deyilən sırlıq deyilən dostumuz Sancala. Bunu əvət biləylə. Kim sordu ya bəy?
2: Bir neçə dostumuz sorubdu.
1: Mənə.
2: Əvət etdik. Aşu özünüzünki nəmisi qəvişinizə diqqət qılın. Mesela aldırış gibi tüsletiyoruz ne?
1: Hoş yine uçurlarını şunda yığılı yutup karaylı kege uçurladın. Bana mı Ürümçi'den maşını soğudusu ait dili oğun nispeten tecrübelik advokat lazım. Ciret sizge mi yollap koyduk?
2: Nur Mehmet advokat sizge bir sualını evet ettik. Eğer vaktiniz boğanda, yakı vaktiniz boz bir karıvetin ha? Nurcan isimlik anlık uçumuzun mesleti deyim. Aşını bir körüvetin ha? Yine uçurladın ot yürek deyim anlık uçumuz.
3: Abi yazıcılar yaşıyor. Müşü aşına çıkan kirap kata. Aşına çıkan kirap. Maşını izgi. Minik çıkın kılıç yakın ne. Maşinamla andakkan mandakkan ne. Kileyse ben şahsi aile maşını olsa onu andak oldu.
2: Şahsi aile maşınısından şu aile maşınısı çürüdüğün taraflardan bir taraf kıpırdı. Ticaret kışıldırdığın maşin bulsa, o küllük şakı buldu mesela taksi maşinlerinin. Aile maşinlerinin onda bulmaydı. Fakat remote takı buludu. Şu remote takı akıcı boyunca hesapla buyurdu da. Abla Kanay.
4: Bak şey ettirem işinde araban, geçir bir dikkat kılın abicam. On kocak dolu baymaz.
2: Telefonu ilinmedi mi?
1: Nime deydigan siz abla kanay, nime deydigan siz? Bir tushan gidek ufqidek yak qiling abla kanay.
2: İtibaqli davaza liniyasida qizil chiroq sababidan mashinalar bir oz ko'p deydi Rana qizning uchuri.
1: Mehmet Tosun advokatning telefon nomeri deb so'radim. Mehmet Tosun advokat tamoq yeb yetib kelib, tamoqni yig'il qo'ymadinglar. Alloh atgan bo'lsa, qani yo'llab qo'ysa, men bir yetkizib beraylik biz, ha? Göç vazirining oldi yo'llar ravon dedi.

0: Isıl tämnin uçurda.
1: Xıma çen turapta da da bayam kış yöleyen suyda onu.
0: Yine uçurladın. Av adukat dostumuz Kaşka şehirden boz numarını yollap koysan. Mehmet dostu adukat Kaşka'da. Yollasa bizi yollap bireyle.
1: Yine uçurladın. Bana yakış bilimler iyi bulduk. Tepe dostlarımız tarap tarapdan uçurlan yollap sile. Şincan taşı ötürep yollaşında ravan deydu. Yine rahmet.
0: Tön gelu dabıza qarap manganda qızıl yeşil çıraqta maşınlar biraz köp deydi.
1: Nurjan efendim sizin sualınızı sorap qoyduq ha? Siz radio aldıda bolsunuz. Diqqət qılın. Sal turib məsləhət berilgan vaqtida almay qalmang. Baxt yolu şunda ravan deydi. Dostlar paylansanlar boludu.
0: Şinjan da şu tərəf yollar ravan deydi.
1: Xuari Kutsi. Din mavu yikida tərəfkə. Şinjan taşı liniyası da aşı suyda o deydu. Şöyleyen suyda o.
0: Karım taksinin bir uçuru var ki alacağım. Ben 2016 yılı başına ağam məlum sahiple tüpeyildin. 14 aydın ki şirketi kaytırıp bəgən dəykən kılıp ağam maşını idi. Şirketin digən yerge əkirip kaytırıp bərgən idim. Şu çağda tunca ağam maşına boğandaki onun namı yötkediğe işlerini bilmeydikken ben şirket ki kaytırıp bəlsəm özü kılıp alıdı deyip oylaptıkken ben hazırlık gəgən çağda namım da çıkıp atıdı onun ki yeni 3 maşını ip bulduğum namımda hazır yeni 2 maşını var işkandak şıkıftlaşmıgan işkandak nimede yok idi yor yor sendim o çıkmıgan hazır numurtuluklay digen çağda ma maşınağını bundak bir namanda bunda bir maşınıma bir tarap kıl deyip çıkıp atıdı o. O maşının ışkandak uçuru mende yok. Kandak bir tarap kılsam buludu o Adılcan. Bu ehvalda karan. Bırak adam özünün namını fakat 5 maşının namını alalaydı. Siz demek yeni onun deyin ki yeni 2-3 maşının namını alaldım deyin. Hız karganda şu bir adam 5 kişi alalay demez mi? Normal tutlaşmaydı. Bu fakat şu yapacağım falan. Numur kanun uygunum numur tuluklaşık egen çıkıda bana bu işle takışıyordu. Hem de siz çokum koku kılıçta işkili taraf çokum birlik katlaşıp durup birbirisiyle namını ütküzpege valası da pakiz namdın ütüdü. Karşı taraf üzerindeki mesela üzerindeki namındaki maşını taşlap koyup la karşı taraf ki beğdim buldu yüzü koku kılı oldu dedi. Kaş yok siz çokum verip muş katlaşıp razılıkınızı verip çekmen soğuda ben bana koşuldum sattım deyip bunda bir körünüp şıpınlağı elip eninkendi bunda namını ütküzdü kaş var. Şkil tərəb boğa əhvalasıdır qoxu pütüdü. Bu abiyam dediniz əmdən tuncu maşını ağandaki müştə qıptım dəb. Ləkin əmdi hazır bildiniz bu işlərin üçün ama demək aş maşını tapımız əmdi. Aş maşını tapmasaq bulmaydı. Aş maşını tipib üzünüzün namı kim eydat qan bolsa üzünüzün namıdın şu adam ki ütküzü etmisiniz hazır siz qınmaqçı boğan şu efacan firma işini qılanmaysınız.
1: Ötməbdən
0: hə? Takışı da oyan gəb. Şuna bana hazır ötmepti o Shin Eisenwoo'su F-Link diyen muşu maşını. Muşu maşını tepip alakalı şey yap hem de. Kandar kısınız. Kuhuk namınızdan çıkırıp etmişsiniz. Siz hazır kılmak çok aşağınızı kılanmayız.
1: Şimdi avarçılık işlerde. Vakti de namını yutku olaylı dostlar. Kandar vakitte. Tiyansa rayon mağutta ben etrafıdan taksi şoför taksi şoför izleydikken. Әмдәм қарлышып, машина айдайдыған ихтияжы ба, яғымышта машина іздаватқан достырымыз болса, енді мүш даван әтрапыды, нә? 177-99-68-77-15 177-99-68-77-15 білән алақыласаңлар болуды. Қыны ені ұшырладың, Шинхуан әнлу тұрап шында раван дейді, рахмет Абуда пәндім.
0: Altın kümüş yolu, ravan ke, bir şikep doldu, muhabbet hikayesi çıkmadı bir esne. Ana kımmaylı bir boytak yaşmayı muhabbetleşin la, deydi Şüreli.
1: Lekin bugün ma o katnaş vekalarıga soğurdu, tölemişlerim ona satık şunun da yakış çoğun bilimler iyi bu aldık da.
0: Şihun garbi yolu ravan ke.
1: Abdükerim, Abdurim efendim.
2: Bir yüz getirip ben hobide yol kayalı, yavayat yolu. Şimacı yolumuzun şerifasını aldık aldığım yolları var. Nice, omsan müstavatla, omsan bilimler diye. Bunu aldık bunu dersin mesela. Bu bombaydı, boludu, yıkılmaydı.
1: Şu.
0: Şu.
1: Pişcandı bağ mı dedi. Pişcandı ne mi bağdı? Ne mi bağ mı?
0: Karamdaksi kürp olduk cuma.

0: buçuk bombaydandı. Onun kasasaydım dedi, ben şu 6. ayınki 14 çıkındım. 6. ayın 23. varlıkta şu teşvikat terbiye baskışı oldum. Bu arada kırgelerde teşvikat ayaklı terbiye kılmadım. Onun için şu bu koça 23 satıp şu an tuğu kalatı, kalatı hem de piyadlık kısmı getirildi ki bu yerde şu matırlık katlaşmaları, matırsız katlaşmaları hiç olmaydı. Bizim çok sevmez. Biz İnsanın kırışık katı olmayı. Yani bir şey kalayımkan mışı bilsin. Toksuzlarını kalayımkan tokçışka. Kalayımkan mışı toktur. Ma yol dilektirde. Meşgul kılış olmayacağım de. Mesela mal çıldığan. Ağaçlar kılış olmayacağım de. Yani bir şey bu yollarda mı? Bizim kırışı ciddi alet takavu durduğun mışınlar mesela. Brüzgündeyimiz. Otocuklarımız. Ma gönlünün ki. Bizimki kız. Vizipi dediğin mışınlar mı? Bir yege. Şu vakit gel, şu evvel kartı asılsan kırıp çıksın oldu hem de. Bizim hem de okur dostlarımız hem de müşü yol dektir kegen de. Bizim ki türütü gibi kakılıp belgelerde bizim belgelerde rayıklık yoldaşlık oldu hem de.
1: Bulu da Abba Bekirken. Ait yakışı eskertmelerini beğendiniz. Yeni fırsat olsa başka programlarımızdı mı? Yeni tepsili uçurun takım o tepsili kıp yetkizmez. Rahmet sizge.
0: Bu doğrusu da şu doyun sıfırda köyçü şimdiden yakın bizim doğanlık haber
1: buldu buldu.
2: Buldu.
1: Buldu abi Bekirka.
2: Rahmet sizge.
1: Buldu selamet bulan. Mağla hayır hoş. Kadirlik dostlar da olsa ama şu örümçelik on ayda arz katlaş başkoş tarmak katret. Bugün 6-nji günü kutluş ilan kıldı. Bana hazır Tianshan rayonu konsul koçisi bütün liniye boyunca şu piyadle koçisi özgertiş belgelemesi boyunca şu kutluşunu ilan kıldı. 2026-lı 6-nji ayının 14-nji günden başlap 6-nji ayının 14-nji günü saat 0-dan başlap Ling Guanxiang yine şu konsul koçisi Çengşi Şişin Fengbi Kongzhi dedi. Kontrol kıldıkça takap. Hani kendi müşerike dükkanlarla, sodigerle haberde boğa islam. Bu vakti kitapçılı uçurduğumuzu yeni meydan verip, katına sakçılarımızla arkalık yeni tekimi yetküzümüz. Hem teşvik terbiye mezgili dostlar. 6. ayının 14. günden 6. ayının 20. günü geçe. Cami 6 gün teşvik terbiye mezgili. Bilin lan 6. ayının 14. gününden 6. ayının 20. günü geçe teşvik terbiye mezgili. Muşu bunun dinkin endin dikkat kılanmışsanla kanun icra kılıdı. Bu liniye 24 saat motorluk katnaş vasıtası ve motorsuz katnaş vasıtası meniş çeklindi.
2: Koş liniyede.
1: Koş liniyede.
2: Bu nayt yaxşı uçur oldu.
1: Muşunda bolsa yaxşı oldu çö. Nurgun dostlarımız mı degen bu ahvalda.
2: İnkasla yollanıp da.
1: Nurgun inkasın muşunda qılıb esopdike dep mana oylap qalla. Şu biz ne çıqıtdım qatnaş tarmaq qadrat bilan, qatnaş tarmaq qadrat bilan bağdıq film işildoq. Biz yolda programımızda işildoq. Hemmiz aşar maşınını tətir qoyub elib, otturğu qoyub elib, yötkümey. Voy mana hazır. Vay mana kirip çıkkan, miyek mından kirip çıkkan dep. Bana tep bek tosulup gitti. Şunda mı?
2: Şundaktı.
1: Birli maşından kop koyup dükkanın daha pence ilgili kirip gitti ya eşkellerime yeydi.
2: Hubişanı içip koyup.
1: Hubişanı içip koyup. Şunda o ütlenmeydi kaldı, ütlenmey aşağıda kıyacı ya. Yol tosulup digen. Bana hem de naiti yakşı yoktu bu iş mi? Bu vaqtda tepsili uçurundaki mi yetküzümüz hem de özara yetküz koyuqayızlar.
2: Hem de kattıracağım kırıp çıkıp, daha bence yemdok, eşkallarıma yemdok. Hem de kattıracağım sığdıgan buldu, silem aldırmaydıgan buldun ula.
1: Mene.
2: Anda bosa, uçurlar bosa, yol uçurlar olsa evet geç tutsanlar. Dostlar, avaray münasetlik bizi silah yetküzden bir kısım avaray uçurları ba. Şunu anlıqaş, eğer yani yol uçurlarında amlıq evet geç tutsanlar karşılığımızda. 6-nji ayının 2-nji günü keçeden 3-nji günü kündüz geçe, Şimali Şinjanın köp kısım cayları ve Janubi Şinjanın garbi, Bayınqolun oblastının tağlıq rayolları, Qumul şehrinin şimalideki tağlıq rayolla qatarlıq caylanın kısmen rayolları da azıraq yamğur. Dıngız yüzüdün otura yukarı egizlikteki tağlıq rayollarda yamğur arlaş qar yaki qar yağı diken. Yukarıqı caylanın tağlıq rayollardaki kısmen caylarda otur hal yaki qatıq yamğur ve yaki

0: Қар. Тағылық районларының қысмен жайларыда қар ямғыр яки қар яғы деген. Шимали Шинжаңның көп қысым жайлары, Жануби Шинжаңның ғарби, Шарқы Шинжаңның қысмен районларыда 5-6 бал ғарби шимал шамалы, шамал еғызларыда 9-10 бал боран шығы деген. Жануби Шинжаң оймалықының отыра шарқыда 5 бал әтрапада қипа шарқ шамалы, 7-8 бал өткінші боран шығып, оймалықның қысмен жайларыда чантузалық яки құмбуралық аварай көрілді деген. Тяншаның шимали етігі Жануби Шинжаң оймалығы, Шарқы Шинжаң қатарлық жайларының қысмен районларыда 35 селесия градустын ашыдыған юқыры температурлық аварай көріліп, қысмен районларда температура 37 селесия градустын Байынғылын областының жануби, Шарқы Шинжаңның қысмен жайларыда 40 селесия градустын, Тұрпан шәрінің қысмен жайларыда 45 селесия градустын ашыдыған. Шинжаңның башқы жайларда хаба ұчық бәзі бұлытық болып, шамал күчі анчы зор болмайды кен.
1: Yine bir uçur Gulcu Mongol göre taşı yolda katnaş başlandı deydi dostlar. 6. ayının 1. gününden başlayıp ölküyle 337. liniye Gulcu Mongol göre taşı yolunun 37 kilometrelik bölgeden 73 kilometrelik bölgeye katnaşkı çakkuş bekar kılındı. Bu yolda töğündeki katnaş vasıtalarının yürüyüşü yenildi çakilindu. 1. 7 kişilik ve 7 kişilikten yukarı her kıl aptimobilla. 2. Sayahat kötüre aptimobili. İcara gibi verilge aptimobil. Saat basırgan kira aptimobilden başka her kıl ticaret aptimobilleri. 3. Çoğun otları tiptiki kuruluş maşılları. Yezgilikke işletilgan traktör, tövən sürətlik yük aptimobilleri ve 3 çaklık aptimobilla. 4. Umum uzunluğu sörgücü pırspi, yine pırspini öz işçiga algan aldı. 6 metrede işip ketke her kıl aptimobilla.
0: Кеч саат 21-ден әтсе саат 9-гача барлык автомобилларның йөрүше чекленде. Ямгыр, кар, туман, боран катарлык начар аварае, таг гәүдәсе сыйрылып түшүш катарлык җитди әхваллар йөз бергәндә катнашка вакытлык чек куйылды, барлык автомобилларның йөрүше чекленде. Gulcu Mongol göre taş yolu 2026 yılı 6 ayının 1. gününden başlayıp içi bitildi. Takılış vakti vaktince 2026 yıl 10. ayının 10. günü gece bekletildi.
1: Kadirlik dostlarım da olsa mavi Ali Mektep internet okumu az kaldı yine 5 gün kaldı mı? Bugün 6. ayı 2. Bunun 6. ayının 7. günü memleketlik Ali Mektep internet başlandı dostlar. Belki bu şu radyo aldı mı? Telefon aldı, tor aldı, körü atkan dostlar. Öyleki ballayın intihamı tayarlık atkan buluşu mümkün he? Ama Allah'a yakşı neticilerini ballarınlarının yakşı netice erişini ümit kılımız. Bu hafta bir uçturlar bağımdı. Bizden mavo Şinjan Radyo Televizyon Stansısı katnaş programı merkezimiz mu? Bu yıl yine 17. nöbetlik Ali Mektep intihan bergüçülük illiklik yetkiliş pahaliyetimizin başıldı. Bugün dün başlayıp yine dostlarımız. Erkandakmı şu yardım gerek olsa. Pidayı şoförler lazım olsa biz uçuruyor olursanlar buludu. Hem de bugün yine 50 tal san pidayla sahne. Çoğaduk bugün bu şu vaktan lavas bugünden başlayıp bu şu ihtifak nimo. Çin'de olduğrak rayındaki moligirin sılıklaşmayları dükkanı verip pidayılık ton şingcan yine çaplaydıgan maşını çaplaydıgan çaplakını ilvasanlar buldu tızım kaldırıp dostlar. Aşağıya apırıp koyduk, apırıp aşağıda çaplap maşinalığa ekesanla buludu dostlar. Bir yüzeye tüttüğün uçturuşu kandı. Hem de müşahitlik uçturularını yetkilsek, köp tırmakla yani Ali Mektep internet katışındaki okucularının arzusunu 10 yıllık emelge aşırışıga telektaşlık bildirdi. Şinjan 949 katnaş radyosunun 2026 yıllık yine 17. nöbetlik Ali Mektep İntihanı Bergüçülerge İllıklık Yetkiliş Pahaliyeti başlandı. Yine 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Senet Radyosu, Örümçeğerlik Mağarıp Okuğuç Kubul Kılıç İntihanı Merkezi, Örümçeğerlik Kungan İdarisi Katnaş Başkuruş Tormak Atırdı, Örümçeğerlik Katnaş Transport İdarisi ile birleşip, köp terep birleşip erketilinip, Ali Mektep İntihanı Bergüçülerinin arzusunu emelge aşırışka küş koştu.
0: Ali Mektep imtihanı tətur sanaq basqışıqı kirdi. Ürümçi Şərlik Mağarıp İdarisi, Ürümçi Şərlik Mağarıp Oquqıcı Qubul Qılış İmtihan Mərkizi, Ürümçi Şərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirdi, Ürümçi Şərlik Qatnaş Transport İdarisi Qatarlıq Ərqəsi Uğurlanın Ali Mektep imtihanıqa kapalatlıq qılış xizmeti tərtiplik işlənməkdə. Ürümçi Şərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirdi, Təşviq Tərbiyə Yitəkçilik Çoğun Ətirətinin Siyasi Yitəkçisi Vang Çi Mondaq dedi. Ali Mektep imtihanı mezgili de Ürümçi katnaş sakçıları bütün musabede iş orunda durup kollab, imtihanı beriş yeşil yolu açıdı. Şunakla, kent aptomobil haydi güçlerge, medeni yol yürüyüş, Сүрәтне

0: Yanşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setiladu. Binanın arlıkken, kün nuru yakışçıydu, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Tianshan ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setiladu. Binanın arlıkken, kün nuru yakışçıydu, amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdun güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şipta.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
3: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeycu.
1: Tonatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içtiğiniz yanıla esil soğukluk çayı.
3: Dada, yıngdın siti ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o. İkranı mı çönken?
1: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
3: Telefon almaştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip mesele sorap becerebilirsiniz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hamrayıñız. Juğlama numarını tamak biletik almaştırıp, hem pul tijeş

0: Nurcan Uçuri bayağı meseletine akır, bayağı işletme. İkinci kıtımlık karar namını əsirlik orundan çıkırıptı o adam. Birinci kıtım çıkaya yedim. Onda olsa siz bir derece yukarı orungu beren. Cavutun daha duyu ki bakan bolsanız, bu da Cavutun güvenli cidui. Cavutun cidui. Cavucun cidui deyimiz o bunun. Katnasak tarmak atırat. Bir derece yukarı orungu verip, kayıtı karab çıkışka sunsanız buldu bulam da. Kulunuzdaki ispatlarını çokum eli bilip, kulunuzdaki bazı ispatların hemini tuluk apırayıp, kayıtmanı ben kayılamaz deyip, aşı bir derece yorukun çoğucun cırdığı basınız buldu. Ondan sonra vaktimiz tuşup kaptı, programımızda yaktırıp anlığa emmanlığa köp rahmet, Doğuyun Şipiho Radyo'daki emmanlığa rahmet, gönlük kumakalı gönlük uyulunla. Programımızda nep girişken bu sonunda biz hem hoş bulunuz dostlar. Evet, Muharir, Murat Kupur, Riyasetçiler Kunduz'a oturdu bile.
1: Adılcan, Abdümür.
0: Üçlüğünle hayırlı olsun.
1: Hayır, hoş dostlar, aman bulunla.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyüngə elib kəp digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
3: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun dike balam işletti o. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işletirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlashtirayotmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchirlar qarab qo'yaylik. Uchar to'rtasi yo'qish kelibsiz, qarshalimiz, chiligingiz xayrlik bo'lsin, chapa chektonlar degan uchirimizni topshirib oldik. Sahar bulbuladimiz, siz yo'qish kelibsiz, qarshalimiz, chiligingiz xayrlik bo'lsin. Xo'pning yo'man. Siz yo'qish kelibsiz, qarshalimiz, yakanda yo'llar ravon, havo intoyin issiq. Issiq o'tib qilishning oldini elonglar, debdi rahmat, yaxshi tavsiyalaringizga. Onunun başqa qaraydığım bolsaq, anlıqçılarımızdan Məriyəm xanım mı proqramımızı yaxdırıb anı aytıbdı. Yana qaraydığım bolsaq, Əzhər mı proqramımızı yaxdırıb anı aytıbdı. Rəhmət bəyənim şırınlağa. Yollanik əhvalları qarapaqaylı. Sucu şərq qoçısının qoşumçı yollarda maşınla köpkən ösmək isəlikləri doktor xanısınınki aldı. Muşu tərəflədə maşınla köpkən. İhtibaq yollardı mı? Maşınla səl köpərək dostlar. Onunun başqa qaraydığım bolsaq, dostluğun yolladın. Xongguangshan yo'li atroflarida mo mashinalar sal ko'proq azroq to'silish bor ekan. Zhujiang yo'lininki atroflarida mo mashinalar sal ko'proq, lekin alayda to'silib qilish ahvoli yo'q. Zhongwan ko'chasi tarafida mo mashinalar sal ko'proq, lekin alayda to'silish ahvoli yo'q. Normal men aytibdi. Bu shu yo'l bilaklarida ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka alayda diqqat qilg'aysizlar. Xo'sh, qadrli anlovchilar, yana davomliq do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baqsaq, anlovchilarimizdan Zohira xonim programmamizni yoqtirib, ona aytib to'qish kelibsiz. Saviysiz muxish kelibsiz, qarshalimiz. Anlovchilarimizdan Ahmadjon apanimningki ovozli uchur bo'lgan, xush kelibsiz. Rahmat. Ahmad Niyoz Qarqosh ismli anlovchimizmi programmamizni yoqtirib, ona aytib to'q, rahmat. Badam taksi siz muxish kelibsiz, qarshi olamiz, chiligingizga xayrlik bo'lsin degan uchirimizni topshirib oldik. Ko'pdan-ko'p rahmat bergan uchirimizga.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radio Televizyon Stansiyası 174 Qatnaş Sanat Radyosu'nun Qanunsız Kamera programması boyunca anlatış berdik, yaqtırıp anlığınızga rahmet.
1: Riyasetçiler Danyar Mahmud bilen Risalat Qasim.
0: Nöbetçi muharrir Murat Xopur.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Örümçi şehri Su Üstü Balçısı'nın yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
2: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap ketuvatı dedi se.
2: Kaysa onda tamak itivat kalıgımını bilediğen siz.
3: Bereket ullurdu şu. Untikisi Bereket'nikin ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kett digizliğini yanılı Bereket onu.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti şirketi alayda talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik Әдіпіні берер Тірек вә Тірет. Тірек вә Тірет маркасының еңі мәхсулаты варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышны бір айдын 2 айғычы ішләткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтілігініміз варыс маркалық сақал ағыч.
1: Bu programını Tianşar ayının Xalq yolu 55-ci numarığı caylaşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahidi tələb kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orını Ürümçi şəhəri Tianşar ayının Xalq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qəvətlərində. Telefon numarı 177-267-80-531.

Bayın Bulaq yaylığıda xönerlik sayacı Li Biao yıraqdiki at mingen sımağı qarab yuqri avazda vaqırmaqda idi. Çarvıcı Baljin atının tizginini tartıp kaynigi qarab Li Biao'nı eniq kögendikin dərhal atın sakrap çüşüp çoğun qadamla bilen onun aldığa yugürüp keldi. İşkaylan çın qıcaqlaşıp görüşdi. Ulanın külki avazları şamalga əgişip yıraqlağrı tarqaldı. Aka degen bu avaz dastlabki tunuşi salim emas, balki bir maydan ming chaqirimdan halqigan qo'sh yo'nilishlik qarindoshlik mehrining aks sadosi edi. Bir necha kun ilgirki sovuq kechida Baljin sayohatga kelgan Libiya qatorliq bir necha joylarning jilg'ig'i ketib qolgan avtomobilni so'rab ochib bergan edi. Bir necha kundan keyin Libiya va uning hamrohlari o'zlari alohidan tayyorlagan sovg'atlarni olib maxsus Baljinni yo'qlab keldi. 5 ayının 25 günü Libiao ve onun hemrahları Xenan'dan öz avtomobil haydab Şincan Bayın Bulaq yaylığına geldi. Bu ula uzaqdan boyan arzu qıp gelgen sefer idi. Ula bir bayan yaylaq asman ziminin güzel manzaralardan mesxuş bulup qarangı düşüp ketgenlikini mu bilmay qaldı. Dal mush vaqtda kutilmagan bir iş yuz berdi. Ula yol ahvalini pişiq bilmegeşke ulanın bir avtomobili ehtiyatsızlıqdan jilg'ig'ib etip qaldı. Ula avtomobilni chiqarish uchun qayt-qayt sinab baxdi. Arqadan ishtiribmi baxdi. Maykila panini dastlabmi baxdi. Ammo har qancha qilibmi avtomobilni chiqaramidi. Atrofni borgan sari kech qorong'usi bosdi. Kech qorong'uligi bosdi. Yaylaq xuddi bir cho'ng qor qozonga o'xshab qolgan edi. Yon telefon signali goh chiqib, goh uzilib qolibotdi. Avtomobilning chaqi texcha quruq aylinibotdi. Temperatura bir dala tövəlləb, soğuk şamal tərəb-tərəbdən hücum qılışqı başladı. Əmdə ula səl ciddi ilişib qaldı. Əyni çağda qandaq qılışını biləmək qaldıq. Ətrapda iş qandaq adam, ya ki birər dükan mı yox idi. Biz bir nəcə yaqı yurtuqla bu yerini əsla bilməkdik, dedi sayahatçı Sayapəndi. Şu gəplərini qılıvatqanda onun tələpuzudun yanıla qorqunuş çıxıb duraddı. Ula nemi qilishni bilmay turgan shu paytda yiroqdan bir avtomobil chirg'ining nuri paydo bo'ldi. U nur bag'an sira yaqinlashib, avtomobil ularga yaqinlab to'xtadi va avtomobildan shu joylik chorvichi Baljin tushdi. Nemish bo'ldi? Avtomobilingizlar chiqolmay yotamda? Baljin shundoq dedi va zo'ngzib o'ltirib, avtomobilning ahvolini tekshirdi. Uning tamkin talaffuzi ko'pchilikni xotirjam qildi. O, gap qilmayla, avtomobildan so'rash arg'amchisini elib, petib qolgan avtomobilga chatdi. O'taldirish, so'rash qatorliq bir necha qatimliq mashg'ulotdan keyin petib qolgan avtomobil oxiri tortib chiqarildi. Yaylaqda olqis sadolari yangradi. Bir necha sayohatchi hayajonlanganligidan sakrishib ketdi. Ular darhol yon telefonini chiqarib, Baljinga pul yetkab, rahmatini bildirmoqchi bo'luvdi, ammo Baljin qo'lini pul anglatib, pulni olmaydiganligini bildirdi. Uning bu harakati nihoyat keskin edi. U yonchuqidan yon telefonini chiqarib, ekranni ochib, ularga bir parcha suratni ko'rsatdi. U uning Beijing Tiananmen maydonida tushgan surati bo'lib, kaynida lapildab turgan 5 yulduzli qizil bayroq bor edi. Baljin kulib qo'ydi. Onun avazı anca yuqri bombası mı, ama danı mı danı qilib, 56 milletinin həmisi bir aylı kişileri. Sila bu yergi mihman bop geldinla. Sila ki yardam qiliş, minin qilişqi tegişlik işim, dedi. Yaylaqnın şamili bək küşlük bulub, şamaldın ulanın köz canaqları qızırıp getgen idi. Libya Baljinin kolunu tutup, gəp qılmaqcı boldu yu, ama eğizi gəpki kəmmək qaldı. Baljin tonglap titirəp getgen ulağı qırab, yürünla, minin uyumge berinla, dedi. Baljinning uyi yaqin atrofdagi chorvichilik maydonida edi. Ko'pchilik uyga kirganda bir xil illiqliq yuzlarga urildi. Bir ozdan keyin issiq atgan choy elib kelindi. Mazalik qo'y go'shti ustalga tizildi. Baljin ularni choy ichishga taklif qilgach, uydagi eng issiq uyni bekorlab, yotgan ko'rpalarni raslab, ularni xotirjam qildi. Shu kechasi yaylaqda shamol nihoyat kuchli chiqqan bo'lsa-mu, ammo uy ichi nihoyat illiq edi. Hikoya tex oxirlashmadi. Baljin buni odatki bir yordam deb qaradi. Ammo bu ish sayohatchilarning qalbida chuqur ta'sir qoldirgan edi. Shuning bilan ular bu yerda to'xtab, do'stlarga havola qilish orqali nurg'un sovg'at sotib oldi hamda sovg'atlarni ko'rildan Bayin Bulaqqa to'shib keldi.
Avtomobilga liqqacılanğan soğatlıq buyumlar arasında yemeklikten tartıp, kündülük turmuş buyumlar gıcı babılıp, ulanın her bir

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet eytkin bar programımızda müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barcınlığa köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir Murat Gopur.

Bu programını tırt soda çekiş şirketi alaydı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilerimiz Varıs markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Toğnatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Küçük vaxtımızda ata-anamız daim bizge tan devirdeki şair Li Shen yazgan, kim bilər qacıdaki her taldan qancılık mehnatını qılıduğu bayan diyen misralarını misal elib təlim berətdi. Mektepki kırgandın kiyen dərisli kitablarını okuş arqılıq biz her bir taldan aşlıqının asan qolgu kəlməydiğalığını bilduk. Aşlıqını hem güzel durmuşumuzunu qadırlaylıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hamra boladı.
1: Saat 8.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tije hamrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pul diyeceksiniz hem hatırca mılısınız?
5: Saat 14'te Slow Shooting update alınan 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Soda Şehircisi'nin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysınız.
6: Saat 16'da Slow Shooting update alınan 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Slow Shooting update alı yardım berdi.
7: Saat 17.20'da Slow Shooting update alınan 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniksiz.
0: Slow Shooting Updatalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansi 107.4 katna sanat radyosunun gülğunçlar programımız boyunca anlatış barduq, yaqtırıp anlıqınla rahmet. Riyasetçi Zumrat Mutallib, əmdə diqtınla anlatış altıda turğan katnaş liniyası programımızda bolsun.

0: Hatnaş liniyası programısı.
1: Hatnaş liniyası.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun ikinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Hatnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik arlık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil heydep teni zaman öyünüz kaydışınızı ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqıçılar katnaş liniyası programımızını yahtırıp anlaşılanı karşılmız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Katnaş liniyası programımızı Şinjan Radio Televiziya Stansan yan taraflı əbsi Sılu Şitin'da maskadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əbsi tümü anlaşılanı karşılmız.

0: Hürmetlik radio anlıgıçlar, bugünkü katnaş liniyası programımızda Ürümçi şehirlik oğan idaresi katnaş başkuruş tarmak etirdi motorlu katnaş vasıtalarını başkuruş orundan dolkun arız sakçı bilen söhbet etkizmiz. Prava, şoförlük imtihani katarlıklarına ait soraydıgan suallar bolsa uçur yollap mesele sorşanlarını karşalımız. Ündedar süpümüz Şiici 1074 FM. Dolkun sakçı yakşımsız.
1: Yakşımsız.
0: Bir hasta altı şöyle kadem teşrif kılığınızda barlık anlıkçı ve şoför dostlar ve kalta rahmet ettiniz. Rahmet sizge.
1: Arzım edu.
0: Dolkun sakçı bugünkü bizimki bir hasta altışımızın doyun süpümüzde bir hasta köz çıkılıvadı. Doğuşuna doyun süpümüzde kırıp bizimkiymiş. Programımızda anlavatkan, körvatkan barlık dostlarımızın mokızgın karşı almız. Silahın ama bir taraftan programımızda anlığa aç, köy geç. Diyen zengüence kullarını kılıçını unutup kalmadan bu sanlığa köpten köp rahmetimizle eğitimiz. Rahmet silahge.

0: Dolqun Saqchi, endi qandaq ahval astida qatnash başqurish 12123 appsdan qonun ugunib nomer to'liqligi bo'lmaydi?
1: Bunda ikki xil ahval bor. Birisi biznikiligi pravning praktik mazgilida qonun ugunib nomer to'liqligi bo'lmaydi. Ya'ni birisi sizning nomingizda brak bo'lgan, lekin siz brak rasmiyatdan bezilmagan avtomobil bo'lsa, buningda siz qonun ugunib nomer to'liqlay olmaysiz.
0: Ikki xil ahvol shunda
1: qo'yaman. Bir xil ahvollar bor. Masalan, bu qonun ugunib nomer to'liqlash deganda boshda yarim soat sizga film qo'yib beramiz. Ko'rib bo'lgandan keyin sizga 20 ta savol chiqadi. Shunda 18 ga to'g'ri javob bersangiz, bir nomeringiz to'liqlanadi. Agar mush imtihon berish jarayonida boshqalar sizga yordamlash imtihon bergan ahvollar bo'lsa, qattizimni kelib qolasiz. Bunda avvalasida keyin qitimni qonun ugunib nomer to'liqlash degan ma'n siyosatdan bariman bo'lamaysiz. 2 yilgacha. Şunun adatta ügengen vakti astaydı okullar ügünüp, aşı siz ügengen nesilerden çıkıp sual. Şunda adli suallar bu dikkat kısa kılam.
0: Bir yada bazıları da
1: bizimle cıklan körümüzü kaynet bir sürüp tane cevap veriş atkan. Bunda ahvallar var. Bu ahval var bizimki ilgi tohtumayı resim tatıp durur sizinki. İmtihan belgen vaktiniz olsun, ögünüş kalkan vaktiniz olsun. Aş resiminiz bizimki de kendi turp köreleyimiz bunu çok otaydın. Ama şun hakkında iş var. Bunda avalası da işte yanınızda adam bulsa siz çokum imtihanı ya birleşip imtihan cevap veriyor atıdı o da kararlı da bu. Şunun bunda ahvalını herkes kımayla. İmtihan versek özümüz müstakil.
0: Aşında ahvalını sizler baykıdanla numur bəmeyizler şuna koyun.
1: Doğru, bir vasıtla katrizimde kirkitirdi.
0: Bu mu çatak işkence mi dostlar? Dikkat kılana bunda kış bekçik. Şuna qoyan dostlarımızda şu ügünüp lam qaytı ügünüp biz imtihan bir vəsək numarlarımızın toluqlayalayımız.

0: Dostlar, anlavatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyasi programisi. Programımızın İğiz Boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canub Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Amulatoriyası alayda talep qalan. Şu münasibet bilen yuqırı qorunğa rahmetimizden etimiz, rahmet silage. Dolqın Saqçı, abayqı dostumuzun sualıqı cevap beri atqan tonsa, ahırında onlaştırıp da vəgən bolsunuz.
1: Ama adette sizden namazı üçgen olsa bu uçur sizi kemmeydi. Ama uçtan karakanda için namazı yüklenmekti. Berip bir aşkırına bir teşhir basınız buludu.
0: Ama bir teşhir bekliş gerekken.
1: Doğru, doğru. Namazı üçgen olsa başka adam vardı uçur. Şuna bulamdı olmayıdı. Şu namazı yüklenme geldi için kevatka uçur da sizge. Ma vaxtı da yıllık teşhir kıval. Yani birisi, hem de yıllık bizimki öz vaxtı da koy koygan telefon numarımız. Adette mesela sizler benim namaz akımı bulbağı o. Üçüncü ayda mesela eğer yıllıkta şu vakti tuş idi deyle açtığında bir 10 gün bir hafta kalan dersiz gelip. Çünfa bir uçur kilodu. Akımı bulunun yıllıkta şu vakti yıkılaştı. Vakti de bir yıllıkta şu kıvağın. Yani bir samim bir askertiş var. Bu işin iki işi bu. Ama bunu da mı sizge uçur kiliş mümkün? Şunun anında siz namazı yüt geldi mi yüt gelmedi mi? Mani bir inik kıvıtı karşı adamla alakalışıp. Ya ki gözlük bir teşhir yaparsınız buludu. Ulanda.
0: Buldu. Şimdi Aksu Adilcan diyen dostumuz bu şu sualını siz abay bir soru kantınız programımız başlanışta. Soru kantınız bunun cevap bir boğan. Siz anlamaya kaldınız mı? Kandaha yani evet siz seyişki pıravını kandak olup seyir bir pıravı almıştırmız. Koyut okuyumuz mu? Ya ki başka resmiyetler kitemdu.
1: İmtihan verirsiniz. Hem bunun da şu nezire imtihan vermezsiniz. İkinci, üçüncü tür imtihanı verirsiniz. Sebebini seyişki kılıç için.
0: İmam diyen dostumuza yaxşı mı riyas etdi? Bugün qulcu da yağmur yağandığında şunu bir körp baxsanla bopdikən depdi o. Toxtan qaraylı ya. Hava bulutlu hava tutuq bulub kim bulutlundu. Temperatura 20-dən 33 Celsiya qradus qıca. O yağmur yağdığından gəp yox gəcimi? Onda olsa uçurlarını yağlaylı. Yağlab qırsaq Nur Ahmetcan diyen dostumuza ilgiri Şükran diyen dostumuzun ki avazlı kucurunu anlayalım. Biz ama müzikant da atırıp dursun.
2: Ya sesli yakşı mısın?
0: Yakşı.
2: Başını bundan da tutayım mı? Yolun.
0: Tazı inaqa məscim olmuş, uçur bəgəndə inaqraq bəgən bu salıma. Nur Əhmədcan deyən dostumuz biz proqramdan düşkəndəki sizlə bir alaqlı şəyliyə. Onundan başqa Alımcan deyən dostlarımız suallani dosa özanla düşkəgə əmliyyət uyğun suallarını sorsanla dəbdu, şu. Onun da başka Ali diyen dostumuzdan avazı kuşur var ki anlayın.
2: Ya bakın şu masalı, levakallah kartari. Şücağı yollaha, yukuşlarında yollaha, işte masalı eyle var. Eyle var, bak eyle var, şahı şahı tepkir. Ulanı kutu Allah'a sallam, şükürsün.
0: Bilaldınız mı?
1: Motosikletten kuan kuyucuğun tüpürden bu şey, ilgi kuyu kuyunda köyüsülü dümünge ahvalını dağıtam demek karıganda.
0: Şundayım ben, ama uçur vergeller bir sel, iğne kırak bir anlama, gip anlama, bakın bilgülü. Tosu bilemedim cümle ben. Sokçudan sorup oltadım ben bir yerden. Yine uçur bese karmaydı kendisi. Aksu Adilcan Nazır uçurunuz biz işki kettim 18'den 15 ötkende bir soru kantınız şu sualınızı cevabını berip oldu. Siz işki pravını siz bir pravı aylandırış için
1: diyen. Cevap berip oldu.
0: İyi bay yine 18'de 22 ötkende sorup diken siz biz ilan anlap kaytip gep yine cevap ama biz işki kettim bir adamın sualı işki kettim soralgan sualı işki kettim cevap verdik. Ama biz işki kettim bir adamın sualı işki kettim soralgan sualı işki kettim cevap verdik. Kim kanun kılıp kılsa şu el kılış gerek doğru bu meselini. Lekin tarmak sakçı etretki basak çokum şanga oncan bu adam el kıldı de bu meselini el kıp vermedi deydi bir dostumuz.
1: Kayak verip diken bula.
0: Şimdi deyim ne bağım boğu ettiniz. Bu meselini emniyette el kıp oğa meselike. Yani bir yerde kayıt soruştan ağacı yokken tok. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Bu sakçılar bilen değiş boğan, katına sakçılar bilen değiş boğan bir meselikken tok. Səhər bülbül yedimizdə. Yol uçurayı 5-ci başlanmışdan aldı qoş liniyədə ravan deydi. Buldu, köpdən köp rəhmət. Tursunca haqqımız. Üçtürpən nayı savabək ısıb getdi. Tala çıqqıl bulmaydı. Par, par, par, par, paqrab deydi. Şun da yaxşı bopdu, cümə, yaxşı bopdu. Onundan başqa, miyə deyən bir dostumuzun avazı qoşuru bəkə, anlayılı.
2: Yaxşı. Hatta sikti adaştım, adaştıkça kısa kanalından gitti. Bütün bak beyazın meselemi, aşanlandığım yok, bu fırsatlanma o. Öde bir vakit görsem o, aşmasını erken sokulma sanganızın su yok. Kaydı kulak konusu bir kulak kılmayan dese, kaydı kulak konusu bir kulak kılığa orundum, sanganızın terak kıldı o. Kılık numara, vicdan bir kulak kılığa, sürü kılığa orundum. Şuna hazır, sıra, ört numara neyle sanganızın konusunu bir kulak kılığa, dolandı o, da sorga yetişti.
1: Abr bağlılık nim siyaset ne ki konsuz bağlılık mı demek ki kendi bu hem adette hem de biz kim katnaş kanun kılaplık kısa şu bitirip kılıdı üstü ilişki gerek bu da.
0: Niyaz uçar tur taksi ya. Minin maşinamını sanlam heydap kızıl çırağını besip ötüp diken. Zıgıcınız yokken bunu bir taraf kıl bulmaydı da kıpamadı o deydi.
1: Ana hoş siz bile benim şangalcığım yok. Adem siz maşını belgenliğiniz için bile
0: siz bana mı? Siz gibi bir mesuliyet kildi
1: o. Siz benim bile. Ben belgentim de basınız burada. Benim şangalcığım battı dedi.
0: Yeni uçurlarını yanılıp karısak. Gülcümü bekisi, boy kevdim tabi iyi rövatı da deydi ilgar malım. Buldu. Ali diyen dostumuz mu şu yukarı süratlik taşı oladı mangan motosikletle tertip sağlı bulsa tertip salsak bulat deydi. Buldu buldu teklifimizi kabul kılımız, münasebetlik orulağı yetküzümüz şunda kuvayın tılkın sakçıyım. Bu doğrusu da mı katına saçlarına ait hizmetlerin etraplık, canlılık işlevatı da. Aşında kalay mı kahedi gelen, aprop gecvatı do, terbiyelen kahvatı do, jariman kuyavatı do. Yine devamlık bu hizmet ni, yine devamlık yine şunda yaxşı işleydi buldu ha Ali. Onundan başka lentiyen yine dostumuz. Riyasetçi dolgun sahçı cepa çektanla kış kadın iş ornumuzu işleyeç anlavatımız radyo ni deydi buldu. Köpten köp rahmet. Elkan diyen dostumuz bu sualınızı kim bir sorana mı şu etten saat 12'de başlandığın programda sorsanız buldu hocama. Mina otomobilim diyen programda. Mana Alimcan diyen dostumuz dostlar sual sorgan kulak radyoda bolsun. Sağçının hizmet dairesi gibi maske meydan sualarını sorap koyduk ensler deydi. Şu işte bu adı du. Onda qamanlar, biz təkidləb minvatımız məş pravağa aid, məş şoförlük imtahanına aid soraydığan sualarınlar bolsa, davamlıq sorsanlar buludu davatımız. Yəni uçurlar kəpti dostlarımızdan. Abdırşit deyən dostumuz, minan pravam 5-2 prav idi, 5-ci ayının 31-ci günü şın yən kəlgəndi. Kənişkəmdə 3-lü nümur qalğan, 9 nümur tatılıb kətkən əhval ba. Birdin İşkidim bulup, şuna men birden işkidim bulup, şuna men kançılık vaktin kim verip okup numar toluklaşsam buldu deydi.
1: Bir adam indak numar toluklaştıgın gibi ama sizin aval kayıplı bir numar katlaş devrilik de siz tokul numarını tatkuzup buldunuz hazır. Hem de 31. yıl günü keşte siz ne ki yani ma yeni yıllık 12 numarımız toluklanıp çıkıp buldu hazır verip kıldığa işiniz pravın yıllık teşhirleş bir işki pravını. Numar toluklaş emez cuma. Numar toluklaş demeyimiz maşın yen deyimiz ma pravın yıllık teşhir tüs deyimiz. Eğer sizden pravınız ürümçünün pravı olsa adette birden sekiz ikişe numar hatırlense aç telefon dilem, yar yar sen kirip dilem, evanlı o şöyle şey kılmış üç saatten kem bulmağın. Üç saat ügünüp bulan deyin ki tece okutsuz 24 saatten ki ma yıllık teşhir vaktiniz 2026 yılı 5. ayın 31'den 2027 yılı 5. ayın 31'i özgüreydi o. Özgürlük bulan olsa bunu hatırlayacağım, bizim hatırlı katlaşmasının başka bir şey, çıkışınızın maciti yok. Eğer sizdeki 9 numar, mesela 9, 10, 11 kişi numar hatırlayan olsa çok kumaş nak meydana çıksız. Meyli ulan bayı koyarın ya ki bizim arkadaş rayonladaki çoğun hatırlatılar verin. 3 saatten kendi boğuma ibret terbiyesi nak meydana katmışsınız. Katnışık boğan ki 24 saatten ki sizden paranız yıllık teşhisi ötken buludu. Abim diyen de hala beni yarıyorsan karaysız. 26. ile 5. ayının 31'i diyen gün 27-nji ýyly 5-nji ýyly 31 özgergen bolsa, ama prawam ýylata şu ütepdi de karşysyňyzdan bolady.
0: Ha.
1: Hem bazı vakit 3 saat ibret tebrizisini

0: körüp ılıkı telefonda çö. Valo şöşe de koymuz bunu. Ne? Körüş ceryanda şöyle 2 saat 50 minut çıdaydı bunu. 10 minut kalan çıkıp kılıp. Üstüden tuz kazmadan kılıp siz ilikte işte ötken bulmayasınız. Ügendim bu hesap mı adam. Çıktı tuyla koyup çıktı da. Lekin vaktiniz kam 10 minut. Sonra ilikte işte kımıgan bu kalsın. Kıldırıp kıp oldum da. Aa lıkı sansıfı karımaydı. 26 ile 5. ay 31, 27. ay 31 özgerdi mi? Özgerdi mi dediğin karamayımız adette şu. Hem adette şu yıllık teşviş dediğimiz mesela 5. ay 31 olsa 6. ayının 30'u kıca bir ay vakit belgen sizge. Şu vakit içinde ügünü çıkılıp yıllık teşviş kıvılın diyen gibi. Bu ceryanı bizim katlaş saksımızı uçursun olması ceryanı koymaydı. Lekin 6. ayın 31. gününden başlayıp endin siz. Eğer yıllık teşviş kılamayan bulsanız da bizden katlaş saksı o vakti de sizge. Tedbir kolunda işi kaldı. Manuqtuğu da katkılıyla.
1: Yine uçurlarını yanılıp kartsam, şimdi bu huy, şu Huang diyen dostumuza kağılıklı yol xəbir bəlsəm, kağılıklı mı? Avarayı, yol xəbiri edəb deyik, avarayı kettinizden, avarayı naitə bək ısı, kızlarının qığan qırımları ısıq, ixib git odudu, deydi. Şunu da yaxşı öptü, hə? Yine uçurlarını yanılıp kartsaq, məbici diyen dostumuzun avazlıq uçur vəkə, anlayılı.
2: Askerler tur taksisiyim ki kanıtla kılmış olsa çıkamışı. Şanlandı verdim mutlak kıldı. Şimdi Allah'a bunu kılmışı tur taksisiyim ki ailemesi şişirtti doğan ki başkalar verip durmayız. Çünkü biz de katkılayan yap vermeyli.
1: Doğru. Bir işkide işlik maşine mesaj o şangarın
2: olsun. Maşın işlikle bir çıkı halim başka bir neresi katkı bulmaydı.
1: Şundagı ha, bu diyen dostumuzdan mı gepler toğra ha, asası ba. Onun başka mı Gülkemer diyen dostumuz mu? Taksi bolsun, tur taksi bolsun, o şangancısı yok adam gibi yerdiğin maşine mesu bu. Onda gepler sormanla dostlar. Deyip sel çiçilip kaptı ha Gülkemer. Meyten Kayşin diyen dostumuz ha, Sibir pravığa, Beşkini Sibir'ı zınca kılamdı ya ki Sibir'ni Beşkini?
0: Yok ya da Sibir'ni Beşkini zınca kılı buludu. Lekin beşkin işte Sibir prav bak bunu bu çok komik beşkin.
1: Beşkinin içinde Sibir bak şundan mı? Sibir'ni beşkiki zınca kılmız şundan mı?
0: Doğru doğru.
1: Sibir pravını beşkik pravı zınca kılsak nezirye imtihanını beremek.
0: Hem imtihanı versiz.
1: Hemen verdikken siz cümle?
0: Dedim imtihan vermeyden işkili tutuyoruz bakını da bireysin. Birisi seyşki pravınız var Sibir'e gitmesi kalan bulsanız nezirye imtihanı vermeyesiniz. Yani birisi motosikildi pravı da alık iyi pravı var. İşkili motosikildi pravınız var. Üçkili motosikildi pravınızı imtihan verdiniz. Bunun da nezirye imtihanı vermeyesiniz. Kağalı da hemisi de versiz imtihanını.
1: Buldu. Teopi'de panzı diyen dostumuz. Bişki pravan baydı. Ufkan məlum sebeple. Dolkun sağçıya yaxşı mı? Benim ufkamdan 5-2 pravısı bayıdı. Mən özəm quraşdırıb oku atı məcum olma. Hani, məlum səbəblə 2 yıl boldu işin yan qığıl bulma deyə həm olmaşdırış vaxtı ötüb getdi qana qısam bula deydim.
0: Bəyə də bunda bu pravı olmaşdırış vaxtı da çoxum ədəm öz gilib salamətlik təşirdə ahvalla bacı. Bunu qımsaq almaştıramayız. Yani birisi eğer özü kesel olup ya başka sebepler tüpeyledim boğan bulsa siz çokum aş pırağın aşılık müddet içi de inavet müddet içi vakti de pırağın götürüp verip iltimas kılısız. Kısınız bak pırağın almaştırış vaktini 3 yıl keçik 4 belgül bulurdu. Lekin siz ama almaştırış vakti işip gitti bir yılda açtı değilsiniz. En bu pırağını almaştırış vakti olmayıdı. Müddet küşki iki vakti içi de verip evdekiler havalı kısmı demez mi? Evdekiler verip pravını almıştırış vaktini 3 yıl geçe keçik töpürümüz adette. Lekin siz iltimas kılmapsız mı pravı peki havalı dedi yani.
1: Miye de bir dostumuz Şincan oposudaki maşinine şıkırdı göz koyup şıkır peyce okulu peydeki bulan.
0: Bunu hem de nimde düşündürmez sizge. Hem de bu Şincan'ın iki Şincan mesela Ürümçü olsun. Kaç kadın göz koyusu buladı. Hem Ürümçü de bulmaydı şununla. Abriyola presiyasiya oxşaş bu məqallıq üçün siz qayzar işkinin nəyir görüb qoymaqca şunu bir iniq yazsınız.
1: Aşu yəninki
0: hə. Hətlətdim biz sürüşdü qılıb. Bir cavabını bəsək buludu. Bu Aşiyanın özünün siyasətləri buludu. Şundamı? Şunu nisbətən hazır biz sizə buludu ya bolmaydı deyə bilməyimiz.
1: Digil bolmaydı. Aşu yəninin özününki çıxalğan tüzümlər buludu şundaqı ha şu boyunca buludu. Ali degen dostumuz, minin namımda bir moto baydı. O moto yok hazır. Bunu namımda kandak öçürme. Yeni bir yige namımda bir maşini baydı. O maşininin bopi, bopi.

0: rasmiyatlar qo'limda bor. Qashqar noposi edi. Urumchi chovgan suvga bofi rasmiyatni oparsam o'chirib beramdu. Bu mashinaning vijonlari bor edi. Vijon bir taraf qilib ilib boramanmi yoki bir taraf qilsam bo'lamdi?
1: Avtomobil bo'lgan bo'lsa bofi rasmiyatlari qo'lingiz bo'lgan bo'lsa avtomobil yo'q ekan siz bizni Urumchiga akasiz sizga bog'liqi. Bırak kılıç resmiyetlerini bize pekil bulmaydı. Kaşkani kesiz bırak kıpopsuz resmiyet götürüp Kaşkaya varıp bir tep kılıçsız. Kaşkada andın aşırılık namanda uçurduğun resmiyetten Kaşkada bir yuvasınız bulan modu tikilip de ne gitip de o seti vettiniz mi yak tömörtese yak beri vettiniz mi inek deseniz şunun katta bir cevap vermem de yok. Bulam da.
0: Abdurimjon endi do'stimiz Qashqar shahrining yumloq shahar yo'llar qo'yish yo'nalishlari avan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmatmiz shu Qashqardagi do'stimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolinglar. Abdumajid degan do'stimiz yaxshimi debdi, biz yaxshi. Loban degan do'stimiz mening pravam sprti ovu ishki. Nimish xomosh xatni bir to'g'ri yozmaydigan sizlar. Sibir demakchi o'xshamamdi, mening pravam sibir de. Üşkü özgertki nimi üş? Si üş mü? Ya ki a üş mü?
1: Doğru.
0: Ya ki kayısından ama yine hizanlar bu bombaptı. Birinciden xat hatalık, bekçik, işkenciden bu. Fakat yine emez. Ekbercan diyen dostumuz. Kayıt sorsam bulamdı. Boyam ciddi telefon kep kap, anlayamay kaptım deydi. Beş kikin işkini Sibir'e çürütüş için kandak resmiyetler gidiyordu.
1: Bir adaş pravını götürüp lan maç gözüne verip iltimas kısınızla birden de çürpürdü. Özünüz bir iltimas yazsınız. Öz ihtiyarlığım bilen madalyasını çüşerdim. Çürüş iltimas kıldım. Delip vizitlerseniz çürpürdü onu.
0: Yine uçurla akarsak. Diliyar.
1: Ben okup bulamadayım o katlarını.
0: Bek olmuş kütüm akatlarının oranı. Diliyar diyen dostumuzda hazır pravi ilip oğun işki yıl buldu. Bunu dinkin Sibir pravi ilip oğul işki yıl buldu. Aşta okup durdu. 5 yıl kanun kılıp kılmış toşup hazır o üçge yukurlutup koca aptı bu seydisek bulamdı.
1: 5 yıl okuma pravası var.
0: 5 yıl kanun kılıp kılmış toşup kılmış kanun kılap kılmış bağ okşaydı. Şunu olan 5 yıl toşuktu.
1: Siz
0: veya da
1: 5 yıl toşkan basışı siz harak için mesela otomobil edepsiz. Manda der inek yazın bunu. Bu 5 yıl siz yenileme şu Sibir pırağı kıl iltimas kılalıysın. Sibir seyişkige. O çoğun pırağı iltimas kılanmaysın.
0: Onda abdubuz seydeydi gan. Onda çoğun pırağı iltimas kıl bulmaydı. Abdu diye akımız yol uçuru keyfan daha şöyle aldıdaki yollar avanken deydi. Buldu köpten köp rahmet. Yine karsak ma Abdumajid degan dostimizga bek ma uzun gapsiz, gipingiz chup yiqirab kelmaydi. Onda uzun gapsanglar kelmaydi do'stlar. Qisqa-qisqa yo'l uchuvchi so'raydigan savollaringiz qisqa bo'lsa, anandan tezda keladi. Munda uzun gapvasanglar ma oldimizga yiqirab qatti chiqmaydi juman. Shunga to'g'ri tushuninglar endi. Yana uchurlarni yangilab qarsak qani bu uchur. Ekberjan degan dostimiz bo'ldi. Rahmat japa chektanlar deydi, Bo'ldi. Ko'ngli butun obligimning ovozi quchurib aka, anglaylik.
2: Qanaroq idoratimiz yaxshi mo'sa safandim yaxshi deydimi? Yo'l xabar beraymiz, sizga qanchani oldik yo'llar intervyu.
3: Dodo, pesin soğukluq çeydin azraq içeycu.
4: Toğnatqudun əmdi aldım, sal toğuzib içkinə.
3: Dodo, əmdi içsən bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
4: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Do'stlar, anglavatqonlar Shinjon radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmasi. Programmamizning ig'iz boshqa sog'lomlikka ko'ngil bo'lganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urumchi shahri Shinxua janubi yo'lga shaxsat ig'iz boshqa ambulatoriyasi aloy talab qilgan. Aloqa qilish telefon nomeri 0991322-9898. Shu munosabatlar yuqori qo'ringa rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Dolqin saqchi unda bo'lsa biz do'stlarimizning kaka uchirlangan davomli qaraylik. Ali degan do'stimiz nomindagi motoni setayotgan qandoq o'chirman hozir yo'q. U motoni topolmay qoldim 10 yildan oshdi deydi.
1: Odatda bu sizning nomingizga Мен бу мотоциклет осма катнашып атсыз кирди. Матурлук катнаш.

0: Ярланы яңлап карасам, Турсунжан деген достумуз, Долкун сакчы жакшымы? Мен 2024-жылы 1-нче айда бир машинаны кошунумузга несиге бергендим. Пулумду бермеди, машинамы тыкып жашырып алды. 2024-жылы 25-нче жылдык текшерүүнү өткөрүп атты. Ар жылы 7-нче айда жылдык текшерүү кылынат. Бу жыл 2026-нче жылы жылдык текшерүү якынлап калды. Машина бирок болуп кетемди, шуну мәслихәтләгән булсаңыз оп дигән.
1: Адатта бизнеки автомобиль жылдык текшерүү 3 yıllık teşhir devirliği de yıllık teşhir kımısak.
0: Ötkesel.
1: Bu bırak buludu. Lekin namınız da üşmeydi. Hmm. Bu bırak buldu deyimiz ki namınız da üşmeydi. Namınız da üşüş için çokum ay abdumobilini belgelenge oralar ötküzüp boğandın ki endi sizin namınız da üşüdü bu neyse. Hem sizin nesi gibi egen bulun. Onlar otursa toktan bir nesi bulsa sotkars kısınızdan buludu yani.
0: Namımızda neçe maşini barlığını kıyadın kayısı usul arkalık tek şirgülü buludu diyen bir sualını sorab da o
1: şey. Yor yor sen kirsiniz de sizden namımızda neçe maşini bari çıkıdı inin.
0: Eyko diyen dostumuzun ki avazlı kutcuru baki. Anlayılı. Eyko.
2: Namda şükürtü tapanmay aşı namın ünsürey diyen dostumuz. Sırış konumuz ki çoğutunda adı gidiriz. Andın zikretindirini zikretkensiz. Mümkün işletmesine. Bu iş Kaşkar'la ayette tarihsiz olsunuz. Ben Kaşkar kıtlakka mı şimdi? Şu an pek var yedin ha.
0: Yine uçurlarını yanlısak men sizden dostumuza namı da bırak kılmağa maşini bağ ahval aslında pravını almıştırış vaxtı da almıştırı ol bulamdı bu bulmalı.
1: Oldu.
0: Buldu ki acımı? Buldu ki. Şimfo diyen dostumuz 13123 əpçisinin sorğulu bu. Şunun kırsanız lan tek şügül buldu ki acımı. Namınızın netçi maşininin bağlıqını acımı. Onun başqa Şimfo diyen dostumuz mu özünün programını anlavat qalığını bildirip uçurlarını kaldırıbdu. Abdurrahman Somkçumu bizninki doyun supimizgi kırıp programımızı körü etibdu, anlav etibdu, denzallarını kıptu. Şu toxtumay denzallarını qıgan dostlarımızın köptün köp rahmetimizin bildirimiz.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tarakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldım setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizden bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülükünün uzun olmayan kolluğa alakı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya görüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
6: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
5: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltüreyi Akmervayit açıkları bilen mezıkıp yapakamsız.
7: Bu programını Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Biz kuvvetli hem sağlam yiyiz.

0: Boynumuzda mı beyaz köz başlandı?
1: Körün deyimiz, körün deyimiz.
0: Vay körün, körün, vaxtıdır körün. Bir demdikin ötəp getib qas körün.

0: Экрандан бір көріп, біздің байшымыздың бірі чөгіліп астың. Ха, басын кепті. Қош қадырлық аңлаушылар, бәлкім радио часылтанғаны бір изетті төт қытығырлап оған болсына мүмкін. Онда қылса, бір изетті төт қатма санат радиосын. Елдіріңізді біз Амыра программысын бүгін бұ ойлымыған шатлыққа, қошалықлағы ерішкәсілі жұмо.
1: Шындақ аңлаушылар мен әсілі әтген ұяқы аңлаватысылы программларымыз давамлышып, әмді аңлашына өте кәшік елдіріңізді біз Амыра программымызғы кәлді.
0: Onda olsa bir yarım saat sonra şu mülazimat kılımız programımız ne? Radyo dolkular arkalık ya ki doyunumuzda bir basit görüş arkalık anlaşanlarını ve görüş anlarını kızgın karşılığımız. Biz bugün sizlerle okşasla en yeni yolukçuları yetkizimiz.
1: Şuna da sizler bilinçli kalıyordun katnaş savatlarımı uya buya demez değil mi şeyde?
0: Elbette. Katnaş mülazimat uçuruları bile temillerimiz. Eğer yolla demesin, kinçlikler uçurup kasana birinci yolu bizde isimizde asana buludu. Yol yürü seferinizde biz sizge hemra.
1: Siz bizge hemra.
0: Ben nurluk başarıya seçimle mevlut İbrahim.
1: Ben Büdür Çeşriye seçimle Zükre Kerem.
0: Sizler kim o?
1: Özanlarının kimliğini dikeş programımızı katnışınla, onda xosasılarının katnış şeklini hazır. Şünçilik köp olup getdi. Birge ve işin salonumuzu uçur yollaş arkalı katnışla. Yeni birge bizim körüş bilen birlikte körüp oturup, bizi gideydiğen gəp sözlerinin yol uçurlarını berip katnışla.
0: Doğru. Ve işin salonumuzun numarı XG1074 FM.
1: Doğru numarımız Şincan 1074.
0: Onda olsa programımızı uçur yollaşla başlayıp gelse onu tamamen buludu. Merhamet.

0: Programımızda bulutlarımı katışıptı, asmandaki bulutlarımı, burası ben bulut tepe yüzüptü. Siz bulut olsanız kanda ak bulut mu, kar bulut mu, yamgurgu mu da paylap duğan bulut mu, yak appak bulut mu?
1: Küyüde suç bitirmem bulut mu ya. Bayağı ötüğe biz bulutunu gerek kımaymışız. Ara yaz kıldık.

0: Hoş geldiniz. Kapsanımız Kesiyonlar Karışmanlar. Tomuk Otom, Kontrolü Yolcay Öğret. Tomuk Bayanlar, Sürgün Varman.
1: Болду.
2: Көзүңүз өчөң балдар, кешиңиз кайрылы болсун деп.
1: Балдар кеш кылаттыңыз, а?
2: Бадам таксим бакема якенде радионо алдырат деген аяк деди.
1: Абдыкеримлер гарбайланма шесен жолго түшүп кетип атабыз. Машин сал көп, тосулуш жок деп учур берипти.
2: 97-жыл мени мейман кылган 90 илалыкты боран шахын бакя каршы алабыз, жума.
1: Аштырышма 97 ма?
2: 97 мени мейман кылды экен.
1: Ой, жип иседен чыкмапты, 30 жыл болгон.
2: Ой, аман да.
1: Мейман кылганымдын ишки мейман кылган, пакат иседен чыкмайды акшай шун карганда. Бул му боран шахнын.
2: Агар мен мейман камсам мунту кетип алып
1: Ах кепте.
0: Арман ятышты, бул жерде жол хабыга жоңмарсыз атыра. Жаңдар карашкан машинчи.
1: Макул.
2: Дил сири рахчылыгы бир юмор атыпты да. Исам кам автобус чыкты, пач пул жок энди 5 көйнү сапты да. Кейнеге берип отаса бир окуучу картон үстүндө сүрүп кептике. Шөйшин кал депти да. Бир чоң адам чыкты шунда ал картон сүрүп кепке. Лаурин кан Исам кам катты кабыл кабыла кетти аш шопурга. Эй, кандай неме? Эй, маяды бирси, мен 5 көйнү салсам Исам ка демейди ба? Кеммеди ба?
1: Ба бир бала чыкып салган тиш өшүн кадиде. Айыр батта асыра. Чалып калды чала. Эми бир келемсиз.
2: Як муш кызы ди. Мушнун өзү кызы ди. Ишенбесеңер, ба биявчан жолдоп
1: берсиңер.
2: А, хакыйкы юмур дем. Мен депеге ма юмур кызы.
1: Эсме кызы дей ма. Бунунки муш юмурну муштаны ди согуда ичим мен да ойлоп баксам.
2: Мажбур дигизимизде ала кызыды мы кызыды мы деп.
1: Sizin aşta diginiz kızıdı mevlu demedim belki. Hazır mı bu doyunumuzun yakışı uçurulan yolu avat istedim. Mesela ma o poloci ustam diye anlıkçımız 4 yılını aldı bir maşin. Maşin ağantım hazır. Bu maşinin de bir ütük et yıkan da akılmaya tapamaya kaldım de. Çok an soğuk bir an. Aşağı basın tuğlukla bir cihazınız buldu. Hazırlandaki
2: motorlu katnaş vasıtlarını başkırışı oranına bir ipli çö. Çinci ocağına yedi vardı siz. Maşinin ayda bakırsız mı? Tuğluklu asınız. Ya 12 man buraya girmiştim tuğluklu oldu. E bu bombaydı rast. Aş yolu yürüyüşken ilişkisinde tuğluklu oldu buldu. Deptirini aşın nakmaydan verip tuğluklayız.
1: Şamindin anlavat kalamı bakiyancı mı? Eyla uşu Şamindin salam da fıçırı yollaptı mına.
2: Nemişlerini kılavat kansız.
1: Güzel Şamilla da.
2: Güzel Şamilla da. Adamın bağısını keltir.
1: Şamilla da şalan yüge. Onlar kitap sizden ha? Ama dediğiniz boyları da.
2: İyi bu at işte de ağzınızdan düşüp çekilip get daha yumur kızı dedi.
1: Kağılık tikilerimi kaptı. Mına menziller bak. Emmela yakış katın şey tipsiler cümü. Mına ma canşi nençan tuturup anlavat kalla bak.
2: Karşalımız karşalımız. Kızıp da hele külgen bir avçanlanımı tapşırıp aldık.
1: Ma kadır akımız uçur yollaptı. Ama Maral Beşi'den pensiyeye çıkan 70 yaş kirgen anlıgıçunla bahtlik bulunla dep uçur yollap da
2: rahmat rahmat siz mo salamat bulun
1: pensi çıkan doktor hakkımız ke bu
2: bulun 70 kiripdi mi doktor oqas ki mana özünü öz davalap
1: özünü yaxşı
2: deyimde özünü yaxşı kütüp
1: nemin qıs buldu nemin qıs bolmaydını bilgen bolgan deken ha
2: özü qanda qa vaqtida mana 70 yaşqacha sağ salamat bağlı boludu qadir kabi ancha mincha bir resplaringiz bolsa deq qoyangchi ma bizge ma biz aytigan üstü chamda qasal mo Naştılık ne bilen yeymez. Mesela kuyruk mayı payda kılamdıkmam da. Çüçkü.
1: Kuyruk mayı doğruluk vurun gebler bu gana.
2: Toyup yamdık yememdik. Kahve içsek bulamdı. Marujini yiysek bulamdı. Siz kanda kılıp muşunda 70 yaş kışına ağaç sağlam tıralıdınız. Yani 30 yıllarını köz davatsız. Yani ne mi yemekçiye bunu odun ki?
1: Şu. Anladın ki sizin aldığınızı kesel köstüp kırgenlemez. Jütülüp kırgen boz. Kanda suallan soğurgan siz. Tamak çekemtiniz dep soğurgan mıttınız. Burundun tatıp da burundun çekemtiniz dep soğurgan mıttınız. Sorsanız nem dep cevap ege. İğizdin dep cevap ege mu nem digen.
2: Şimdi deyle. Bir gün İsam kam Мужу докторханага толу үтүлүп, толу үтүлүп, пакат болмай докторунун кеше кирди экен да.
1: Эй, тазыма şu ыйгыр жүтөлдүм бирси келди бу. Эй, ой, Исам кам экен го бу?
2: Эй, кандайрак доктор?
1: Эй, жакшы, жакшы. Ой, Исам кам эмне болуп кеттиңиз? Катык жүтүлүп кетипсиз го?
2: Эй, мужу якында бек үтүлдүган болуп калдым да. Шуга
1: Onda olsa İsam ka men bir sizni körek karan aldı bilen ma bu binlerinizi bir yazışım kerekten ha?
2: He.
1: Men soran sual sorsam şunun cevap beramam dep eniqlap baqay nem üçün jütelgenligingizni bilay ha?
2: Oy bolun ha tez soran bolmasa jütel tutup bir.
1: Jütel jütelliga bopdu. Ha boldu endi endi. Ha siz tamak çekemsiz?
2: He.
1: Oy burundum çekemtiniz.
2: Oy nemdeydi?

0: Karvay'dı kim bedi? Kaç programı da bedi?
1: Ha.
0: Şu ladın sorusunuz, nekin de depre diyakımız mı var? Kaşkayak mağdıganlık çoğun yol bak o. Şu yada Akmarvayt un zavutu bakıram. Kaşkayak mağdıgan çoğun yol. Şu yada bir baş Akmarvayt izgilik pentekniki tarakkaya şirkette yoğun yazılgan bir yaba. Şu yada kırana kırıplı sorusunuz buldu. Yakımıza yakendiki mihmalları başkanlık verip soran. Lakin üyede kim bedi dediğin sual
1: Şu
0: soraydı çoğu. Kim
1: doğru.
0: bedi dediğin sualga cevap yer alırsanız balı
1: Aşta bulsun çok, aş kayıs programı da erişken bulsunuz, şu programı da bir sorap, numarınız ne evet iyi tutkakan bulsa, evet o da bizden adetten muş erişken, mukapat erişkenlerin o numarı ne. A tapşırıp ağan terep, sizge telefon kuldu, saklap dursuz.
0: Kaharını paket için mi dek bu yeni belgeli mi çıktı mı hazır yıllık tekstür işte orası da. Babamız dolgu mu oğlum hazır çık etken biz diye. Birinci sualım başlayıp icra hakkında kini. Ekilen. Biz körü bakaylı. Biz körü mü kendisi körü popsesi. Biz bir
1: Şu
0: körü bakaylı. Çoğum.
1: Hazırıma alımca Yunus mu korladın yol uçuru berip de korla yan yolda da maşınlar köp posuluş yok deydu ha?
0: Buldu. Hey Mel Taka, bu sizin isminizde avazlık yazılı bulmam değil mi? Yaz, avazlık yazmışsın, hat arkalık yazsanız bulmam da bura. Hürmet kılıç diken neyse bilmem siz. He? Mevlüt diken de bir yüzyılı bir fıcı kılıvarsanız bulmam da Mehmet Can Tortaksi. Bunu yeni kilip bana iştiri bitirsin ha Mehmet Can Tortaksi.
1: Öz yazamayı.
0: He? Bu çıkıp etka vaktir bu. Dadam apam buyurup takışıdık o açla mıydak mürekkep isimli koygalık için Mehmet Can Tortaksi diye meyvatı dep. Ne demek ki siz? İsmim demene demene bunun diken.
1: Akallı da abi olmuş.
0: Ve akaldısınız bulduk kim benim? Mevlu takat desin dep de. Mamı takat diken de akaldısınız bulduk o.
1: Diye mi geldi
0: he? Kara yedim bana atı bitirik ya.
1: Şu özü o zaman. İsmimiz
0: teske. Dik sistemle atışları bak. Bazıla. Öyle ki neyim döngeşke. Usta diken nakşesini
1: yıkaldı. Usul oynayamıyorum kızı yeter diken de özü yazamay. Anladık ki onu bunu depak kudu. Mağa sistemin daki edip.
0: Mehmet Can Tortaksi. Hem de dikkat kılın. Bulmuşsun. Mahmut Can Tortaksi kız gördüydüm.
1: Abla kanay.
2: Beyken oturun erken tigatırı bırakın gerekir.
1: Makul.
0: Mağo yakken karakurum tekşiriş punktunun udulu da akmara vaydı onu zahat edildi. Eşek bir pek namısı acım. Abdi Kerem.
3: Erbaylar mı senin vokzal frekli maşını sözcük?
0: Makul rahmet.
1: Abdu badavan taraflarda maşın köprüye ektiğen uçurunu belgen ki.
0: Aa düştü ki birinci güzel deydi o ya. Nençanın yolu ravan deydi. Aa turşu değil mi deydi.
1: Ha şundan mı?
0: Ondan sonra 19'dan 25 mi deydi Zükre. Biraz da müzikaların kiyen. Zırak ilan alıp. Kaytam da.
1: Aşta kulli.
4: Dada pesin soğukluk çeydi azırak içeceğim.
5: Tonatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
4: Dada dada emdi sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı. Onu çaynak koyup kayıntıp içsizim. Yenili soğukluk çay o.
5: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
6: Onla vatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
5: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı. Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni işilti pekın. Çürü söğreti tez. Bivas körs işte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
7: Şincan Telegrafı'nın köp kıl yürüyüşlük mülazımeti ve derecesi aşırılgan has pohtısını aşkılsınız, tört çoğun hukuk menfaatten bahirin alaysız. Bu mülazımetini Şincan Telegraf şirketinin APP'sinden ya ki 10 mıngı telefon kılıp becersiniz buludu.
8: Cungu Birleşme Haberleşişinin yıl oturduki çoğun tüptüki itibarlıq pahaliyeti keldi. Yürüyüşlük mülazımetini yanılab belgelik vaqtdan bahirman bulalaysız. Birleşme haberleşiş mofan yürüyüşteki avazlık yakın miktarını halıgancı işilte aleysiz. Kançı köp işletseniz şunca erzan buludun. Torunuzu 5G A derecesi östürgende kino tiyatr ve bivas közüçünü közsünüz torunuz kıytıvalmaydı. Cungu Birleşme Haberleşiş app detaylığı kırıp itibarlıq soğukatlıqını ilivilin.

0: Ha, qadırdık ağın oğçuda. Arkası yolu bilekçilerden kımmetlik yolu uçuru verip manga isle. Özanlanım uçurum radyoda anlaşım bir kıl kemalı kişim.
1: Şundak. Qaynonda xosa veşin salonumuz Şinjan 1074 uçuru yollap qatnışınla.
0: Makul.
1: Yana doyunumuzun bir vası köstüvatımız kırıp doyunğa kırıp bizni köyge şimşadım uçurlarını verip qatnasanla buldu.
0: Doyunumuzun izdep tapamıq Allah Şinjan. Yilin çiğsi de bizde koşmasanla buldu cuman.
1: Yani bir gap teşi de köymeyi bir işçigi kırıp körün la. Ha, hazır nozit körü atka teşi demez teşi demez. İşçigi kırıp körün ha işçigi kırıp. Siz siz teşi de körü atkan.
0: Denci, cinru, cübocan diye yanmasanla buldu cuman. Abdükerim Xoten dedi. Ay aka de sayoli kazıven çıkışıq zazır çıravan dedi. Rahmet.
1: Makul. Dağınlık dün vekşi tosu ketipti dedi o Pettarcan.
0: Göşün bek çıkıya vettanlanma bayramda. Hemenlana avazı özgürek gitti garan görün öp dedi ya kay.
1: Yok.
0: Özümüzden kulakı may toşapka akşaydı valla karakanda. Bizden avazımız sonunda süzük yak çıkılırsa.
1: Sizden kurgusu tutuk ettim o kulaklağı tazır kılır.
0: Bizden nemi de bunda kahanet kılsa siz. Dağınlık dün tosulup getirdiniz ya. Aka özünüz asıran başkalarından tanınmaydı dedim. Makul makul. Onda asıl Mahmut'ka, Adıl'ka, Mehmet'ka de değerler anlamış. Cuma hemen tanınmaydı.
1: Makul da bu oturaydı.
0: Makul makul. Bolu da bolu da.
2: Özen. Mevlüt'e Zöhre'de kandırak havalanı yapsın kesinlikle hayırlı bozu yolu sürgülüyse. Yedi taraflarda artsın bula internet yok sebebi yol kuruluşu kullanatlarlık için. Aşkallah bula adlı mükemmel yol tükkeni başlıyor gider.
0: Bıldı. Yusuf Can.
3: 174 Mehmet İbrahim Kakaşkarlı yol kavuru. Kaynap yolları koşsun üst buralama.
0: Doktan, kaynap yolunun uçurunu mu? Obul Kasım Ömer Kambiyar'da olsun değil mi?
1: Şu.
3: 174 kür yafetli. Mehmet İbrahim zora kire. Yakşımızla kula.
1: Yakşı.
3: Kaşkaşar'ın kaynap yolları uçurlarsan her şekilde taraf rava. Tarım yolları mı, ravan, her kula.
0: Mana, mana. Mana, akımız hakiki şu paynap yolu özüp çoğun boğun.
1: Mekhsus şu yolun uçurunu berdik hangi mesul.
0: Rahmeti, paynapçıla.
1: Mehmet Ali.
2: Hayır, zettetler yolu seri, jinsen yolu ben, sucu yolu terepke tasışma.
0: Şöhre Çapçal, aka ma, gulcu mongul kire taş yolunu içip etkenden yağı. Ay oldu maşilla bek çıkçı mı deyip, şunda bolu de.
1: Aralı tuğan tosa koca iç yıldı mağımız deyip lan, mes aklap.
0: Şuna bek dikkat kımayanla, hani gel, 21 dinkin mağım maşilacım ama mesela hazır minip ütüp kesanla bolu da. Saat 21 dinkin ay oldu, keşte katnaş kıçak koydu cuma almışlarımız.
1: Yana abla kanay.
4: Mot kendin otturuyla ama kırkına lokman kayılmışan, ama maşilacım ha.
0: Makul makul. Müşü balı kiyin çiğo yamı kütürgünde kılıcıma. Çin kılıp. Ma elkan muzdoz.
5: Şükürler de kızı kek muzdajıma.
0: Rahmet.
5: Edemli küldürüp.
0: Rahmet rahmet.
1: Külgeli bozsunuz.
0: Üğürülüp de gitmesiniz mi? Üğürülüp de.
1: Külüp ah bol kılabla mıhını kulunuzu kıkıvaman cuma. Ayak kıkın ayakka kulunuzu kıkıvaman. Külüp deyilik bozunuzu taşıb edip endin.
0: Tolu külüp kıyık tutup kaldı kallan ba. Şişki bakını ağır getir kallan ba. Tolu külüp bazılarını ki kendisi gelip mıngsa kanını yetişmeye cu. Kendini üğürülü getir kallan ba. Çöyan okulamda. Normal külüncüme halkamızda.
1: Mehmetcan tur taksisi deydi, Kazvan Körükning üstü midon yo'linishiga mashinalar saljiq. Dunzanlu yo'linishi hozir chiravan deydi.
0: Ma'qul rahmat. Bulbul go'yadimiz sirtki kun nurining hammasi bizning uyiga kirib, uyining ichi par par par par par par baqirib ketyapti deb. Man qartilgan gap qo'yib bilib turyaptimi?
1: Üzünüzge ama.
0: Ya üzüm kalmam değil mi ama?
1: Üzünüzge ama sizin uyuğunuzge kırıp al. Uyuge kün düşme gelle. Şu bulbul koyadığımızı körünlücüm. Aptap hem kün uyuge kırıp alıp şunu silerinki düşme.
0: Karanlık otak Allah'ım. Yaktır bana lavatkan doyundu körü vatkan.

0: Yüreklerini beri otkan çöntüyen siz gibi köptün köp rahmat.
1: Onda xasiyen könlü bütün ablikim.
2: Ha, ben kın ablik yollayın taravana.
1: Buldu.
0: Yıldan anıdan sokuşma elde
1: edildi. Sokaş kapı çöy. Buldu, yana.
0: Çocuk horazla bakıram. He. Emdi toku ayılına ayda vatkan burada çocuk horazla bakıl. Vurpip la. Özünün cukuğa karamaydı. Ama çoğun acı toku da uçuşu aldıgan burada. Çocuk horazla bak. Her bir çoğun köyürük koşuluyla duran töğütün çıkıydım ha, özümlü besi olaydıydı.
1: Ahırıqı gəpni naydı, toğır dəpsizcüm özünüzün besi bilim.
0: Sizden başka mı anla uslanın fıçırı, ba toğır çiğnen anla uslanın.
1: Sokuş məllisiniz, kan besin bop gitsiz.
0: Ey kıyayı, mən geldim Mevlüt Məlliyim, zözün ede, adaydı karşalımız, karşalımız ey kıyayın ha.
1: Öz al, iş kılıp, siz gümü az, vayyay. Ma balaylı ki, ne mi uruşmağıca tepişmez, anandın ki naşta bir yak izdirgin kılgan bir nem batı.
0: Yıkım bosa.
1: Ha, tepişer.
0: Kişlişer. Jirak bosa.
1: Kişnişer. Doğru, rız aşı.
0: Bu kağın özlü bilsin.
1: Alkan muz dost.
2: Makul, makul, gerdiyok. Makul.
1: Ha, buldu hemse. Ay, noce.
3: Ay, yaşımda ne olacak, ne olacak?
0: Yaşı.
3: Çalışı yok, uçakta. Johnny Gordon köyüne yürümüşte, gidip kısa yolu mangan yürümüşte. Aşağıda bir oraya koyacak yani, dolu o küfe geldi. Çünkü oradaki bir oşak olan bu sütüde, ben başka yürü çıkıyorken ya.
0: Yüzüne yüzüp evet ama aslında, ne korun ne? Lentiyendeydi, Mevlüt'e yakışı mısınız? Mümkün olsa çaş asıraydıgan mahsulatlarını tavsiye yakışsınız deydi. Çaş asıraydıgan deyip duyduğuma, vallahi toğır için Allah çaş çıkırdıgan demeyip duydu. Çaş asıraydıgan olsa, birisi mavi rüydanın şikin çıkabildi de. Demetti?
1: Ruhsari.
0: Ruhsari, eşek bir pek ya. Yani birisi mavi hışın, arçının, şikinin udulu da 116. otur mektep mi? Şu mektepin udulu da kâmet çaş asıraş sağlamlaştırış. Çıkamaydı duyduğuma, çaş asıraş sağlamlaştırış merkezi bu.
1: Doğru.
0: Eşek biri mesele sorup baksanız buldu.
1: Anladıkken senem mi uzun yıllık mı çarşı bile yapılış vatka şirketinden birisi ya. Senem ne mi aylık evan kığı mağdıgan. İlk bir zosan hanı bay yıllık yenideki. İlk bilik bilik zeytun bilik çıkardıgan. Ne aşının ki üstüdeki işkin çıkardı da. Senem ne ki çarşı asıraş oranı bay. Aşek bası anlamı buldu.
0: Demek üç yan tavsiye kıldıkan özünüz birip sual sorgan dekin. Özünüz körüp meslet deyip gelin. Cuma anlık uçumuz.
1: Onda olsa ayıkı yayıge kusun.
2: Şikonda anlaydıgan program var. Diyerikken de anlaydıgan program var. Son yerim boğan da anlaydıgan program var. Yol tapanlıgan da anlaydıgan program var.
0: Ya kendisi bu türlü ki iç pişkan da alırsanız bu kulu. Biz kurtma biz. Ya biz bortma biz.
1: İç pişkanı olduğun bir kulu ilgin imedek. Biz saray kızıkçısı mı biz anandın ki ne ilgim de zirke vakti de anlaydıgan deydıgan ka?
0: Biz şimişki mi biz?
1: Şu.
0: He? Zeyrikken de çakıdıkan. Zeyrik misiniz özünüzün içine kıldıkan. Abi bayam kıyak şey yardım muhtaç olgan da anlaydıkan. Yol tozluk kalgan da anlaydıkan. İştin düşken de anlaydıkan.
1: Maşinliği çıkıp anlaydıkan.
0: Şatlıkka eriş için anlaydıkan.
1: Şu.
0: Bilim uçurgu ilgi buluş anlaydıkan demişsiniz hem de. Ömmüs zeyrikken de anlaydıkan. Kımmet yok biz nasıl kaldık ya.
1: Fakat bana yayığı düştük ya kımmet olacağımız siz bana.
0: Şınızın tatu etmeye bakalım. Şınızı bekip yakılın ha.
1: Yani elkem muzdus.
2: Ağzı cam kıldırı ödemle. Onun zayıfı ikisi. O ikisi kuma pek kıldırı da ödemle.
1: Ha, yakışı bu hepsi.
2: Ben kıldırı kocağı
1: ağzı
2: camına. Ha. Şükür lan şu.
1: Ha, hem eylemse.
0: Mel takım çay içmesini terleydikken ben de. Ne adı terleyim ben?
1: Kaçan köydünüz?
0: Ben teriktirmem lan vallahi ben. Yok ne aslanım. Ne adı terledim?
1: Şu emas. Doyunu tapdik ya bular.
0: Va, kirmigala doyun kirib bir ko'rib qolaman menda tavamu yoki nem ba bir ko'rib qolmoq.
1: Ya bu men ta'mida turqapdi de qamanglar, men mavjud.
0: Beshim shu par qandiki shu ta chiqqandek bilindik. Ekran yo'g'on tik ko'rib qolmoq degan tera bu, paqraq tera bu.
1: Paqraq tera.
0: Paqraq tera qorasi.
1: Rassa. Nur Mehmet.
2: Yasmin Mevlutdan İbrahim Zakarlı Xani maz.
1: Vi, ha, ne buldu akır kegende, menden git kaldı ya. Bu kayıtı anlayılı bu Nur Mehmet'ninkini.
2: Yaşımın Mevlüt'ten İbrahim Zekatlı Hanım, Mazgılka Vereyat'ın Dabadan'ı aldık yolları varken.
0: Makul.
3: Ötmek bazar diye nasıl kaçamız mı okurayız?
1: Yani siz şu yerde de ha? Siz de doğru adıga vaktinizde bir gep olsun ha?
0: Akhat canba.
4: Şöbürde çay yukarı yukarı. Yeni mesajdan yukarı maşin miktarı zel keterek tuzluş yok. Maşin miktarı zel keter.
0: Makul rahmet. Belki programımızda hem de içip anlavatkanı anlıkçılarımızın bu balışı mankajı dağma. Dekhtin adı bol avatkanı bir yüzeyeti tört katnasın. Radyosun bir vasıta anlatılı avatkan.
1: Keşlik yollarınızı biz emre programı
0: sey. Yollarımızda biz emre. Ben Mevlut İbrahim.
1: Ben Zühre Kerem.
0: Qadirlik anlıkçılar iki faaliyetimiz var. Bunun birisi Optimobil Klubu faaliyetimiz. Optimobil Klubu faaliyetimizde sizlerle tavsiye kıldığınız olsa.
1: Namı kulaktan kulağı yetken
0: Kulunuzda ticaydıqan
1: Esil Abdul Molligrin Abdulri
0: Bana bizde mi sayır titirgan Molligrin Abdulri'ni bari koyup yakınlar değil mi?
1: Şunda
0: Telefon numarı 13-5-9-75-75
1: Her kaysi caylardaki setiş orullarını bilmekçi olsanlar Okşuşmuşu numar bile alaklasanlar buldu ha?
0: Doğru, onda olsa Şincan'daki en esil temin izleş pahaliyetimizde Sizlerle tavsiye kıldığınız olsa
1: Sertem Kıraren Kalibüşi Uğur Hanısı
0: O müjdek yaz günlerde mi huzurunu pişi basanla
1: Şu
0: Bir kıl huzurluk tem, özgermez tem, mukum bir kıl tem Sertem Kıraren Kalibüşi Uğur Hanısı Aksu'daki anlıkçılarımız Seyfi Gonçan'ın şiddetçi kışıdacı mı?
1: Seyfi Gonçan'ın dükkanı.
0: Beri, ibri yapkenmem sile.
1: Aşta kılanlar
0: cü. Sertem Kıraren, Kalıgışı Gırhanısı. Cidöylürü
1: ba, Toku Paçıgı, Ambruk Polkisi, Anandikin, Ruca mı? Valla yakış gördüğün işte yemeklikler bacı mı?
0: Anandikin soğuk içimlikleri cü. Mesela etteken naşlık basanla mı? Yakış tallaşı mı?
1: He, çüştüm şu cü. Çüştüm başka tamakları çıkıdı.
0: Doğayındaki dostlar, köylülerle yerin bulup gitmesin bizi karımı deyip. Sizler gibi harap duru attığımız deyip, bir o çeyinler anlığa bakıyor sizlerle.
1: Asla sen şunu dağken.
0: Doğayınımızı kirip, işe kirip, körüp, yüreklerini verip koyuşanların için kalımızda umut kalımız.
1: Bak Gülayim, siz özünüzün tersini aktere dediniz mi?
0: Yok ben, pakrak tere.
1: Pakrak tere dediniz, pakis tere demiş buraya ulan.
0: Bas, pakis tere.
1: Süzük.
0: Süzük. Bu yani nipizli hali vası ertu gün mağamın işi görünüp kalan
1: türeyim. Resmi tihim süzülüp bir hile.
0: Süzülüp deyim ha. Öyle ki mağamın lok, lok, lok gayalır körünse deyim ha.
1: Öyle ki terilerini tatıp da kısaklık da bulduğu süzülüp bir hile. Şimdi atarpın köyül bulduğu aşta bu kitem o.
0: Karan işkimle mağasından işi görünmeyi menin körünse deyim ha.
1: Hiyalarını sürsünüz, hiyalarınızı biz bil kalsa kandın.
0: Başı mağamını 50 somdan kösetsem deyim
1: Mahsus elik bir günü tallap, elik bir hafta bir günü tallap, min köz tüşkünü kısınız.
0: Min köz tüşkünü kısam. Minisine, özlem manısını körüp, körmegende cıkçı.
1: Malık, minidin kıpı kıldığan bir işini kısınız, şu mahsus bir günü ya.
0: Aşında kılaycı.
1: Minidin pəni umumlaştırış günü kısınız. Şunun karap, minimizini asırsak.
0: Ha, şunun karap, ben, onda az tekim nepizli tüşkütür şey.
1: Ya, bu, onda kımına.
0: Elik, Велосипедтің ке камырыны емлайдыға чопсы салдыған бір нәрсе чопсы деп жүр. Камырыны емлеш үшін алды білен қырды.
1: Қырды, қырды.
0: Шоң бешім бұл күнді чопсы сөйлей деймін кім.
1: Құм қағаз сүрәлі, асан қолғы чықыдығыны. Құм қағаз. Өмі қылы
0: нем қылды
1: ғу, ә? Әне бізілі деп.
0: Чақ түті үтісті әнсірей ма? Onda olsa Mevlut'ka maşı renglik sonu işmeyi digen siri adetli bir köylük. Şükret Çapçal bu neyim digeniniz bu? Adet onda kaynak su kaynatılıp içine buldu ya?
1: İşte o kısımızın buldu.
0: Kaynak su, mesela mineral su bulmuşsa, mesela siz Optimobil Lady adlıgan bir şoför olsanız, özünüzden mücazıgı maske aldıgan çay dayarılı olan karan. Şunday mı?
1: Şu.
0: Toktumay, bak kini hıp gitmesin.
1: Siz mi?
0: Siz çay demle, çay içseniz boludu.
1: İşçip künaketke okşaydı ucumu sizden aşk kazınınız aşın onga.
0: Şu.
1: Anılgım köndürün ha, şu çayına mevlut digende kaynak suyuna şu muzultu bilip, şundan nem kısınız bul. Yazın külür, ancım ucu başka neslenmada yalpuzla bağı, uyumuzu ter kuğan. Ya kurt kuğan şularını da kılıp tanışıp kısınız ısıkına alıdı. Aştak piçin ha.
0: Bu bir şık köylük mineral suysa koskunu mucidik ya. Beş altı köylük renglik suysa işkanda ama sebebini meddeb. Bunu bir tekşir tipikin aşk kazanınızda bir mesele bağımı o sizinki. Bu aşk kazan bile münasebetlik.
1: Şu
0: an. En yakısı aşk kazanınızı bayam digendek çayık gönderiyor. Tana çayık alalım da.
1: Mergen bek yolladınız. Kan bir birey digendim. Nerede bir mi? Kan aldık. Abdubus nerede bu adam? Aa şaşırman deki ilki çıngın guancağını aldı da babul diye adette hazır mı badu?
0: Mergen mi çö? Maşin neydeydi? Davhan gündel kırgızsa. Hem yiyen tip bir de hazır.
1: Doğru.
0: Bəqis yox mu abalınik? Bizini gəb qısanmaq için.
1: Şundam ya.
0: İşçimizi ağırtmaq için.
1: İstedim, işqim deyən boğuydum. Hava, hava.
0: Çüştüm başlap, çüşkü.

0: Yollana düş ki şu vaxtı bir. Düşünün programımızda siz gibi.
1: Kan beyrəmsiz. Ya ki can beyrəmsiz. Ne bulu bulsa.
0: Bulbul qayadımız. Hey fikam tırışmışsınız mı? Çok arağındaydı. Ma başını. Jildin yılga özlügidin ne bizlap ketipti. Şu an lekelik tekim iç köründüğe ne biz alıp gekeleydi gendime de.
1: Yani Ayka Yayi.
2: Yani şimdi Karsak Mingdolu birinci kaçlanmıştan aldım o Ravan Kacım'a Mevlüt Mali.
0: Makul. Seherçi 12.123'ün maşının suğurtunu kökülü bulam de bir yakay. Bu suğurtunu ya şu özün suğurt ağalığa telefon kısanız buldu değil mi? Suğurtu toşkandaki ne çıkın işte seti basan buldu. Eğer tüs olsa bugün seti alasız. Mesela 6. 3. günü suğurt toşkan olsa çokun bugün 6. 3. günü örülgüç bakarlıkta soğurt seti olmasanız soğurtu küşke iyi gibi.
1: Doğru. An seti bilip 24 saat ekin küşke iyi oldu aşı var. Nasıl mı çokun aşı bururak seti bilen?
0: Hani kendin mubada et toşsa et seti olsanız et katına şadi söz belse soğurt kütemeydi aşı
1: bulun. Doğru.
0: Soğurtun vakti ötü getirip de odaydı. Mubada katına şadi söz görülüp kıyıp kalsa o vakti de bunu alma çatak. Mubada katına sakıştırı tutulup kıyıp kalsa İşkessin artık ceriman töleysiz. Soğurtunun işkessin artık soğurtu töleysiz. Fola ceriman töleysiz. Şimdi.
1: İldana'nın dadısı dostuk Cenobi yolu, Kumul Cenobi yolu manga yönüş tosulup da yıkıdağı manga yönüş ravan ki adap uçur bəgən kene.
0: Bolda onda olsa biz bayatıya yolu uçurlarını yetkizdik. Ende katnaş komandallık merkezden kagen uçurunu iyi bakaylı. Adılcan Abdülmit Kudayma.
3: Hoş riyasetçiler Melutka, Zükrede yaxşımızlar.
0: Yaxşı. Karşalımız.
3: Rahmet rahmet keşke Allah hayırlı olsun. Tepirinle çoğuldu ki dek olsun.
0: Rahmet.
3: Şu keşke katlaşmanın yukarı tellemez gildi. Ürümçinin arkası yollarını kameralar arkalık körüp durmasınlar. Komandalık merkezde. Hazır hem de asas yolu sürünü bir versek. Yolun bu şu hına yolu şimdi körü gidin başlar. Cenıptı şimal kuman. Şimaldın cenıp kumandan da. Hına yolu körü serepte maçlarının sürüsüne ait asla. Asasen say yolunun kol liniye, üç liniye lık kıdımasına bir yakın tutuluş azırak bağ, süretle ait asla say yolun iki. Bu say yolun ahvali yandı, onun başka şehirsiz yollarda asas yatırıcı da, bu sistem olmuş etraf yolu asas yatırır, var mı? Belki bir tutuluş yok. Kırınan gavcağa karapaksa, kırınan gavcağa bu şu kayaya çıkışı değil mi? Şıkmancı şehirlik kumayı dağıtmak ol diye. Kırınan gavcağa çıkıdığın liniye. Şu yerdeki masaların çıkışı ol liniye kesir kılıp, demek garipli şerik karap mangal dediğim başında biraz yok Kırınan gavcağa da. Bir ülkesler rıvan. Başka liniye asasiyet rıvan. Hem yine asas masını köp bülük bülük olsa hazır. Son bazı etrafı da piyade sayıatçıyla biraz köp boğallıktan piyade bir hatarlı geçiyor. Hatta sakçı oruları bağı sıyırılma bir saat tutan bir iş var o. Şu arkalık yolunu avtomobili çek koyup yeşil çırak yanında işini zığı bitip bu şekilde bağı kontrol kuvatı da piyadelerin bir hatarlı geçiyor. Hatta bana işini tatip kızıl çırak yanında işini tatip ipi itip yoluna. Yeşil çırak yanında işini zığıp etip mesela aletten piyadelerin bir hatarlı geçiyor. Hem ne dedi ki bazı maçlılar yanılan yoldayma ihtiyacına arasın, maçlıların arasın mangan hatarlı kılmış var. Hani yaz başında yakalarına çoğun bu zaten sayatıyla tek yok. Bir hatarlı kılmışın bu şunda kentörünün kolduğunu bunun ününün ait yakışı yoktu. Hatta daha kuru yol kadar pasta konkuyu çoğumu maçlılar biraz kıl. Silivatkan maçlılarının 180% kısmı bu şu konkuyu çoğunun kilit yine yüzün geçişi yakışıyordu. Fakat 20% maçlılar çarptaş kaylarını yapıp bakar. Yaptığın kurup kalış yok maşınca. Hani yeni bir uçur, sılan yetkizdiğimi ya ki etigen müslüm içeri kuma idaresi katılmış takış parmak etire kutur çıkırıp 6. ayının 2. günü bugün seherde kutur çıkıldı. Özün içeri Tianjin rayonu galibiyet yolu ve Çinkuat Cenab-ı Yılı'yı şudan konusul kutusunu piyadele kutusu özgertiş planı bu içe kutur çıkardı.
0: Konusul kutusu.
1: Demek?
3: Şuna bütün şu turdaşlar, radyo adırki dostlar, çoğu turdaşlar üzere haberde okuyacaklar. 6. ayının 14. günden başla. 6-нчы 20-нчы көне кетет. Яни 6 көн ташлык тәрбия тәлим мәзгиле. Бу мәзгилдә кирип маңып калганларга тәрбия насы сыгатса, әскәт кылыды. 6-нчы 20-нчы көне саат 0-дан башлап канун иҗра кылышка башлайды. Бүген бурын шәһәр аллыгы белән шофер дослар кузыны төрдән фикер бәк чыкты. Һәм пиадла юл кыстасы булганда Masalah pelik, bukan dalam macam sokong itu berlini yang digelar akan dikin teknis itu doh antiatnya itu. Sebab saya tu sokong dikin dalam tu je, macam piatnya tu sokong getar je. Alun jalan tu sebenarnya segermin kita tercukup terbiar mazgile, segermin kita saat lulus masalah kami najiran tu. Mungkin kabar dah keluar.
1: Булды аш кочын ен бир кытым дәвтәйли консул кочысы, а?
0: Шкил тирәп.
3: Консул кочысы.
1: Шкил юлныш.
3: Тогры, шкил юлныш. 24 сат юл йөриш чекленде дигән гәп. Хәзер менә үзе күреп атабыз. Хәзер күреп атсакмы, мы шу елда бер нәти машиналар мы карагаш, консул тор карагашның атрафында тәртиплелия тоқтап турыпты.
0: Biz mi o taşıyık terbiyeni küçeytip durayla ya Adilcan?
3: Öz köptü dikil tas kaldım.
0: Hah!
1: Hop
0: hop. Hop hop dikil tas kaldım şu an.
3: Özen pıt aldım. Bu kadar bir yetkiz bu elde biz ara takviyasına birinde biz tamaklarını otlağında.
0: Bulda.
1: Bulda. Anlıkçıla selam anladığınla. Şu bu ucamda ayadın mağınlığa vakitle de bir dikkat kıpınla. Ayıldın mağınlığa mı?
0: Adilcan aşkımız bugün Tian Shan'ın yer kırıp hemizki taklit eyle.
3: Bulda çakılaydı.
0: Makul makul.
3: Bulda selamet
0: olun. Makul gayr hoş. Yakşı fıçırla buldu ya. Hoş şimdi daha sayına devamlıktır da özümüzdeki fıçırlara kileyle mi?
1: Bulda işte akıllı aynı oca siz mi yazmış fıçırınız şunda mı aylık ikhetle? İkiz bas bu kit kaptu. Şu mufkanmaya kaldık ha?
0: Ya ma suğurtun ras 12 man bir yüzü girmişti ma çangcın köyüle aldık ya. Cautun. Alak cautçang şanlı çö. Seherçi karan ma o 12 man bir yüzü girmiş aptitala kirip. Aşu birinci betrunu da emelik özünüzden abdumabalini mesela muşunu cüvesi kızgan basınız şu ay birinci bettik ilik numara çıkıdığan buraya başlıyor yani besip kırsınız Cavuçan işeninki ilik kaçan toşluğundan vakit çıkıdık ya babara anlıkçımız zaman aşkı maz 20 yata tövdün canan tövd toşuduken de lakin Şanyi'ninkini Şanyi soğurtuninkini tek şirgül olmaydı ki soğurtuninkini lakin mecburi soğurtuninkini تکشور دیگه ده کنسول کوتیس که دوکالا مالان خانده ایکریم زد جدی پکران لع
1: اشتا کنسل ده
0: تا تاتدگان نزد با دو ام ده
1: ایل کولای لقو مدا بر آر ولع با او مدا بر نزد نسیب پاندگان کیچیک لام یوت که ایدگان چیل قی
0: دوکان ایگلرش کتره بترب ترا اند اونو کم بر عمل چکا
1: عمل کنسل اونو کم و
0: غوچ نیام غوچم نیاز اد برام دام شاد لق کوتیس خصصد ما نگو بیشانس خیتی کیت بده اونو کم عمل چکا
1: Abla Mitchell of Jury.
0: I'm going to go to the house.
1: Hazır kaldınız, yaxşı görürsünüz.
0: Hazır kaldın, suyum ben.
1: Özgü öz aşık.
0: Eyke yayı ağırıqla yügürüşe çiş doktorganınca deydim ona.
1: Şıkıp Jimmy Makan özgü yolu bağlı aralı durduk ya bu balı. Kəsündü, kəmisündü. Gönlü bütün ablikim.
2: Yo, Eyzeb obdan kısa Jimmy Amışkın sorbetçisi. Alamet obdan
0: kısa. Tudiye.
1: Tudiye.
0: Biraz hoş alınmaydı ya şuna ama.
1: Şu.
0: Sokap koydum da birisinin ağı çırağıydı külkü yok. Hemimizden bir iş çıkıp gitken. Kendi sokap koyduğunda mesleğiyatın üstümüzde alımız deyip ulanın ruhu çıkıp gitken. Sonra ağırlık saklatmamaydı.
1: Aldırgan ne de deyip aldırmıganın keyni de bu kaldım işte. Яны карайдыган болсак, мабу 6-айнын 1-күнүн башлап дегенбиз, Аучаныңки машинала.

0: sunri öylerimizden üzülmegay esilmaslat.
1: Şundaq anlıqçılar, Okeanos şirketimi programımızda alayda tələb qığan bu şirket bizden sağlam qızanışımızdı, sağlam uzuqlanışımızdı tavsiye qığan. Şu məqsədde nurgun məhsulatları bağ, məsələn, ətdigən anlaşılıqlarımızı kən bu somaydıqan masayırıq burçak talqını, tögüstü talqalları, anan dinkin ma arlıqladı, ballanın somqılırgı sep qoysaq mı, məktəblədimi də tənəbis arlıqları da yeydiq ama da prəniklə, küncüt prənik deyəndək, deyəndək nurgun nurgun məhsulatları bağ.
0: Doğru.
1: Təbsili üçəmək çözənlə 280-96-98 numar bilə alaqlasanlar buldu. Əmdə bu mavu bazaqsağa məhsulatlarına bağlıdır. Acayip muvaffaq qubul qılalaydıqan dairimizdə.
0: Qoqab getmanlı ballabı sağlamlıqımız üçün azıraq məbləq sevk qoysaq
1: da işgisi
0: yox. İki türlük pahaliyetimiz var. Birisi Abdülmobil Klubu pahaliyetimiz. Bu pahaliyetimiz aslında küçülük tavsiye kıldığınız yanına.
1: Namı kulaktan kulakı yetken.
0: Kulağınızda ticaydıgan.
1: İsil Abdül Molli Grin Abdülri.
0: Molli Grin Abdülri.
1: Molli Grin Abdülri.
0: Bir kuyup yıkanla kağının üzerine bilirsinler. 13, 5 tane 9.
1: 75
0: Çaylarlık sipçi oralarını. Müşarıklık bulsana buldu.
1: Kızla kılıdı grim. Maşinimizi koyumuz Molli Grin.
0: Şincan'daki en iyisi temin izleş pahaliyetimizde tamakları bek okşaydıgan, kişiye huzur verdiğin bulup mu? Neyriyemen içini yakışık gördük Allah için küçülük tavsiyelerimiz bulsa.
1: Sertem Kıroren Kalgüşi Uygur Hanısı.
0: Sertem Kıroren'e verip içip kesenler.
1: Ürümçü de şikayet var. Birisi davende birisi ma o nakudunlu ha. Aşağıda ba. Anandaki ma Aksu'da Sayfu Gongchang'da.
0: Orniye. Daha sonra mao seherci meltaka şenlik sıfır tibirci orundan telefon numarı daydı. 13 69muşuğa 12 66 66.
1: 61 mi değil?
0: Hey 66 66.
1: Açtama.
0: Siz yanak yanak.
1: Meyli. Peki yiyen bu musa bir yirmi tal.
0: Siz yeni yanak yemişsiniz.
1: Ünüm kımmap da kırganda.
0: Şu anın seyrek bırçakla koşa pişken bulsanız o piyanosunu.
1: Şundayım.
0: Seherçe 13, 3 tane 9, 12, 66, 66. Maşına al telefon kalan hamdi. Biz izçil durdum şu soğurt numarını da yapıp gelip atkamızı.
1: Onda bolsa yana uçur anlaylı seherçi tapşırıp apsız. Onda bolsa mao könlü bütün ablikim.
2: Ben hazırım şu 5 masin sokşap gitken aşırı küçük parımın kova sırt kızı oturttu. Tosap tıran bölüm değil mi?
0: Bopta toslap tokaş fışırını beri tersiz cuma.
1: Şu.
0: Kasımcan.
3: Dörüyü zeytip ses yoluk çöreğe mahtar yolu yüçüğümde sen de o bir parap mangamda tazen töresini set. 15'te yüzümüz kitlarımız cuma.
0: Makul Kasımcan cuma. Özümü güzellikler doktor hastalandırı krala bek köpken taksiler yokken dedi. Oy onda asa şu atırıp ki taksi çöpürlerimiz. Özümü güzellikler doktor hastalandırı atırıp kalk parayla cuma.
1: Onda ise özel geklayın.
3: Arada çöpürüz mahasse sonumuz akarap manga inişte. Alhamdülillah imtihan geçirdi köpken cuma ise.
0: Makul rahmet ha. Zühre kere makal temsilleri kızla akıllıdı. Girin maşinimiz kuyumuz molliye girin. Sizin makal temsiliniz de. Allah'ıydı. Muayyalleştirdi.
1: Rahmet de. Ma bu eko yayılı kımısı makal temsilini bizim koyuluyor. Yeni çoğu yine ma bu uçurladın. Mergen'e avazı uçuruyor.
3: Sonra 1070'te yolkar veriyteye mal yanti arşi tırak yollamu ravanske muşumun her gün çıktı dememi şu 11'den bir gitti demesem ciddi bir şey kapat kaldım demeyi sanki. Kadaktan bunu.
0: Siz manda kılın karan.
1: Kanda
0: kısmanız ola. Sizki davat yapılmaz. Sonuç için bu suallarını bizden sormayan. Kanda kılınız gelsin de kılın bulan da.
1: Yani ki kılın abli ki.
3: Ama uça o dedi de o bulundurlar mı o. Belki bir adı peşin kıldı cuma. Saat
0: şey işte
3: 20 minut
0: aramamızda
3: 10 saat 6
1: saat aramamızda durumda bravo. Ba bıldık ya ondan sonra. Sizler künüp sizler hem de maylık şunu. Bekitip ama bu 6. ayının 1'den başlap yolu koydu hem de bu kaydını şuna.
0: Çadak. Tekim hem de hakiki şu kaydı boyunca bir taraf kıldırdı demek ki de. Evet oyunumuzdaki valla neymiş kılı batısla.
1: Yakış 46 bin adam körü ütüptü mü ne?
0: Neymiş geldik mi kıvamaydı?
1: Şu emez mi?
0: Denci için ruçu bocan diken. Dostlarımız bana yoklama kılıyetelim daha sonra. Şu doyunumuzdaki dostlarımızı. Kim kimle bak ya?
1: Hazır mavu Vuharlin obdan ızcıl bağ başının ahırgıcı turu atma. Ama aralıkta şiyu yok ayak etti.
0: Yani kimle bak?
1: Hoca Abdullah Kağla da kuyuplu oturuptu. Kağlı bu mu diye. Azra küçükün sikot kağlı bu kan şu baya.
0: Kağlı diken de.
1: Ha, şu kağlı op kaldı. Kıt kaldı demek için.
0: Kağla da biraz kalkışıyor.

0: Qasanla doğru şunu ha. Kim o Şincan mezon mu? Diyor diyor.
1: Mezon.
0: Şakay bakan siz karşılamaz. Raziyem bakan bana. Gülayim mi?
1: Gülayim mi? Bak pertikkeş anlar bitip du. Yakşı.
0: Yakşı.
1: Som küçük akımız mı bakan?
0: Rahmet.

0: aşıqlığının qalbını lərzəyə saldığan naqış kəmə.
1: Rəsmi ammərgə anlaqam sunjumu mə bolu, amma ləxtə-ləxtə oqtu jürəkləri.
0: Bu vurub yetə olmaganda yəgə, aydısı soğsu, soğu yəgə yetə.
1: Şunday.
0: Gözəlim, sənə mən sənə o kirək dəb.
1: Sən mən kirək, mən sənə kirək dəb, amma iş qılıb. Özünüzə ayağın cümə asıran akəbdərləksiz olmuşsunuz bulmaydı.
0: Tor taksiye deganlar burundan biladi, ko'nib ketgan ayva biz tez soat mashina aytsak sistema 20 minut taqiladi dedi bo'pti Mahmudjon. U xop bo'lib ketmang hamda qancha osmi. Biz hamda buningki texim qattiq ijro qildik demoqchida hamda xopmang hamda Mahmudjon. Bilganlar bildi, bilmaganlar hamda bildi mana. Bo'lamdi.
1: Hazır mı? Ablimiz siz bir uçur evetipsiz. Bu uçurunuzda hem de şu kırıp körüp yakın hem de kanda bir taraf kıl digin ike. Kanda çoğu dey kıldı kendisiz.
0: 12.120 cabdet aldı.
1: Aşın kırıpla mı körün eğer numara tatlıga ekval olup kalsa anandaki numara tatlıga ekval bayağı okşaydı şu an. Anandı tatıp olgan dekin. Ma o kanun uygunda numara toluklu sağın buldu deyip esker tip duha.
0: Bana okşaş taliyiniz kip kalsın. 0-0 numara bop kala.
1: Şüphin körüp lan tüket edildi kaşla buldu.
0: Ya şüphin körmüsünüz mü dedik? Bir vasıl bir taraf kılardı.
1: Demek ki uzun mezgil ilk rayı kılıp mankan dikin. Tuyuksuz bir manda nem kıpkan bop da bir pırsat bereyli diye yerde o.
0: Aşı lantiyan tarafı kayırılıp. Şöyle üydikilen cıkamaz bir 5000 sakıldım mı ki? Bizde bir uçur geldi. Kettim. Kitip bir pekırıp kip eşed yine bir minut saklap kalsam. Başladı. Şükür köylü koptum ben de dep karsam. 0 yuan 0 numar deydi. Çöle kılıptım bir tarafı. Hem ablimit taliyiniz gelsin. Bana okşaş olasız bulmasa. Yukarısı 200 köy, tövünü 100 köy yok kaldı. Zengap.
1: Ben vakti de koz kılıp size mesmayadın şu an. Pezilet ma donvay xuan lyodavan chiqish egizi qizil yashil chiroqda avtomobillar ko'proq debdi a.
0: Bildi.
1: Sulpiya ma'lum nim degandi u?
2: Falan falan beri teatr tut yaptım sizler ya sesi dostlar nazı takas sizlerde kız sonu gördüğünüz tek olsun ben hazır çıkmıştım ben ahır bu genki vazifelerine tuluk orunda
0: Vazifelerin tolu kılığında. Hazır
2: öyle mağdım. Lekim kalk sevip gettim. Bugünkü vazifelerini tamamlatmaktan hoş oldum.
1: Nim vazifeler babu oydu. Vazifelerimle tolu kurulap dep gettim.
0: Hatta eğirip gettim. Bu vakti hem de ardı kalıdığa vakit buldu.
1: Doklat. Bizi doklat.
0: Rahmet rahmet.
1: Öyle bir yerip tazı. Tutunuzu uzun sözü koyup. Ondan sonra yetip. Üzünüzü taşlap. Tamak mı etme. İtibesi yep. Yetip. Bana aram ilana. Eğirip gettim bulsunuz.
0: Yere va müşeydi dediğin gap va. Onda itbaqsın.
1: Yaqın deyil ki şu iş sizin ailenizin mümkün bolsa tayyar tamaqni yeydigan işler demekçi de endi bu.
0: Tayyar isi yeydi ki.
1: Ha bopdu ilki deşnam yigınım beşnam yigınım dep qoyup otasınız bulu verdi. Qaşanlıq.
0: Qoladik qaş deşilalla qotandan onun sızıl bem aldım. Qaş deşilan qapa qılıp jini qoyap.
1: Razı kitami ki qaş deşogan ekin.
0: Biraq qaş deşini urğayan qoymaydı da.
1: Ha şunda.
0: Ha,
1: onda yerusun mu?
0: Mayli tuğun qaş

0: sıcak vurup aylandır et bir inanızı taş yap koysam.
1: Şu.
0: Boşunuz kegende elip bileycik lan takam jüret tanız. Şu.
1: Allah kanım.
0: 100 gram altımla vurup aylandır ve sağlar.
1: Anandekin kutuz koysma 100 gram ne? Hüyü buldu.
0: 100 gramla pişan alıp burnu kap aylandır et bir inanızı taş yap koyup çıkayız meyli mi?
1: Bir meyli. Meyli.
0: Onda erler mi? Çıkmazlık mümkün değil
1: mi? Şurası mümkün emez de.
0: Mümkün emez de. 100 gramı kimin küçüğüydü de hazır?
1: İlgar malım, mandalanı kanda kıvet külük de. Ama resmi kaşanla çıtık tuttuğu bu.
0: Biz kanda kıman.
1: Nim bosu bosun.
0: Siz mi terbiyeliyken ballağının içinde çıkıp kaldı mandala kaşanla.
1: Siz abdan terbiye kılın resimli bosu çoğun ayıp bir füyün kılın mektep kapır. Mende tohtatma la bunu ki cemeye çıkma maşına ilgi vaktan da çoğun olup de. Mende eski terbiye kısınız buldu.
0: Kaysan'ın atanesi de. Mende adamın balı vakısı bulmanlı de terbiye kılın. Orhan Midon Çüydün şehrişi Karabanga Yılmış Ravanki Malik Efendi'nin şöreye.
1: Eko yayı.
2: Şuna vurup örüytümüz o Mevlüt Malik.
0: Asıl dek pulu valla örüytes la. Biz de kim desel kolu kıskırap kakalla kanda vurup örüytemiz 100 gram bile.
1: Ya o çiş digini kanda çiş de ha. Ma haknın julup, haknın ki iğizden julup tatıp etken.
0: Ya ya ya.
1: Nim bu kagan çişlamu ya ilgi yerimdir püçülüp getken manda çişlamu o digini.
0: Sesk çişlamu tatıp
1: etken. Kükür getken.
0: Ya o çıdım aslak o çişüle vurup örüytemezsiniz. Ne açısınız 100 gram altın bile vurup örüytemezsiniz.
1: Esta kılığa boptu. Хунсан тараптын меңер шибейло көрүк астыдан солго бурулган кызыл чырактын машиналарын айтып көпкөн ә Розжан Урчори.
0: Мен мед о түштүм жанлыгычыбыз Абду Аблемит о немде жыкы жидлиңиз жыкы сиздинки. Вей. Жаян че гола хошу ва буюн гол мо деди.
1: Ичүли бопту го болду.
0: Ичүли кып болдуңуз мо?
1: Ичүли деп чыкты.
0: А болду болду ичүли.
1: Сиздин талиңиз ба экен 0 номер.
0: Мо анжандай татмапты мо яны бирси. А анжандай татмаган бир иш ба экен. А ичүли дегенде бесбекне ашы бир тарап кымга ер бамы жокмо абликем. Анда пулнан да сырап кылма абликем.
1: Ой, масу бейл, елі деген елі қыбалы шуғу.
0: Қанда?
1: Елі кичік дадысы, мен дадысының ке енісінің ағынысы сіз, ашбалы шуғу.
0: Ше. Сіби елі чықтым, оғылым. Кичік дадам дейді, кичік дадам болған деген, менің кичік балам, кичік балам болу деп.
1: Шу диян оз, қатарды бұлды. Елғар малым.
3: Hem Mevlutka 100 gram o zühreden vermeyle demek ki nurguları ba. Hemen bu 50 gramını Hezlep 50 gram bu dansı kukhağın 50 gram krem buldu dedi Allah diye.
1: Biz şu aval ivalımız meyli dep durup ivalımız eğilip 100 gramını bir taraf kıpuğan denken maylı kımadak zencir bülezük bir nesden yastı puğan ki anan denken avuluk ceryallarını deyişimiz anan denken onu boş koyu etmeyemiz yine. Yeni konu hamanını sorup deyişimiz ba.
0: 10 gramga davalanıp sakıysa da kalan 90 gram ne yani bir taraf kılalaysa da
1: bir taraf kılalaysa da yine deyişimiz neymiş kursa deyimiz al yine öktemli kılıp an kulumuzu tutup durup deyimiz an.
0: Mesela 5 gramga buzluğun kapağını onşaya alaysa da. Şuna koy. O burun kıdım mı o kapağı tıkanda tahtıp teyranla çınlığa itip 85 gram kaldı mı? 15 gram tıkanda 85 gram kalmış. Vay, o sıra, yani paydalı sıra.
1: Oy, çıkışlarını kılıydım, 85 gram altın bile.
0: Onu bir tarak kılıp, sındırıp oğandı gittik, bayan kuda kılıkı, üstü tarihçi isle.
1: Üstü tarihçi, konu hemen sorup, ekilip, obda, utdağızı koyup, deyişimiz anı. Onun deki yani deyiş bulup, yani azraklık könlümüz ilişkin, yani azrak bir, mıdak təlimiz bulmaydıgan bir iş kılımız.
0: Yani, bu mu tükendik, yani 100 gramlık vurup kıya da isle.
1: Sen mıdak kolumuzun bu kadar gramlarını bırak kuru tüket boğa vaktimizde anan ki deyimiz değil mi gibi?
0: Şu. Abdülkerim.
3: Valla sıra, ben oğlumda sürettim, korsan uyduğum sıra maşını sür.
0: Buldu.
1: Kayser.
0: Kayser can, kılığınızda ağır tüvettik mi?
1: Nocan, nocan. Kırıp körüp yıkma, 47 mi adam kırıp körüp atı da kırıp işini boğamaydı. Kayser bulun abalasız.
0: Kayser can, bu da kılığınızda it uyulun. Şu, şu, şu.
1: Közünüz, közünüzü mü? Tosu uyulun, şu mu? Şu kılığınız bilen, ha?
0: Kondam kıp gitersiz, Kayser can. İsmanız eyle mi? Kayser de koyup çıkan.
1: Şu, ergisiz mi? Doyun çıkıp sanman, ha? Kayser can. Doyun içip közünüzü ıpırtıp yürümen, ha? Köz nurunuzu horatman.
0: Müzik yapma anlayımı da bir yolu de. Veyçoli de kong da dedi. Bol da ablim et. Onda asa veyçoli kong oğan olsa siz çaraylık bir tarak kıpapsız değil mi? Yakışım oraya seçili. Ürümçi, Nensen, Terep'te ciddi satılgan töyüzge

0: yekin kaptar batti. Aldiga Allah men bilen alakılasa boptiken.
1: Kaydı da ama gitmeyi.
0: Ben AI'da kokpiratım hazır. Yakşı mı riyasetçile ürümçi nensen terepte ciddi şart edigen tüyüzge yekin kaptar batti. Aldiga Allah men bilen alakılasa boptiken rahmet.
1: Ha qanday kapta u qanday kapta masalan Beijing densimi yoki maymunningmi yo qanday
0: maymunning kapta
1: bo'ladi ha ba ilqashda ismashda
0: yo maymunning kaptalar
1: sars atlas kaptala isoz bado atlas kaptala
0: toz kapta
1: deganlar ashti qandigi dana arzu
0: yo uchirib ditinga strap qartibla urim shahar taraf qartibla
1: qanshan qildigimi yoki manda uchirib o'ynaydigimi muloqot qozib
0: qandi hammasi o'shirjonning nemisiga tushatdi bu ha o'yinchi kaptala aka o'zga yaqin o'yinchi kaptala olamiz deganlarga men telefon nomeringizni avatib beraylik bo'lamda
1: Yani kim o ma bu Malik deydi Zuyjin Yuxiaoxi Yuxiaoxi ma bu may basanin ki uchur ba 24-inchi yo'q 24-inchi 4-4-4-inchi mushayno 4-inchi kuni ha
0: 24-da
1: 1.8 pound atrofida tushdi ke
0: 1.8 pounddan 2 pound yaxshi emasmi
1: ha yaxshi shu
0: chidabchi chishlar 4-inchi 6-inchi ana 5-inchi kuni aytgan qachonsan
1: bo'ldi 2 kun xayrat qilib turing
0: Tonoch ko'chada ancha-muncha mashina bilan liq moto yurishib o'tadi deydi o'zining Tonoch ko'chasida. Rahmat balam.
1: Yana Ablikim.
2: Ya Zoraida sizni o'shirganlar ancha-muncha uyga o'tirib kaptalarni bir ko'rib kelganda. Kimlar xir yodlayapsiz?
1: Kaptalar ko'rsatdimiz bizning uydim ko'rdigan kaptalar va bir qovatgan.
0: Zikraning uydikilarini kundi kaptalar ko'rsatdi ko'ziga.
1: Ko'zim ko'rsatdi. Ko'may desam amalim yo'q.
0: Dastlab Kapta şorpusundan bakkan. Bekip şu kapta şorpusundan bekip ki bunun keyliği tırık aletlerini köstüp bu ama maymun kaptırım abi. Manışsınız maymun dek oynaysız. Maymun dek beni aldaysız. Manışsınız bulmaydı ki bu oyancı kapta bek oyancı geçsiz. Bunu beğenmeyi mi özlemişim? Şu arkalık tonu ketken anlıyorca.
1: Şimdi daha bu maya. Abdikirem.
2: Ya baylanma canı boyda oturaktık ki sütel oturak ki mangalı maşınlı köp.
1: Makul.
0: Baldı baldı rahmat.
1: Ayka yayı.
2: Gözüm adı ıskatma kepte vakit gelsin de.
1: Haa. Bakı mı? Bir kışkı hemden bulum hemen bu bir kışkı tövben bak.
0: Bizden riyasetçimiz Zümret Mutalli. Vuşin Beylu koşumçuyla iğir tosulup gittiydi. Neyime gibi bağlan siz Zümret Mutalli.
1: Neyim uyuyalet yürüyüşmüşe de Tumay.
0: Bu şeyin beyliydi neyim bağlan sizge de eğer tosulup git gidek. Bunun dedi ki bağlan mısın bağlan mısın siz? Bağlamayım adam.
1: Bağlamayım adam. Zülbiye muallim oltullarını evet deyip kuancın doğadıkın deyip oltullarını bizge dam dam köz köz kılıp. Abdullarınızı obdan takama, cın mı ya ilk nimeden evağa mı avuş ama ocağın taraftan evağınız mı ya?
0: 38 kralı.
1: Eminancım şu karısınız da şu ne de bunda oldu hamuz boyun sengülep gitmeyi, boyun çük gitmeyi.
0: Ma cın aşı nimi ki alakı? Kapartma mamaz.
1: Ya kapartma mamaz ilk aşı ilk ya aşının tehlit kılıp işleyen karısınız altın dek tuyulduğun köründüğün emniyet öz altın emez pekatlam. Aşı altın şu ke.
0: Şildin ki la, tenge de ki la.
1: Altın suman zincir.
0: Aşı alyumun de ki la olup gidiyor. Ne? Şunda. Şen misal çişlep yakın yaparsın. Daha sazırak elan anlaydım ha.
1: Estağfurullah.
3: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yakşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru olup berdin. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünlüğü tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Sımni körünmeydiğen kılıp tartıp berdin. Orunatış, remote kuldurışlığın ğam kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
4: Tianşar ayının yadırılıq bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp qavetlik binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metr gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıqken, kün nuru yaxşı çüşüdü, amivi kölümü kiçik, paydınışkı bolduğun kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlıq turalğı rayını makallaştı. Tianşan 1. numarlıq turalğısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
5: Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nuskısının haber sayıp sken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızı

0: Nuqta uçturlar nopozluq çöndürülüdü.
1: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlıq körsətmisi gümani qaraşlarınız tügütüdü.
1: İşqi orunlaşdırış mülazımtı da suallağa cevap verilüdü.
0: Təntərbiyə müsabıqları ızlap xəbər qılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl körə aləyisiz.
2: Sılu şütin əbdiqtali 6.0 pilus nosqısının əm türkülük sınımı məzmuluru sərxil.
3: Mukafatlıq çekta atış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı kızqarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa eriş pırsıtınız ba?
2: Yoxlumudun ötsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, Juglanma numarığı erişsiz. Yaxşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etdi çeksiz. Yepyeni akıl taratqı torğa çıxırıldı.
0: Jonsu sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşıqça sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
2: Solution Aptitali 6.0 Plus nusqısıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri biyvası görsüzdüb Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizya Stansı Sılu Şitin Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Sılu Şitin Aptitali'ni çürüp, serhil mezmunladın huzurunun.
4: Hoş kaderli kanalıcılarımın hazırı 20'den 24 mi tüttü programımız yan devamlaştırayla. Yani üyelerimizde tamak etiş için ak mervayt unyak gürüç açık solarını üzüldürmeyle cuma yakışı maksulat.
5: Şundak yanamı şu sağlamı gızalanışını oylasanla elbette okyanus şirketinin maksulatlarını bir düşünüp uzanlarının ihtiyacı boyunca seti basanla buldu.
4: Yani Avtomobil Klubu paletimizde tavsiye kılavatkan Molly Granaptorlarına Avtomobilanızı bir kıtım kuyup yıkan kağınını Avtomobilanız öz sözleydi. Telefon numarı 13-5-9-75-75.
5: İşten çüşüp bunda su yoksa açık çüşük bir nezginlak yap kağın bulsa odul sertem kuru oran kaligüşü ügür hansıgı berip okşağın kaligüşü ügürlerden içip tetip görünla.
4: Vah, acayip okşaydı.
5: Bek dediydi.
4: Nöyri men içini yakış gördü kalabakı. Eğer onda amsar hocam olanı koş bir sana bulurdu.
5: Şu.
4: Ballarınlarını başlap yarınla. Etigelik naçlıklarım acayip yesel.
5: Raz.
4: Şişti basanlamı razı
5: olsun. Tamaklarım peyze.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Tonlatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yanıla, pesil soğukluk çeyi.
4: Pesil soğukluk çeyi.
5: Tallap içimiz he?
6: Tavrı, karbaylanmış, ithal yoldurma şimdilik yok.
5: Buldu.
4: Ağırıcı çöpçör verinle anı başlarımız. En ağırıcı boğan aralıkta fıçörler olan yetkizimiz. Zaten programımız ağırlaşında kadar tört yerimin tek vaktimiz var.
5: Ondan sonra Mergen'in muyum gepken tukanla
6: bakmıyor. Kalandırma yetmişse Gülher bir itema Cula'nın alıp Cula'nın bu Ravayn'ke kanda kepteleke Yigirmin'i oynaydıga oyun.
4: Muyum emez gepken.
5: Bizgin nispetten fakat muyum emez ki bu.
4: Mana muyum gepken ama özünüz paranlaşın ha bana. Programımız az kaldı. Ama şimdi kalayım kalkınmayım abi bizden şimdi.
5: Abdurrahman Gan Bey hoşu kitaptı. Min Bey hoş kuvvetinle rahmet. Üstel kaydı kılap kılmışım bati. Hazır silahını kepanlan alıp oturup bir tarafı yüteydip şundu asam. Birisin görünüşünü körüp lan şun görünüş kıldı. Şunu bir tarafı yüteyip 200 koyun neticap kaldım bana deyip. Doğru aşta buldu.
4: Biz işten çüşeydi de 200 koyun hajitem de kıyafet.
5: Şun ticap kaptık.
4: Abdurrahman.
6: Hoca da yol kavri. Sen don yolu, teyzen yolu kızdın.
5: Hoş deydiğe vaxtımız mı geldi ya?
4: Hoş demdi onda olsa.
5: Estağılı, onda olsa anlıqışla bugün bu manada oyunda 47 min anlıqışımız körüb dursancı borumuz niye?
4: Rahmet. Yollarınlarının ravan buluşunu.
5: İşlerinlerinin oğuşluk buluşunu. Öylerinlerine bir xatar yetip verişinlerini.
4: Keşte. Keşteki pahaliyetlerinin iki köngüllük buluşunu ümit kılımız. Peki baldura kaytarsınlar. Cuma üyüge ballama hep de akırı.
5: Yaz da bu be müsün hep de bir şey oturuyor. Dikey en de başını işim avu he. Şu. Hakikatenle.
4: Doğundaki dostlar sizlerle bizge bugün küşveğin anlağı köptün köp rahmet etimiz. Rahmet sizlerle programları yasatçıları Zökra Kerem bilen.
5: Mevlut İbrahim.
4: Hayır hoş. Hayır hoş. Programımızı körüşle ve anlaşla unutup kalma gaysla.
5: Hayır hoş aman bu gaysla.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Şincan Haberleri programımızın anlıcınlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 2. günü, Seyşembe. Havalı hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçide nâet kündüzgeçe Tian Shan'nın şimali etigi, Cenobi Şincan oymalıqı, Şarkı Şincan Katarlıq caylanın kısmen rayıllarda 35 Celsiya gradüstün yukarı bolğan yukarı temperaturlıq hava rayı görülüdü. Turpan şehrinin kısmen caylarda temperatura 45 Celsiya gradüstün aşıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçiden ayet gündüzgece hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Töben temperatura 23 Celsiya gradus, yukarı temperatura 33 Celsiya gradus buludu.
1: Emdi, bu kıdımkı programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
2: Çön Şavcan, Abdonum Rayolluk Arıqpxanı da təkşürüp tətqi kılganda və söhbətləşkəndə Arıqp hizmetinin süpti və mülazmet səviyyəsini sicil östürüp sosialistik zaman yulaşqan Şincan quruşqa teximi yaxşı mülazmet kılış gerek təb təkidlədi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 24. Türkümdə amma paşqılğan 48 ərziyyət dilosini Abdonum Rayonunun becirişigə tapşırdı.
2: Abdonum rayon çarvıçılık dairi 9 maddelik siyasetki dairi bir qatar siyaset tedbirlerini sicil əlalaştırıp, göç qalısının süpütünü östürüş, sütçiliknin ünümünü aşırış, göç qoyu məsulatını köpəyitişini ilgir sürüdü.
1: Birinci aydan 4. ayıca Şincan'ın köləmdən yuqarı sanayet qoşulma qımmeti, boltur qoxşaş məzgildigidin 7.10-5% eşib, məmlikətninkidin 1.10-9% poinit yuqarı boldu.
2: Bintuan'nın şorluk su, belikçiliği, bakımcılık umumi kölümü 12 min moğı yetip, ilgirki şorluk yer, tədirci halda xalqını beytip, kırımını aşırdıgan kök ranglik aşlıq ambırıqa aylandı.
1: 2026 yıllık EYPAU, Cungu Təklimakan'ın ayınış xalqıra ralli musabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı.
2: Emdi, xəbərli anlanla.
1: Stansımız xəbri. 19. qıtımlı xalqıra arxıb günü geliş aldı da, Abdonum

0: Айлық партия комитетінің сөзшісі Чын Шаожан бүгін аптаным райлық арықпанығы беріп, тәксіріп тәртпек қалды. Әмді алақыдар қадымлар білін сөйпәтләшді. Баш сөзші Ши Цзиньпиннің арқып қызметі тоғырыстықы мойым ел еріқі, тәстегі ел еріқінің ройыны чонқыры өгініп, ұзычылаштырып, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәбірдекі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбиеріні толық дәлжі айда, омуми юздік ұзычылаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмілліктін ібарат, қызмет баш нишанını чың пұқта тұтып, партия мәркізі комитеті Шинжаңға бәлгілеп берген, бәс чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзлеп, арқып қызметінің сүпіті вән мұлазымет сәвиясіні сізжілі өстіріп, архып байлықының қымметіні толық жарий қылдырып, жоңға мүлліті ортақ евдісі еңіні мұстәкемләш, социалистік заманы үлешқан Шинжан құрышқа, текім яқшы мұлазымет қылыш керек деп тәкітіледі. Тәксіріп тәтқи қылыш давамыда Чын Шаожан сақылынып атқан архивларны көріп, автоном районның архив байлығы құрылышы, нұқтылық архивларны қоғдаш әсліге кәлтіріш техники тәтқиқаты, ечіш, пайдылыныш қызметінің ілгерләш нәтижесіне чоңқыры егеледі. Алақыдар елдашылар білін сөйпәтліші пікір алмаштырды. Автоном районның архив қызметі доклатын аңлады. Чын Шаожан мұныларыны тәкітледі. Бүтін автоном райондагы архив тармаклары тогры сиясий йөнелиште чың туруп, партия үчүн архив башкаруш, дөүлөт үчүн тарыхны саклаш, халык үчүн кызмат кылыш масулияти бурчуну акыйкы зиммисиге элип, тарыхны саклаш, хакимият иштерине жардамлашыш, адам тарбиялаш түп вазифасын зиччөр деп, архив иштеринин жогору сыпаттык тараккыятыга түрткү болушу. Жоңға мүлліті ортақ гәудісі құрылышына алығы сүрішке күйіш қошып, архып байлықыны чоңқыр етішіні күчәйтіп, жоңға мүлліті ортақ гәудісі тарихи, көп қылық бір гәуділәшкен жоңға мүлліт әндейсі тәтқи қатыны чоңқырлаштырып, қызыл кеніғі зор күш білен варыслы қылып, жоңға мүнәвәр әнәнуи мәдәнетіні әвіжі алдырып, әр мүллет кадрлары аммысының бәшіні қаліптіні итырап қылышыны күчәйтішіні пұқта тарих асасығы игі қылышы. Иқтисад ва жамиятнинг юқори сифатлик тараққиётига мулозимат қилиб, 15-5 йиллик йирик пландаги зор стратегия, чоң-чоң қурилиш, чоң-чоң тур, зор фаолиятларнинг архивини топлаш, башқаришни кучайтиб, орган идораларининг архив хизматини яхши тутиб, корхоналарнинг архив хизматини ижодий яхши ишлаб, даволини суғуртиси, ижтимоий суғурта, маориф, ишқи ўринлаштириш қатарли халиқ турмуши архив хизматининг савиясини ўстириб, архивни ташвиқ қилиш, кўргазма қилиш ва қонун бўйича ечиб ўтишни фаол олғи суриб, аъло сифатлик, юқори унумлик архив хизмати орқали умумиятга, оммага техим яхши мулозимат қилиши Типіні рақымлік типқы өзгертіш вә ақыллаштырып, дәрежізіні өстірішіні тәртіплік алғы сұрып, рақымлік архивхана, архив үйі құрылыш қадымын тізілетіп, сүні әкіл техникісіні қолданышының күчәйтіп, архивхана, архив амбырны қиліплаштырыш құрылышыны алғы сұрып, бейхатарлық мұдапия сепіні мұстәкемләп, архив қызметінің заманы беліші сәвиясіні үзіліксіз өстіріші. Партияның архив қызметіге болған омумизлік рәхбәрлікіні күчәйтіп, қызмет механизміні такамыллаштырып, капалетлендіру салмықыны зорайтып, архив кадрлары қошуыны құрылышыны чың тұтып, тоғыры сиясы нәтиже қаршын тұрғызуш вә әмәлді көрістіш, өгініш тәрбиясыны пұқты қанат ейдіріп, қаттық сынақладың өтәлейдіған стиліні тұрышып таулап, еңі дәбірдеке архив қызметіні яқшы ішләшіні пұқты капалетке игі қылышы керек. Қадын кәбін пайлиетке қатнашты.
1: Әнді мәркезінің экология, мойыт қоғдаш назаретчілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Автоном район бүгін мәркез экология, мойыт қоғдаш назаретчілік 7-ші группсы 24-ші түркімді бежерішке тапшырған, ноқтылық деққат қылылған 5 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 48 әрзет делосын тапшырып алды. Бұның 36-сы телефон арқылық, 13-кісі қат арқылық паш қылынған. Бұл 48 делоның 30-ы Үрімчі шәһәрінің ноқтылық деққат қылылған дело ішке, 4-ы Құмыл шәһәрінің ноқтылық деққат қылылған дело ішке, 3-ы Елі-Қазақ автоном областының ноқтылық деққат қылылған дело 1, 3-ы Қашқар болайдының, 2-сі Тарбағатай болайдының, 2-сі Санжу-Құйзу автоном областының, 1-ы Бортла-Мұңғыл автоном областының, 1-ы Тұрпан шәһәрінің, 1-ы Қызылсу-Қырғыз автоном областының, 1-ы Хотан болайдының. Bu Türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyiloğlarını Moit Bulgaş ahbalı boyucu Türkiye ayırganda 60 puranı Bulgaş deyiloğusu o yette. Ekologiyeni buzgunçılı kuşurtış deyiloğusu 10, Şavkın arkılık Bulgaş deyiloğusu 9, Kattık taşlandık arkılık Bulgaş deyiloğusu 6, Su Bulgaş deyiloğusu 1, Başkıtırdaki Bulgaş deyiloğusu 5. Merkez ekologiya Moit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 6-njy ayning 2-nji kunigacha 24 türkümde noktalık dikkat kıladığan 91 deyiloğunu öz içige alğan, amma paş kılğan 1221 deyiloğunu Avtonom rayonning bejirişige tapşırdı. Bunun 1022-si telefon arkılık, 199-i xat arkılık paş kılınğan. Yukarıki erziyet deyiloğları jaylarının bejirişige ötküzüp berildi. Alaqtar belgilimi boyunca bejirildi.
0: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayning 24-nji kuni 15-nji türkümde amma paş kılgan 52 erziyet delosini Avtonom rayonning bejirişige tapşırgan dedi. Bunun üçin alaqadar belgilimlerge asasen aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını bejirişige ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzütüş ahvalını aşkarlaş cedveli cemiyetke aşkarlandı. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluk halk hükümetinin tor bekitidin körükülü boludu.
1: Endi yen idya arkılık yen musabık yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əs çın saxlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər kılıdı. 15-ci 5 yıl məzgilidə Avtonom rayon çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyasətki dair bir qatar siyasət tədbirlərini sicil əlalaşdırıb, göç qalısının sübdünü östürüş, sütçiliknin ünümünü aşırış, göç qoyu məhsulatını köpəyitişkə əqiqi kapalət qılıb, göç türü omumi məhsulatını 2,350,000 tonluğu yetküzüşünü tırışıb qolğı kəldürüb, əla sübətlik çarvıçılıq məhsulatlarının namını texmo çıxırıb, markısını texmo tonutudu. Yakında Çöçek Şehirlik Yez İgiliki Yez İdarısının Çarvıçılık Maldoktorluk Hizmetçileri Şinjan Tianyang Çarvıçılıkı ve Bozdağ Bazırı Dongmin Bakımçılık Kespi Kooperatifi Katarlık Çaylarına berip yardım pulunun tarqıtılış ahvalını iniqlap mablağ tarqıtış süratini tekşürdü. Bu qitimki tekşürüp ötküzülüşte dikkat Tuğuşcan inek bakıcılarına yardım pul veriş, Tuğuşcan sağlık bakıcılarına sağlıkı tölüp bulğanınken yardım pul veriş, yemxecek yardım pulu verişten ibaret, üçün yadroluk türge merkezleştirilgen bulup, öymöy tekşürüş, nağ meydanda sanaş, imza koyup cezimleştirişten ibaret, bütün ceryanını qilipleştiriş tüzme kattık icra kılınıp, her bir yardım pul meblağının dəl caydı işletilişige, xalqın nəbiyet gözülüşige əqiqi kapalet kılındı. Çöcek şəhərinin Bozdağ Bazırı, Dongmin Baxmıçılıq Kəsbi Kooperatifinin kanuni igisi Wang Junmei muhbirga, Çarvıçılıkı dair 9 maddi siyasının yolu koyuluşuğu əgişip, yardım pul şartıgı uyğun kilidgan Tuğuşcan inek bakıçılarının münasip yardım pulu erişkerliki. Bunandan bakımcılarının xatırcan bolğalıqını eytip mındaq dedi. Kooperatifimizde 24 aile 300 nartıq kalbi qvatudu. Çarvıçılıkı dair 9 maddilik yardım pul siyasi bakımcı ailelerge naiti zor payda elip geldi. Sünni uruqlandırış texnikisi çarvıçılarga köp kolaylıq yarattı. İnekle bir tutaş uruqlandırılıp, merkezlik mozaylaydı. Bunan bilen bekiş, başkuruş texmi kolaylaşıplı kalmay, kalı göçünün süpti ve göç nesipti texmi yokuru boldı. Setiş yolları texmi keneyip, kırım bir hessi katlandı. Çarvıçılık, Şinjan'ın en-envi ulu kesbi, şundakla evzel xas kesbi. 2024-cü ilin 8-ci ayda Avtonom rayon göç qalısı, göç qoyu həm də sütçülüknin tərəqqiyatını müqimləşdirişkə dair 9 maddılıq siyasət tədbirini tarqıtıb, əsası gəvidlərini müqimləşdiriş, kişi çarbını qoğdaş, tənnərxini tövəllətiş, qurulmını əlalaşdırış, tipini özgərtişini ilgir sürüş arqılıq, göç qoyu məhsulatını aşırış, göç qalısı sübdünü özdürüş, sütçülüknin ünümünü aşırışqı küş qoşub, çarvıçılıqnın sağlam tərəqqiyatıqa əqiqi kapalətlik qaldı. Bu yıl Avtonom rayon çarvıçılıqı dair 9 maddedeki bir qatar tədbirlərini sicil çoğunqır yolu qoyub, siyaset paydısı arqılıq kəsb quvvetini canlandırdı. Növətdə, Abdonum rayon maliyyəsi Şincan boyca türlük baxmıcılıq, pişiqlaş, ticaret asası gəvidlərgi dəl caydı nəb yetküzüş üçün 2025-ci ildən 2026-cı ilgəcə bolğan alaqdar tərəqiyyat məbləğidən 1 milyard 500 milyon yuanını xamçot qıldı. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, çarvıçılıqı dair 9 matlıq siyaset yolu qoyulğun nümyan, Şincan boyca 2 milyard 600 milyon yuan yıqın yardan pul, yarıyulək məbləği əməliyiləşdirilib, 730 min baxmıcılıq ticaret asası gəvdisigi nəbiyyət küzülgən. Tərəqiyyat ünümini sicil müstəkkəmləş üçün bu yıl, tuncu yıldaki yolu qoş təcrübləri asasda, Abdonum rayon ölçəmini yanımı inçikiləşdirib, yardım pul iltimas qılış tərtibini əlalaşdırıb, yardım pul bax çekini aydınlaşdırdı. Məbləq acırtıb, əla süpətlik inək baxmıcılıqı, tuğuşcan kişi çarbı biqiş, baxmıcılıq, pişiqlaş yardım ösümlü qərz qatarlıq, altı çox sahəni noxtlu qollab, yez igilikinin təminləşki kapalətli qılış iqtidarını sicil küçəydidir. Çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyasətinin yolu qoyuluşunun türküsüdə Şayar Nakesi cəmi 37 milyon 797 min yuan yardan pul məbləği tarqatdı. Şayar Nahilik Çarvıçılıq Mal Doktorluq Texniki Mülazimət Mərkəzinin muavin müdiri Abdikerim Ablet mundaq dedi. Çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyasət yolu qoyulğanının yan baxmıçılıq kooperatibi, karxana, həm də baxmıçılıq ailələrgə 27 min aylı qeytimdən artıq nəb yetküzüldü.
0: Stansımız xəbri. Bu yılın aldın 4 ayda Şincanın köləmdən yuqarı sanayət qoşulumu qiyməti bultırıq şu məzgildəkidən 7.10% eşib, yeşil sürəti bultırıq oxşaş məzgildəkidən 1.13% poyinət. Məmləkətninkidən 1.19% poyinət yuqarı boldu. Kəsib dərəcəsini östürüş qədimi puxta, sağlam boldu. Birinci aydın 4-cü ayıqca Şincanın kançılıq, yasımıçılıq, elektri energiya, ısıqlıq energiya, yeqilgı qaz, həm su işləb çıxırış təminləş kəsbinin qoşulumu qımmeti bulturuq üçün məzgildikidin ayrımalda 5.13%, 7.11%, 12% açdı. Bu yıl kirgendin bu yan Şincan əməli ixtisadını çonqır qezib, yasımıçılıqını inçikiləşdiriş, yuqri dərəcilikləşdiriş, akıllaşdiriş yönelişigi qarab, tipini özgərtib dərəcisini östürüşkü türtükü boldi. Kəsibinin aşırımı qımmeti vizliksiz aşqallıqdın, sanayat ixtisadı türtükü boluş önümü sıcıl açdı. Şincan Lüsey Pentekniki Guroyi Çeklik Şirketi, Şincan'daki pürküp sırlaş yögimi ısıqlıq saqlaş turubisi işləb çıxırış tuncu karxanısı. Bu şirket sicil türde texniki de yenilik yaratışta bösüş hasılı kılıp, 10 türlük keşfiyat patenti, yüzlerce türlük emeli kullanılıdığan yeni tipteki patenti tayinip, mükemmel kesip zenciri şekillendirdi. Növbette şirket diametri derecedin taşkırı çoğun turbo materyalı işlep çıkırış teknikisindeki kıyın meselini alkıldı. Hem de 6 işlep çıkırış liniyasının yıllık işlep çıkırış iktidarını 100 bin tonluğu yetküzdü. Şirketning muavin bosh direktori Shi Zhishang muxbirga mundaq dedi. Bu ishlab chiqarish liniyasida ishlab chiqaradigan turbining eng cho'ng diametri 4 metrga yetadi. Hozir qabul qilgan zakazimiz ishlab chiqarish iqtidorimizdan oshib ketdi. Ikkinchi qarorlik turga taxminan 150 million yuan atrofida mablag' solishni planladik. Saha boyunca ayırıp karıganda 1. aydan 4. ayıqca Şincan'ın renglik metal, elektri energiya, kimya sanayeti, tokumuculuk kəsbi yukarı eşiş altını saklap, sanayetinin eşiği koşkan töpüsü gevdelik bolgan. Bolup mu 4. ayda metal alkogol, sap fitalı kesil tasi, etilin gelikol katarlıq, noktulu kimya sanayeti mesulatlarının bazı sıcıl örlep, rayon içindeki nurgun kimya sanayeti karxanısı yukarı yüklük işlep çıkırış ağalıdını saklağın. Kumullu Guanghui Muit Qoğdaş Pentekniki Çeklik Şirketi, aldınkı 4 ayda cemi 87.600 tonna etilin gelikol işlep çıkırıp, ticaret ünümünü mukum aşırdı. Şirketinin muavin baş injineri Yang Ming mundaq dedi. Texnik özgərtiş türlərini başqırış və cayıda əməliyiləşdiriş, energiyanı inçikiləşdirib başqırış, açqışlıq texnikilarda ötkəlgi ucum qılış qatarlıq xizmətlərini noxtuluq iligir sürüb, qurulma, üskünlərinin uzaq müddət yürüşüşügə kapalətlik qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Bintuən, şorluq su bilikçılıqını, tərəqi qıldırışını, şorluq yerdən universal faydınışının mühim yönlüşü qılıb, Yeşil, yukarı önümlük bakmıçlık endiyesinde ülke köyüstüp kengeytip, ilgirki şorluk yerine tedirci yalda, halkını beytip kırımını aşırdıgan kök açlık ambırı aylandırdı.

0: sektori, bütün avtomobilni toplan kontrol qilish sistemisi birlashtirilib, üç elektr sistemisi deb ataladi. U bütün avtomobilnin yadroliq zaptisi bo'lib, avtomobilnin uda yo'l yurish iqtidori, harakatlantirgich kuch iqtidori va yurish bexatarligini bevosita belgilaydi. Bu tür resmi ishqa kirishtirilib, Shenjongning yeng energiyalik avtomobil keyingi bozor mulozimatidagi kam tuklikni shundoqla rayonning yeng energiya tekshirish bozoridagi bo'shliqni to'ldirdi. Tur taraf Davr Jongshing Shenjong energiya cheklik shirkatining bosh mudiri XSK tonishtirib bundoq dedi. NNB tekshirish punktiga selishtirganda to'g'ri ko'zatib o'lchash, to'g'ri baholash, amaliyotda tekshirishdan iborat qo'sh birlashtirilgan andizi barpo qilib, tekshirish sonliq ma'lumotning texnik to'g'ri bo'lishiga kuchidir. Asosiy avtomobilning oldingi 90 xizmat kunidagi kunlik yurish sonliq ma'lumotni ko'zatib, o'lchab tahlil qilamiz. Barliq yangi energiyalik avtomobillarga avtomobil to'g'ri sistemasi o'rnatilgan. Avtomobil to'g'ri sistemasiga asosan to'g'ri ko'zatib o'lchash va to'g'ri tekshirish supsi barpo qildik. Bu tur yang energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasining bexatarligini tekshirish, koshchilni 1-1 tekshirish, iqtidorini tekshirish qatorliq yadroliq mulozimatlarni qoplagan bo'lib, yang energiyalik avtomobil ishlab chiqarish, obrot qilish, yurishtirish, asrash Nemkesh avtomobil sodisi qatarlıq bütün zanjirlik qalqılarını kesbi yuqur ünümlik mulazmet bilen təminləydi. XSKY mundaq dedi. Təşürüş liniyyəmiz sər günü təxminən 80-dən 100 gecə avtomobilgi mulazmet qilish iqtidarı yiyyə. Bir avtomobilini təşürüşki təxminən 5 minutdun 10 minut qıcı vaqt getirdi. Barlıq yeng energiyalik avtomobilla cümlədən şəhər amıvi avtobusi transport qarqalarının prinsipleri hem de ailede şiltildiğin küçük tipteki pikaplarını tekşüreleydi. Ürümçi yukarı yeng teknikli kestber taraqiyat rayonu, yeng şehir rayonu soğudu işleri idarısının muavın başlığı Can Lung mundaq dedi. Kendi kademde dikkatini yeng energiyalik avtomobil mulazimeti, akıl torku ulaş ve kendi pazardan ibaret üçüncü sahayı merkezleştirip kesb yeng evzellikini barpa kılışkı sicil küçeyimiz. Yeng energiyalik avtomobil mulozimati sohasida to'q qochilash tijorati, batareyani yig'ilib foydalanish, remont qilish, asrash, zanjirsimon korxonalar qatorliq yurishlik korxonalarni nuqtaliq kirgizib, butun zanjirlik mulozimat sistemasini mukammallashtiramiz.
1: Endi go'zal jungu safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Ürümchi shahridagi Shimugo daryosi ilgari sanoatni taraqqiy qildirish, yundi qo'yib berish qatorliq masalalar tufaylidan bir mahal shahar aholisi o'zini qochirdigan, bulg'angan daryo bo'lib qolgan edi. Ko'p yil sistemalik tuzash orqali bugungi kunda Shimugo daryosining suyi suzuk, qirg'ig'i yashil, manzarasi go'zal, yaqin ravon holatga kelib, ekologiyada kepineksimon o'zgarish ishqa oshirilib, shahar sifati o'stirilib, ommaning baxt tuyg'usi oshirildi. Baş yazdaki Shimugo deryasta, derya suyu şırıldap ekip, derya boyu yeşillikı pürkendi. Yeşil baş ördek, karı leylek katarlık yavu kuşla su yüzde pesleyip uçup, ozuk ızdep yüretti. Nurgun şehir ağlısı naiti memnunluk bilen derya boyu da seyli kılıp bedençenik durup süret küçü batattı. Şehir ağlısı Erkin Abdüriye mındak dedi. Bu yerde hem yeşillik hem su ba, manzarası mı güzellikken biz seyli kılıp aylınıp körüp baktık. İlgiri sanayet ve turmuş gereksiz suyu bivasta deryağı koyup yerleşke, Shimugo deryasının kısmen derya bölgenin su süpüde bir mahal naçarlaşıp, derya yolu tınıp, kırgak muhiti bulgunup, kalay mı kalışıp ketken idi. 2013 yılı Ürümçi şehri Shimugo deryasının bütün yakın rayonu da ekologiyalik muhit tuzlaşını umumi yüzlük başladı. Shimugo rayonu emeli çağrı kolunup yundu tökşünü tuzlaş, derya yoldaki lay latkılarını tazlaş, ekologiyanı esleye keltiriş, menziri derecesini östürüş katarlık tedbirlerini yolgu koyup, ekologiyanı tuzlaşını şehir tarakiyatı bilen organik yukuruşka, hakiki kapaletle kaldı. Ürümçi şehri Shimugo rayonluk bağ orman başkuruş idaresi, ormançılık ve otlak idaresi partiya grubusunun azası, Shimugo bağçısı partiya yaçakısının şucisi Gavley tonuşturup mındak dedi. 2021 yılı Shimugo rayonunda Shimugo deryası menziri belbiği berpa kıldık. Tüzeş yeryanı da eslede bar bolgan 8 metre kenlikteki derya yolunu rayonlarının

0: Hürmetli radio dinleyicileri, anaqınınla 174 qatnasını radiostan bevasitan tilwatqan tantarbiya ve sağlamlıq programısı. Programımız Şinjan radio televiziya stansının yan taratqapsi suluşı teng damasqaramda anıtılıdı. Programımızın suluşı teng aptsılımı anışınlarını qarşalımız.
1: Uçurla bakı yağıra pakayla.
0: Qane, Kaplan ninki avazlı kuşur yitip geldi. Kaplan, qane?
2: Lutiya kılmanla, hocam, vatvadanmış, duaca açıkarlıla, hoş, şifan karatı istermeye. Ayolar onkine.
1: Oy rahmet.
0: Jumuz Zulfiyatız. Dep aldı.
1: Dep koydum demek ki.
0: Dep koydum. Abdu apandım. Yoluf çöre Jujang yolları ravanken, yeng avat yolları mı ravanken dep rahmet begen uçurunuz ha.
1: Nawası ma başkanlıq uçurlarımız ma ısıqtan qoqqap talaq çıqmay otdadınlar nime şo vatı.
0: Şunday mı?
1: Xeyli qıl uçur verdigan dostlarımız vatı ma qeşqaydiki ballo.
0: Şu,
1: hani
0: anlıkçılarımız kaysi yol bilekleri gitip arasılar, nelerde gitip arasılar, nelerde bağmakçı yerigendek.
1: Çıkıp yakından bu yanmış avazımızı mehbiyle manlaydıgan bulup kalır, uçur vergil olmaydıgalı çıkıp kaldı.
0: Peki muş uçuru beğenmeyi anlap oturduğunlar mı çıkıp geçiyor?
1: Şu, ben anlamadım da bu peşçeki dostum yollanlan da olsa.
0: Şunda? Qani ondaqda dostlarımız dehqonlar davomliq tantarbiya xabarlari deb olsin.
1: Bo'ldi. Unda o'zingizning o'quvchilarimiz deyilgan bo'lsa, yana bir yurish tantarbiya xabarlari dehqonlarda bo'ladi. Wang Shiyu Fransiya cho'li top ashkari musobaqasi. Ayollar yakunlash turida 16 kishilik mahir qatoridan chiqa olmagan bo'lsa-mu, lekin yanalar yurishlik chempionlik musobaqasidagi o'zining eng yaxshi natijasini yaratdi. 5-ayning 31-kuni 2026-yillik Fransiya cho'li top ashkari musobaqasi ayollar yakunlash turining 4-aylanma musobaqasida davlatimiz mahiri Wang Shiyu 3-6-6-7 bo'lib 18-nomorli qo'lliq mahir Ruminiya mahiri Kostiyag'i yengilib qilib 8 kuchlik mahir qatoriga kirmadi. Biroq tunji qitim Fransiya cho'li top ashkari musobaqasining 16 kuchlik mahir qatoriga kirgan Wang Shiyu yanala yurishlik chempionlik musobaqasidagi o'zining eng yaxshi natijasini yaratdi.
0: Bu maydon musobaqa 1 soat 55 minut davomlashdi. Tunji maydon musobaqada ikki taraf boshlanish bosqichida bir-birini sinab ko'p qitim tirkishdi. Kostiya texmi muqim bo'lgan tovan cheksizligida top urish iqtidorini joriy qildirib va top yo'lini jonliq o'zgartirishga tayinib, tadrijiy tashabbuskor o'ringa o'tib, bir mahal nomorni birga qarshi pashga kengaytdi. Wang Shiyu orqadan uda 2 navbat qo'g'lishib, ko'p qitim nomorni qaytirib olgan bo'lsa-mu, lekin yanada 3-6 bo'lib bir maydon futurib qo'ydi. İkinci meydandaki musabıqa texmi keskin boldi. Kostiya top başlap nomor elişini tamamlıqan dinkin bir mahal 2-2 qarşı 5 netici bilen aldığı ötdi. Wang Shiyu paydasız vaziyette vazgeçmey, temkinlik bilen top vurup ve top yolunu paal özgertiş arqılıq o da nomorda qoqlaşıp 2 qetim qarşı tərəp top başlaqanda nomor ilip qaysarlik bilen nomorini 6-6-2 yetkizdi. Musobaqa 7-ci navbatdagi qalbini talishish bosqichiga kirgandan keyin ikkalan yanimo kaskin musobaqalashdi. Nomor navbat bilan o'rildi. Kostiya halqliq nomorni bartaraf qilishda g'alaba qilib, 4-ga qarshi 7 natija bilan g'alaba qildi.
1: Wang Shiyu 2018 yili Amerika cho'li top ashkari musobaqasi yoshlar o'smirlar guruhining ayollar yakunlash turida chempion bo'lgan edi. Yaqinqi yillardan buyon uning mo'risi va jeniki yaralanib, musobaqa qatnashmay, bu yil 3-oyda musobaqa maydoniga qaytib kelgandan keyin tovan darajalik musobaqadan boshlab musobaqa holatini tadrijiy astiga keltirdi. Bu navbatlik Fransiya cho'li top ashkari musobaqasida Wang Shiyu salohiyat musobaqasidan chiqib, ayollar yakunlash turining 4-aylanma musobaqasigacha qatnashdi. Yürüyüşlük çempionluk musabakasındaki özünün en yakışı neticesini yaratıpla kalmay. Yani bu növetlik musabakadaki devletimiz çoylu top cemiydi. Yakoynaş mahirleri işçideki neticesi en yakışı mahir bub kaldı.
0: Bu yıl 36 yaş kırgan Kostiya'nın yakınkı musabaka haleti naiti yakışı bulup, o bu növetlik Fransiya çoylu top aşkarı musabakasıda hazırgıca bir meydan muhturup koymay, 8 kişilik mahir qatarı kırıp, özünün Roland Garros meydanında ötküzülgen musabakadaki en yakışı neticesi bilen tanlaştı. Bunundan ilgiri o bu yıllık musabaka pesli ahırlaşkan denkin musabakadın çekindiğinliğine cekarlıgan idi.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, 107 radio to'lqinining san'at radiosidan bevosita tinglayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasini davomlashtiratimiz. Qani do'stlarimizdan kelgan xushlar qarab qo'yaylik. Abdu apandim.
1: Nim debdi?
0: Longchun ko'chasi qo'shilishdi ravonkan, buloq besh ko'chalar mu ravonkan deb
1: turibman. Rahmat.
0: Onundan boshqa Qaplanningki ovozli qo'choring.
2: Bu Daniyar Mavat Chifang degan naqom moji qaratmanga yemish ravonkan.
1: Oy rahmat. Bo'ldi rahmat.
0: Qozam ismli anglovchimiz Qashqadaryni yoqtirib anglayotgan do'kon ochqoch. Nongsanshi doktorxona oldiki yo'lla qo'shinishtiraman deb rahmat.
1: So'zlar bilanman.
0: Ahmadjon opandimu menmi anglayotaman uchur bamigan bilan doimli anglayman debdi. Am Shenshin Qashqadaryni yo'l xabari yo'va qizil chiroqda mashinalar ko'p deb turaman.
1: Mushinda qilishlar emasmi bolalar? Mushda demigi chiqmaydi mana mushinda mana.
0: Demak anglayotgan bo'lsangiz, uchur bamigan bilan,
1: ha? Ha, ish qilib tatınıp kaldı galiba sadece çıkıp kaldı.
0: Çırlan berip durunlar mışındak.
1: Rahmet cümü.
0: Ondan da dostlarımız, emdiki demlerimizde bir kança savatlarını söz etmeyen bulsak.
1: Buldu. Ondan o sağlıkçı dostlarımız deyilgen boyunca bir net savat söz etmeyemiz. Tövən kümülçe çonkur vinalarda kan noktası payda buluştuken neyme? Tövən kümülçe çonkur vinasıdaki kan noktası kanın tövən kümülçe çonkur vinasıdaki kan tomurlarda qaytışını körüstüdü. Eğer kan noktası acırap kan bilen birli yütkelse, öpkeke kaytıp öpke tıkılması payda kılışı mümkün. Öpke tıkılmasının kuzgılışı yüşürün tarakiyatı tez bulup, kan yetişmezlikten bulgan yürek kesili ve meni sektisinin keyinki 3. orunda oturduğun, en köpüşüredigan kan tomur mənbəlik

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızın müşerrede ahırlaştırmız programımızı yaptırıp anlayan ve programımızda uçur yolu katlaşan varlık anlayıcılığa rahmet ediniz.
1: Mikrofon aldık riyasetçiler Daniyar Mahmut Bülent Zülfiye Abdikadir.
0: Növeç Muharir Zepar Memtim.
1: Hayır, hoş

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kraliyesiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: İcap koşak mayda. İşte ne iş.
3: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansı Hatnaş Sanat Radyosu'nun sabrınızda biz sırdaş programımızda bulunduk.
4: Kınanla kınanla programı başınız getti, programı başınız getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanınla bağ mı?
3: Sabrınızda biz sırdaş.
4: Mana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
5: Sabrınızda biz sırdaş.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Sapranızı bir sırdaş programımızdan alışanlarını karşılayımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, mazmurlarımızdan aval qadakli yaqtırıp anlayısıyla, ben Riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki mazmurlarını orlaştırdık.
1: Aldı bilen bu yıl yazda Şinjan'ın köp kısım caylarında temperatura yukurraq. Yukur temperaturlu qabaray kün sani adetki yıllardakiden köp boludu. 2026 yıllık yazlık tatilli kino bazarda 50'ten artık film koyuladığı kadarlık uçurlarının təpsilatı diktanladı boludu.
0: Radyo sayeti sayfamızda Şinjan'da nurgun noktuluk medeniyet sayıya türü kuruluşları tezildildi digen məzmun diktanlardı boldu.
1: Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar program məzmunlarımız qarta öz anlanan yiz duyğularını biz bile ortaqlaşsanlar boludu. Vision Supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM.
2: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikler.
3: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şartlıktı.
2: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
4: Seferinizde biz sırdaş.
3: Seferinizde biz sırdaş.
5: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
6: Oho, seferinizde biz sırdaş.
1: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, Ürümçinin 3 günlük havarayı əhvalı qarsaq, bugün temperatura yanılam yoxursa 34 Celsiya gradus buldukken, tövünün 22 Celsiya gradus buludu. Hem de tünü gündüm başlayıp yaşar. Temperaturda bir xil körünərlik örləş bulub.
0: Doğru.
1: Hakikaten yaz

0: Да бір қыл ыссықны есқылдыққа түнігін Раурус ыссық.
1: Тоғыра.
0: Үшкілік аварай ахвалы қарсақ мұ, герчі әті өгін. Азырақ ямғыр болсы мұ, лекен янлам температура юқыр кәне. Әті мұ, юқыр температура 33 сәлсия градус. Өгілікі мұ, юқыр температура 30 сәлсия градус болы декен.
1: Тоғыра.
0: Азырақ ямғыр еғіп кен ава болытлын декен. Лекен температура янлам юқыр е, онда бәк салқын онда 26-27 селсия градус әтрапыда болмайды екен. Демәк енді бұ немеден дерек бөрді ешер, бұ ел язда хейлі көп жайлада температураның юқыррақ болдығалықыдан сәл ұшырла кеватыды да?
1: Тоғыра. Әмді мөлчәрліністі, бұ ел язда Шинжаңның көп қысым жайларда температура юқыррақ, юқыр температуралық аварайы көрілдіған күн сани адетки иллардекеден көп болды екен.
0: Abdunma rayonlik klimat markazi 2026 yillik yoz fasllik klimat yuzlanish mo'ljarini e'lon qildi. Mo'ljarlanishicha bu yil yozda Xinjiangning ko'p qism joylarida temperatura yuqoriroq, yuqor temperaturali qavaray ko'rildigan kun soni odatdagi yillardagidan ko'p bo'ladi ekan. Shuning bilan bir vaqtda ko'p qism rayonlarda ho'l yig'in oz bo'lib, bosqich xarakterli qavarayi qurg'oq bo'lish va qisman joylarda qor yomg'ir, kelkun tang mavjud bo'lishdek murakkab ahvollar ko'rilishi mumkin ekan.
1: Yo'l yig'in jihatida 2026 yili yozda Xinjiangning ko'p qism joylarida yo'l yig'in miqdorining odatdagi yillardagidan 20%dan 50%gacha oz bo'lganligi mo'ljarlandi. Buning ichida Oqsu viloyatining sharqiy, Xotan viloyatining sharqiy, Boyinqunul Mong'ul avtonom oblastining janubiy va Turpan shahrida yo'l yig'in miqdori odatdagi yillardagidan 50%dan ko'proq ozlaydi ekan. Oqsu viloyatining g'arbidagi tog'liq rayonlar Qashqar viloyati, Qizilsu Qirg'iz avtonom oblasti, Xotan viloyatining g'arbida yo'l yig'in miqdori odatdagi yillardagidan 20%dan 50%gacha ko'paydi degan. Yoz faslida 7-nji oyning oxirlari va 8-nji oyning o'rtalarida asosliq yo'l yig'inlik havorayi ko'rilishi mumkin ekan.
0: Temperatura jihatida Qashqar viloyati, Qizilsu oblasti, Oqsu viloyatining g'arbidagi tog'liq rayonlarda temperatura odatdagi yillardagidan 0.5 selsiya gradusdan 0.9 selsiya gradusgacha. Altay viloyati, Tarbag'atay viloyati, Bortala Mong'ul avtonom oblasti, Eli Darya vodisi, Qarmay shahri, Shixanze shahri, Sanjixuyzu avtonom oblasti, Urumchi shahri, Qomil shahri, Turpan shahri, Oqsu viloyatining sharqi Xotan viloyati, Boyinqunul oblastida 1.1 selsiya gradusdan 1.9 selsiya gradusgacha yuqori bo'ladi ekan. Mo'ljarlanishicha bu yil yoz faslida kundalik yuqori temperatura 35 selsiya gradus va 35 selsiya gradusdan yuqori bo'ladigan yuqori temperaturli kun soni odatdagi yillardagidan ko'proq bo'ladi ekan, ya'ni Janubiy Xinjiangning ko'p qism joylarida 3 kundan 6 kungacha Xinjiangning boshqa joylarida 1 kundan 3 kungacha ko'p bo'ladi ekan. 6-nji oyning oxirlari va 7-nji oyda asosliq yuqori temperaturli havorayi ko'riladi ekan. Endi anglıqçı dostlarımız belki mavçurunu anlığandan kiyin bu yıllık sayahatlarga salqındaş tipidiki sayahatni köprak tallaşni oylaşıp atqan bolış mumkin.
1: Tablağı çıkıp da salq çıkıp salqın ya bolsa sularını üzüp degendek çu salqın ya bolsa şundaq tallışınlarni tavsiye qilamiz.
0: Lekin suni dostlarımız çok muntizim suzish köllerge berip bizge isle. Yazlıq tətilinin vaqtlarımı ilan qılındı ata-anlar hazır.
1: Doğru.
0: Ciddi ballarının oxuşuğa köngül bülüb şunda mı imtahanlar kevatıdı yazlıq tətilini tekim köngüllük ötküzüş üçün muşla bilən məşğul. Həm də yazlıq tətil məzgildi mi? Bu isə ata-anlarının ballarının bir xətərlik tekim bə köngül bülüb, ot işlətiş, tok işlətiş, sayaq cəryandiki aşdında özümüz bilməyidiğən caylarda su çömülüb qılış, həm də sıx qop qalsa, təbiyyəm çömülüş tuyğusu pəydə buldu da ədəmdə salqındaş üçün. Likin atalla qalayı təvsiyə qıldığınımız, muntuzum su üzüşkölərgə apıraylı, uyədə muntuzum ternerla ba, bir xətərli xadımları bağımda o, iqizdə olturub, ballarının bir xətərlikini küzdüb olturdu. Likin, Derya, köl, östən, hər qandaq cayda su üzməslik doğrusu da ballağı tərbiyə qılaylı.
1: Doğru.
0: Çünki əmdə yazda muşu doğrusu da ki, bir qısım ədəmnin köngülü bir yaram qıldığa işlamı pat-pat çıxıb durvatıdı. Gərcə tətil qoyu düşdüm burun, malımla şünçilik təkidləb bir xətərlik doğrusu da ballağa məxsus tətil məzgildəki bir xətərlik bilimlərini sözləydi, atanlarının çünləri də atanlığı təkidləydi, şunda bosumu. Yəni bir kichkini bexastilik və ya ki ballarının xətərə nisbətən tunuşunun tövən bolu səbəbidən müştərişlər bu vaxtı düşün atanlarının alaydı diqqət qılışını təvsiyə qılımız. Qağan yana bizning illiq tavsiyalarimizni har qaysi programlarimizda davom

0: Bir şari yataq binası, universal baş temelik mal setebiliş merkezi türüde kuruluş başlandı ve bu yılın ahırda şıkı kiriştirilişi mölçerlendi. Üçüncü kararda yer şari yemek içmek şehirdisi, yer şari mihman sarayı yürüşleştiriş kuruluşunu algı sürüldü. Bu tür umumüzlük bütkendinkin Kaşgar Yadroluk Soda Çemberkinin medeniyet sayyat mülazmet iktidarı yanımı mükemmelleştirilip, sayyatçilerinin sayyat kılıç tesiratı umumüzlük östürülüp, şehir halık örüp adet medeniyet sayyat markasının süpüte östürülüş derecesini yukarı kötürüşke yerden berdi.
1: Poskam Altın Toğraq Dövlət 5 A dərəcəlik sayyat mənzara rayonunun süpütünü östürüp özgertiş kuruluşu tertiplik ilgir sürülmekte. Kuruluş ətirdi Mənzir rayonunun ul əsləhərlərini davamlıq mükemmelləşdirib, mədəniyyət sayahat mülazimət sistemizini yaxşılab, sayahatçilə mülazimət mərkizi, yıldızlıq asma lagiri, qum şatlıq bağçısı, su şatlıq bağçısı qatarlıq yürüşlük əsləhərlərini nuqtılıq kurdi.
0: Qorğaz nayəsi Tukay Qumluq sayahat aramgahi özgeçə sayahat mənzisini mənzili kuruluşunun orun bekitmisini çın közləb, Qumluq mihmansarıyı türü kuruluşunu tez alğı sürdi. Növbette bu turnun asası gövde kurulması toluq tamamlanıp, işki kısmını inçikle bizeş baskıcıga umumüzlük kadem koyup, rayon medeniyet sayyat kespi topunun terakiyat asasını yanımı müstehkemlendi.
1: Demek müşü sayyat məsulatları da mı hazır rıqabət naikdi, küştükken? Mesela Nurgun İlgar başka ülkelerden ögengen İlgarı müşündak bir təcrübelerini əkilib, kıvat kalan ait köp boğallık üçün mesela bizni özgü gelip kıladığan taraflarımı bek köp
0: mesela
1: bayatımı dedik bu Qumluq şu sayat aramgayı kuruluşu mesela torladın körümüz hazır Qumluqladı mı hakikaten adamı acayip duygularını berdiğin şu yerde konsa bir xil resmi kinoların içindeki bir xil yataqlarda yatqanda tuyğuları verilən yaxşı layihələr, onun üstüne yemək içmək deyimiz balla oynaydığı rayon olsun və ya ki yataq müştəcəhətləri olsun, həqiqətən ədəmin özüge cəlib qıladığan acayip layihələr oturğa çıxıb atdı. Demək həm də bayatın biz tunuşdurğan muşu quruluşlar pütüb qalsa, Şincanın sayahatçılıqı texmo başqaça təmniyə kirgizdiğan bək yaxşı bir türlər buludu deyə oylayımız texmi köp dostlarımız Şincanğa kəlgəndiki his duyğusu texmi alaydı buludu texmi özgücə buludu
0: onun üstüki məşündaq sayahat mənzərə rayonlarını his qısınız edə məşu hər jili bir yığılaydı məyli mehman sarayı bolsun yoki məşu sayahat mərkəzinin öz bolsun məşu yığı sağam taqdirdim o məşu bir yığılab durdu çü
1: yığılab durdu ondan oyun türləri köngləç türləri köpəyib durdu ekan şu yerinin alaydılığı əsasən
0: doğru. Mesela abaysız dediğiniz ile Qumluqda deyip. Ben bir köydümce muşu siz degenliyim. Doyingini köydüm özen verip körpak mı demem deyip. Muşu Qumluqnın otturgu sağan muşun dağ bir.
1: Minsudek.
0: Muşu bir yatakla bakı. Hem de bu ne ilgi dek. Çang deyip koyduk ya. Bunun işçi kırsınız degen aşı 5 yıldızlıq mihmanhandın hiç kandak perkı yok ya.
1: Bütün əsləhə cəbdiq tuluqda.
0: Doğru. Ettigini. Müşündak gözünüzün içipla bir könüp könü bassanız aldığınız dike muşu lodi çoğanda yapıp koymuz gamli yegü çüşken ilik eynek içildik hem de o içilgan dikem bütün Qumluqnun şundak çıraylık mənzirisi göz aldığınızı namayen buldukken de onun dikken aşu lampının astıda kızlı kahredin birini demlep koyu
1: naştılık kısınız
0: vay vay vay vay peyzi
1: şıkılıp bazıları mesela aldın ki 2 yılını aldı da bağlan, 3 yılını aldı da bağlan deyip başka caylağın berişine hem de planlayımız. O ameliyatta dostlar biz 2-3 yıl burun bağlan cayla. Bu yılı kegende teximi bir xil mülazimət cahitli olsun veya yakışta köngüleç cahitli olsun. Özgürəb, yeniliklerini əkirib.
0: Doğru.
1: Yeni bizden bağımızı keltirdiğin, cəlib qıldığın aşında alet ki kep boğan buldukken. Şuna dostlarımızdan. Burun berib bo'lgan sayohat manzarasi nuqtalariga mu yangilangandan keyin yana berib turishini, yangicha his tuyg'ularga cho'milib turishini chin dilimizdan umid qilamiz. Shaxsan burun men Naratga borgan, burunqi Narat bilan 10 yil oldidiki, hozirgi 10 yil keyingi Naratniki mayli o'sha har jihatdagi bizning ma'naviy turmushimizni beytish jihatdagi har xil ko'ngilochar turlari bo'lsin, mulozimatlari bo'lsin, hech qaysi o'xshamaydiki. Yana berishni orzu qilyapmiz. Shuning do'stlarimizga tavsiyamiz. Sayat kılığına şaraitinle yer bese. Eğer yıraklağı çıkış imkaniyet bulmaya kalsa özümüz duruştukçayla. Mesela Kaşkadaki dostlar Nimdiye yakışıya bayatı
0: önce
1: kuruluş türlerini silahı tanıştırdık. Şula pütkendinkiyen. Demek sayatçilik tekimi yukur pelle kötürülüp nurgun jaatga ehtiyojni qondira oladi degan gap. Shu joylarga berib sayohat qilsanglar.

0: yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar
1: taraqqiyot. Beijing vaqti soat 23.
2: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Atletal'nın 6-0 pilot nusukisi torgu çıkarıldı. Turmuşumuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Slow Shooting Atletal'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Slow Shooting Atletal'nın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11:00'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
5: Saat 14:00'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16:00'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Atletal'ı yardım verdi.
7: Saat 17:20'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19:20'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20:20'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20'da Slow Shooting Atletal'ın 6-0 pilot nusukisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Slow Shooting Atletal'ını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.

0: va Yevropa pasındaki öyle va situasyonuzla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kıldı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programı sizi.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgi rəhmət etqun bar proqramımızı, proqramımızı davamlaşdırvatımız. Dostlarımızdan uçurluğu qarayımız, Səvi, Abdurrahman Somkiçi, Abdükerem, Səhər Bulbuli, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlarım, daq bolsa, məzmurlarımızı yetküzümüz, tövəndə 56 millətinin həmisi bir aylı kişiləri mavzuluq axbarat hikayesi diqtınladı boludu. Aka! 5 ayının 29 günü Bayın Bulaq yaylığıda xınallik sayacı Li Biao yıraqdiki at mingen sımağı qarab yuqri avazda vaqırmaqda idi. Çarvıcı Baljin atının tizginini tartıp kaynigi qarab Li Biao'ni eniq köygendikin dərhal atın sakrap çüşüp çoğun qadamla bilen onun aldığa yugürüp keldi. İşkaylan çın kucaklaşıp görüşdi. Ulanın külki avazları şamalga əgişip yıraqlağrı tarqaldı. Aka degen bu avaz dastlabki tunuşi salim emas, balki bir maydan 1000 chaqirimdan halqigan qo'sh yunilishlik qarindoshlik mehrining aks sadosi edi. Bir necha kun ilgirki sovuq kechida Baljin sayohatga kelgan Libiya qatorliq bir necha joylarning jilg'ig'i ketib qolgan avtomobilni so'rab ochib bergan edi. Bir necha kundan keyin Libiya va uning hamrohlari o'zlari alohidan tayyorlagan sovg'atlarni olib maxsus Baljinni yo'qlab keldi. 5 ayının 25 günü Li Biao ve onun hemrahları Xinan'dan öz avtomobil haydab Şinjan Bayın Bulaq yaylığına geldi. Bu ula uzaqdan buyan arzu qıp kelgan sefer idi. Ula bipayan yaylaq asman ziminning güzel manzaralardan mashhur bo'lib, qorong'i tushib ketganligini mu bilmay qoldi. Dal mush vaqtda kutilmagan bir ish yuz berdi. Ula yo'l ahvolini pishiq bilmagashga, ularning bir avtomobili ehtiyotsizlikdan jilg'ig'ib etib qoldi. Ula avtomobilni chiqarish uchun qayt-qayt sinab baxdi. Arqadan ishtirib mu baxdi. Michael apanini dastlab mu baxdi. Ammo har qancha qilib mu avtomobilni chiqaramidi. Atrofning borgan siri kech qorong'usi bosdi. Kech qorong'uligi bosdi. Yaylaq xuddi bir cho'ng qor qozonga o'xshab qolgan edi. Yon telefon signali goh chiqib, goh uzilib qolib atdi. Avtomobilning chaqi texcha

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet eytkin bar programımızda müşahede aktarlaştırınız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlığa köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir. Nöbetçi muharir Murat Qopur.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişenizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitadigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsüren. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzus teklanıp küp yeni bir günü xüştəbəsin bilen kitab alğan qadirlik dostlar, ətiyyəlik günlə xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 6 ayının 3-cü günü çarşənbə. Dehqanla kalendarı boyunca 4 ayının 18-ci günü. Hayatdaki en güzel minutlar köpünce Allah'da bizden toxtumay tırışqandan keyinki nəticimizdən kelidu. Çünkü tırışıp kulgu keltürgen muvabiqiyyatla kişiye hakiki hoşallık ve rahatlık bergişlaydı. Mayla kanda qiyinçilik yolqun arzoyunuzdan vazgeçmeyi tırışsanızla aman közlügen nişanı yetaleysiz. Yıkılganda öz küçüğünüzgü tayinip, orundun turuşna sınap beqil. Şu çağdıla parlak ıstıqbal çöğümsüzgü kucak açıdı. Qadirlik dostlar, ufuqnın sözleşi bilen yeni bir yeni günden kütüb aldıq. Güzel arzularımızı işe aşırış oluyordu ki yeni bir günümüz başlandı. Yeni bir günlük hizmet ve ögünüş borçlu yememizgi kucak aşkan Muşi Demlada 107.4'ün Xeylik Sar programımız arqılıq anlıqıcılarımızın yeni fırsatlarını çın tutuşini, hem de baskan kademlerinin teximi məzmut ve merdanı buluşini ümit kılımız. Mən Riyasatçı Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abdisi Silov Şetin'da mas qadamda anlatıldı. Programımız ne Silov Şetin abdisi de mağınlaşanlarını karşalımız. Dostlar, bugün programımızda tüvendiki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval turmuş bilimleri sayıbımızda mikrobsız tuxumdan uzuqlu kımeti adetki tuxumda yuqur bolamdı. Uxlaş kiyimini azdigende həbdədə bir qatım yuyuş kere qatarlıq məzmunları sözləb yerimiz.

Hürmetli radyo anlıkçılar, 107.4'ten hayırlı sar programımıza devamlaştıratımız hem de silahını 107.4 Kadına Sanat Radyosu'nun bugün bütün günlük programlarının anlatış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mezmundan haber takılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ten hayırlı sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programı seyredildi buludu. Saat 8.30'da Atigallik Haberle programımızı. Saat 9.15'da Atigallik Yollarınızı Biz Amra programımızı. Saat 11'de Sepirinizi Biz Sırdaş programımızı. Saat 12'de Menin Abdumobilim programımızı. Bunun da en yan Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim sabatla, Abdumobil seti biliş doğrusu uçurları yıktanladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Amra programımızı. 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığın Çüşlük Yollarınızı Biz Amra programımızı. Çüşlük Aramanızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmra proqramısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Etqumbar proqramısı. Kişilə arasırıqı mihra muhabbət təvsiyə qılındıqan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıdırıqan bu proqramının qanimət təmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülğüncülə proqramısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19'da Keçlik Yollarınızı Biz Əmra proqramısı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılam. Saat 21.15'de Tən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısıyla. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlədi buludu. Saat 22'də Səpirinizi Biz Sırdaş proqramısı anlatıldı. Saat 23'də Xeyirlik Axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı müzikla könül aramaladı buludu. Saat 24'də Sizgi Rəhmət Etqumbar proqramısı anlatıldı. Saat 1'də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün küllük anlatışı axırlaşıdı.

Ma'lumot anglatamiz. Urumchida 6-janov 3-kuni kunduzdan kechagacha havo tutuq temperatura 22-dan 32 Selsiy gradusgacha. Urumchida 6-janov 4-kuni kunduzdan kechagacha havo tutuq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 21-dan 30 Selsiy gradusgacha. Urumchida 6-janov 5-kuni kunduzdan kechagacha havo ochiq temperatura 21-dan 31 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi. Havo rayda ma'lumot anglatdi.

Qadirli do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqi apsiyasi loshetin namoz qadamda ala to'ldi. Programmamizning siloshetin apsirma alishlarini qarshi olamiz. Yaxshi ko'rib, endilikda tashlamiz. Bog'im yo'q meni. Har qanday muvaffaqiyat o'zligidan kelmaydi, balki ko'p ajrdan keladi. Har kuni ilgirlishingizning bek asti bo'lib atganligidan ansirmay, bir izda to'xtab qilishdan ansirang. Her günü kıladığan işinizden bek az buluşudun ansırmay, hiç kılmayı birka yürüştün ansıra. Fakat tırışsınızla, bel koyvetmesinizle hemen kılalaysız. Her bir gündeki bir kadem bir kademle ilgirleş, hemen başkalağı okşamaydıgan siz dünyardadır. Kaderlik dostlar, radyo aldırık barlık anlayıcılarımızdan her vakit cesaret bile yaşayın ümit kılıp, bugünkü 174'ten Xeylik Sahir programımızı akırlaştırımız, yaktırıp anlayınlağı köp rahmet. Programı reyasayt Seydil Raba Anıver. Qadirli do'stlar, endi diqqatingizga anglatilishi aldi turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yıllarınızda biz Emrah Bey'le...
1: Samet Bua, şifte situağı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım, çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutka çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bile etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solushiting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
5: Solushiting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
5: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
5: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verilüdü.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdü.
5: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlıl göre alaysız.
6: Solushiting Update'alı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları serhil.
7: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
6: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solushiting Update'ali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
8: Solushiting Update'ali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
8: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
5: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Solushiting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Solushiting Update'alını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

avtomobilda kaşılı körülgende beperivalık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar çaygı tarqaqlaştıran.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.